0: Özel FM uyarıyor. Sürekli imtihan edildiğinizin farkında mısınız? Şu an hayatınızın en büyük sınavında olduğunuzun bilincinde misiniz? Bu sınavın neticesinde sonsuz yaşamınızın nasıl geçeceği belirlenecektir. Belki sonsuza dek cezalandırılacak, belki de ödüllendirileceksiniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

El-Melik, mülkün gerçek sahibi, göklerin ve yerin, görünenin ve görünmeyenin, bildiğimizin ve bilmediğimizin sahibi, hükümranlık yalnız senindir. Bizim benim dediğimiz ne varsa aslında senin bize emanetindir. Malımız, makamımız, evlatlarımız, ömrümüz, nefesimiz, hepsi senin mülkün, hepsi senin emanetin. Ey Melik olan Rabbimiz, bize sahip olduklarımızın gerçek sahibini unutturma. Makamın bizi büyütmesine değil, sorumluluğumuzu artırmasına izin ver. Bize verdiklerini kendimizden bilip kibirlenmekten, elimizden aldıklarınla isyan etmekten koru bizi. Çünkü veren de sensin, alan da sen. Yükselten de sensin, alçaltan da. Dilediğine mülk verir, dilediğinden mülkü çekip alırsın. Ey Melik, kalbimizi kulların karşısında küçültme. Bizi senin kulluğunun şerefiyle yaşat. İnsanların sahip olduklarına imrenip kendi nasibimizi küçümsemekten koru. Bizi dünyanın geçici mülküne esir etme. Bize öyle bir gönül ver ki elimizi dünyaya uzatırken kalbimizi sana bağlayalım. Öyle bir kulluk ver ki nimet geldiğinde şükredelim. Nimet azaldığında sabredelim. Kaybettiğimizde sana güvenelim. Ey mülkün sahibi, bize verdiğin her emanete sadık olmayı nasip eyle. Ve ey Melik, bir gün bütün sahip olduklarımızı geride bırakıp yalnız sana geleceğimizi unutturma. O gün elimizde malımız olmayacak, makamımız olmayacak, şöhretimiz olmayacak. Yalnız sen olacaksın. Biz olacağız ve yaptıklarımız. Rabbimiz, o gün bizi mahcup etme. Mülkünün içinde yaşayan ama mülkünün sahibini unutanlardan eyleme bizi. Dünyada senin emanetçin, ahirette rahmetine muhtaç kullarından eyle. Ey Melik olan Allah'ım, mülk senin, hüküm senin, kudret senin. Bizse yalnızca senin kullarınız. Bizi kulluğun şerefinden ayırma.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyadan tam bir yüz çevirme, ahireti tam olarak elde etmekle gerçekleşir. Dünyadan bütünüyle yüz çeviren kişi, ahireti bütünüyle elde etmiş demektir. Dünyaya aşkla bağlanan kişi, ahiretten tam olarak yüz çevirmiş demektir. Dünyanın tam olarak elde edilmesi, ahiretin bütünüyle terk edilmesine bağlıdır. Ahireti elde etmek, dünyayı terk etmekle, dünyayı elde etmekse, ahiretten yüz çevirmekle mümkündür.
2: Özel efendim.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

0: okuyorum.
1: Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Kur'an. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: İsra Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 111 ayettir. İsra, geceliğin yürütmek anlamına gelir. Peygamber Efendimizin Miracında Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar geceliğin götürülmesinden bahseden bir ayet-i kerime ile başladığı için bu adla anılmıştır.

0: آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
1: Ayetlerimizden bir kısmını kendisine gösterelim diye bir gece kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve görür.

0: Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına benden başka bir vekil tutmayın diye doğru yolu gösteren bir rehber kıldık.
1: Zürriyete men hamelnâ me'a Nuh. İnnehu kâne abden şekûrâ.
0: Ey Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin soyundan gelenler. Şüphesiz ki Nuh çok şükreden bir kuldu.

Biz İsrailoğullarına kitapta yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve büyük bir azgınlıkla dolup taşacaksınız diye bildirdik.

0: النار وكان وعدا مفعولا.
1: Onlardan birincisinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar da evlerin aralarına kadar girip sizi aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti.

0: Sonra size tekrar onlara karşı galibiyet verdik. Mallarla, oğullarla sizi destekledik ve sizi sayıca daha da çoğalttık.
1: İn ehsentum ehsentum li enfusikum ve in esetum feleha. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا.
0: Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Yok eğer kötülük ederseniz o da kendinizedir. Sonraki bozgunculuğunuzun cezalandırma zamanı gelince de yüzlerinizi kara etsinler. İlk defa girdikleri gibi yine Mescid-i Aksa'ya girsinler ve ele geçirdikleri her şeyi tahrip etsinler diye üzerinize yine öyle kullar gönderdik.
1: Asa rabbukum en yerhamekum ve in uttum udna. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِر۪ينَ حَص۪يرًا.
0: Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer siz tekrar bozgunculuğa dönerseniz biz de cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi kafirler için bir hapishane yaptık.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: Gerçekten bu Kur'an insanları en doğru yola iletir. Salih ameller işleyen müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

0: ahirete inanmayanlara da kendileri için acı bir azap hazırladığımızı haber verir.
1: وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا
0: İnsan sıkılınca hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir.

0: وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: Biz gece ile gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet olarak yarattık. Gece alametini istirahatiniz için ışıksız, gündüz alametini ise görüp geçiminizi sağlamanız için ışıklı yaptık ki Rabbinizin lütfundan rızkınızı arayasınız. Yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Biz her şeyi geniş bir şekilde anlattık.

0: Şura.
1: Biz her insanın amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet günü de onun için açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız.
0: İkra kitabeke kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasîbâ.
1: O insana, oku kitabını. Bugün hesap görücü olarak kendi nefsin sana yeter diyeceğiz.

0: وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
1: Kim doğru yola giderse ancak kendi iyiliği için gitmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz.

0: مَدْحُورًا.
1: Her kim çabucak geçen dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz kadar veririz. Sonra da ona cehennemi tahsis ederiz. O kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak oraya girer.
0: وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا.
1: Her kim de ahireti ister ve onun için gereği gibi inanarak çalışırsa, işte onların çalışmaları makbuldür.

0: ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
1: Gerek dünyayı isteyenlerin ve gerekse ahireti isteyenlerin her birine dünyada Rabbinin ihsanından ard arda veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir.
0: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
1: Baksana, biz onları birbirinden nasıl üstün kıldık. Andolsun ki ahirette daha büyük dereceler ve daha büyük üstünlükler vardır.
0: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fa taq'ud madhmuman makhzula.
1: Allah'la birlikte başka bir ilah edinip tapma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa itilip yardımsız bırakılmış olursun.

0: Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve anaya babaya iyilik yapmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, her ikisine de güzel söz söyle.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Onlara merhamet göstererek tevazu kanadını aç ve de ki, ey Rabbim, onlar beni küçüklüğümde nasıl şefkatle yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara merhamet et.
1: Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum. اِنْ تَكُونُوا صَالِح۪ينَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّاب۪ينَ غَفُورًا.
0: Rabbiniz sizin kalbinizdekileri çok iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler olursanız, şüphesiz ki Allah tövbeyle kendisine yönelenleri çok bağışlayıcıdır.

ve yolda kalana hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü gereksiz yere saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür.

0: meysura.
1: Eğer Rabbinden ümit ettiğin bir rahmeti elde etmek için o hak sahiplerinden yüz çevirmek zorunda kalırsan, onlara hiç değilse gönül alıcı bir söz söyle.

0: mahsura.
1: Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Onu tamamen açıp israf da etme. Sonra kınanmış ve pişman olmuş bir halde oturup kalırsın.
0: İnne rabbeke yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakadir. İnnehu kâne bi'ibâdihi khabîran basîrâ.
1: Doğrusu senin Rabbin rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır ve onları görür.

0: إياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
1: Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da size de rızkı biz veriyoruz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.

0: sebila.
1: Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlıktır ve kötü bir yoldur.
0: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ

0: Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Biz haksız yere öldürülen kimsenin velisine bir yetki verdik. Ama o kısas yoluyla öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü bu yetkiyle kendisine yardım edilmiştir.
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
0: Sakın yetimin malına yaklaşmayın. Ancak erginlik çağına gelinceye kadar en güzel bir şekilde arttırıp geliştirmek için yaklaşabilirsiniz. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen sözde bir sorumluluk vardır.
1: وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَأْو۪يلًا
0: Bir şeyi ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle daha güzeldir.
1: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ

0: Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi de yaptığından sorumludur.
1: وَلَا

0: Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara erişebilirsin.
1: Kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin yanında hoş görülmeyen şeylerdir.
1: Zalika mimma ohha ileyke rabbuka minel hikmeh.

0: مَحْشُورَا.
1: İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'la beraber başka bir ilah edinip tapma. Yoksa kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.

0: Rabbiniz erkek çocukları size ayırdı da kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Siz gerçekten büyük bir söz söylüyorsunuz.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا
0: Andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye bu meseleleri Kur'an'da türlü şekillere çevirip anlattık. Fakat bu onların ancak haktan kaçıp uzaklaşmalarını arttırıyor.

0: Ey Muhammed, de ki, eğer onların söyledikleri gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı, o takdirde mutlaka onlar arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için bir yol ararlardı.
1: Subhanahu ve taala amma yekulun uluven kebira.
0: Allah onların söyledikleri şeylerden münezzehtir, son derece yücedir ve çok büyüktür.
1: Tusabbihu

0: يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا.
1: Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Şüphesiz ki Allah çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.
0: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا.
1: Sen Kur'an'ı okuduğun zaman biz seninle ahirete inanmayanlar arasına gizleyici bir perde çekeriz.

0: نفورا.
1: Biz Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da Rabbinin birliğini andığın zaman onlar ürkerek arkalarını dönüp giderler.

0: مُّسْتَكْبِرُونَ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا
1: Biz onların seni dinlerlerken ne sebeple dinlediklerini ve aralarında fısıldaşırlarken o zalimlerin "Siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz" dediklerini çok iyi biliyoruz.
0: "Unzur keyfe darabû lekel emthâle fadallû felâ yestatî'ûne sebîlâ."
1: Baksana, senin için nasıl benzetmeler yaptılar da doğru yoldan saptılar. Artık bir daha yol bulamazlar.

0: Onlar, biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz dediler.
1: Kul kunu hicareten ev hadide ev halqan mimma yekburu fi sudurikum feseyekuluna men yu'iduna kulillezî fatarakum evvele merrah feseyunghidûne.

Ey Muhammed, de ki, ister taş olun, ister demir, isterse gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun, mutlaka diriltileceksiniz. Onlar, o halde bizi kim tekrar diriltecek diyeceklerdir. De ki, sizi ilk defa yaratan Allah diriltecektir. Onlar sana alaylı alaylı başlarını sallayacaklar ve o dirilme işi ne zaman diyeceklerdir. Sendeki yakın olması umulur.

0: Allah'ın sizi çağıracağı günde ona hamd ile çağrısına uyarsınız ve kabirlerinizde pek az bir zaman kaldığınızı sanırsınız.
1: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًا مُب۪ينًا
0: Ey Muhammed! Kullarıma söyle de kafirlere en güzel kelimeyi söylesinler. Şüphesiz ki şeytan onların aralarını bozar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır.
1: Rabbukum a'lemu bikum in yasha yerhamkum au in yasha yu'azzibukum ve ma arsalnaka aleyhim vekila.
0: Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Biz seni onların üzerine vekil göndermedik.
1: Ve rabbuka a'lemu bimen fissemâvâti vel ard ve lekad faddalnâ ba'dan nebiyyîne alâ ba'din ve âteynâ Davûde zebûrâ.
0: Senin Rabbin göklerde ve yerde bulunan kimseleri daha iyi bilir. Andolsun ki biz peygamberlerin bazısını diğerlerine üstün kıldık ve Davud'a Zebur'u verdik.

Müşriklere de ki, Allah'tan başka ilah zannettiğiniz şeyleri çağırın. Onlar zararı sizden ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler.

Onların yalvardıkları da Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur.

Hiçbir memleket yoktur ki biz kıyamet gününden önce onu helak edecek veya şiddetli bir azab ile cezalandıracak olmayalım. Bu kitapta, levh-i mahfuzda yazılmıştır.

Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin o mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Biz Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik de onlar bu sebeple zalim olmuşlardı. Oysa biz o mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz.

0: وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَب۪يرًا.
1: Hani sana Rabbin insanları ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş olan ağacı sırf insanları denemek için meydana getirdik. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onlara büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamıyor.

0: İblis قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik de İblis hariç hepsi secde etmişlerdi. İblis ise ben hiç çamurdan yarattığım bir kimseye secde mi ederim demişti.

0: ile.
1: Yine iblis, şu benden üstün tuttuğuna bir bak. Yemin ederim ki eğer bana kıyamete kadar mühlet verirsen, onun neslini pek azı hariç kendime bağlayacağım demişti.

0: وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا
1: Allah buyurdu ki, git, onlardan her kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennem sizin hepinizin cezasıdır. Orada tam bir ceza göreceksiniz. Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat. Atlılarınla, yayalarınla onlara karşı yaygara çıkart. Onların mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Gerçi şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez ya. Şüphesiz ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir gücün olmayacaktır. Onlara vekil ve koruyucu olarak Rabbin yeter.
0: رَبُّكُمُ الَّذ۪ي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا
1: Ey insanlar! Nimetinden nasibinizi arıyasınız diye sizin için gemileri denizde yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O size karşı çok merhametlidir.
0: وَاِذَا

0: جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
1: Denizde size bir sıkıntı geldiği zaman Allah'tan başka taptıklarınız kaybolur gider. Fakat o sizi kurtarıp karaya çıkarınca yine ondan yüz çevirirsiniz. Zaten insanoğlu çok nankördür.
0: أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا.
1: Onun kara tarafında sizi yere batırmayacağından veya üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra hiçbir vekil ve koruyucu bulamazsınız.

0: كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.
1: Yoksa sizi bir kez daha denize döndürüp de üzerinize şiddetli bir kasırga göndererek yaptığınız nankörlük sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra kendiniz için bize karşı onun intikamını alacak bir yardımcı da bulamazsınız.
0: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.
1: Andolsun ki biz Adem oğullarını şan ve şeref sahibi kıldık. Onları karada ve denizde çeşitli vasıtalarla taşıdık. Kendilerine temiz şeylerden rızıklar verdik. Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.

0: ile.
1: İnsan topluluklarının her birini önderleriyle birlikte çağıracağımız günde kimin kitabı sağ eline verilirse işte onlar kitaplarını sevinerek okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.
0: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَاَضَلُّ سَب۪يلًا
1: Kim de bu dünyada kör olursa, o ahirette de kördür ve tutacağı yolu itibariyle daha da şaşkındır.
0: وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي

Onlar neredeyse sana vahyettiğimizden başkasını bize iftira edesin diye seni bile saptıracaklardı. Ve o takdirde seni samimi bir dost edineceklerdi.

0: Eğer biz seni hak üzere sabit kılmasaydık, sen onlara belki biraz meyledecektin.
1: İzen le'ezeknâke dı'fel hayâti ve dı'fel memâti thumme lâ tecidu leke aleynâ nasîrâ.
0: O takdirde de biz sana mutlaka hayatın ve ölümün kat kat acısını tattırırdık. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir yardımcı da bulamazdın.

0: ile.
1: Onlar seni neredeyse yurdundan çıkarmak için tedirgin edeceklerdi. Ama o takdirde kendileri de senden sonra az bir süre kalabilirlerdi.

0: تَحْوِيلًا
1: Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanunumuz budur. Sen de bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın.
0: اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا
1: Güneşin öğle vakti batıya kaymasından, gecenin karanlığı basıncaya kadar belirli vakitlerde namazı dosdoğru kıl. Ayrıca sabah namazını da kıl. Çünkü sabah namazı gece ve gündüz melekleri tarafından görülür.

0: محمودا.
1: Gecenin bir bölümünde kalk ve senin için bir fazlalık olmak üzere Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni övgüye layık bir makama ulaştırır.
0: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجَنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا.
1: Sen de ki, ey Rabbim, beni gireceğim yere dürüstlükle girdir, çıkacağım yerden dürüstlükle çıkar, bana kendi tarafından yardımcı bir kuvvet ver.
0: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
1: De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Şüphesiz ki batıl yıkılmaya mahkumdur.

Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Fakat Kur'an zalimlerin ise ancak zararını arttırır.

0: Musa.
1: Biz insana nimet verdiğimiz zaman o şükretmekten yüz çevirip yan çizer. Kendisine bir zarar dokununca da ümitsizliğe düşer.

0: Ey Muhammed! De ki, herkes kendi mizacına uygun olanı yapar. Fakat Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا
0: Sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği işlerdendir. Size ilimden az bir şey verilmiştir.

0: ile.
1: Andolsun ki eğer biz dilersek sana vahyettiğimizi de ortadan kaldırırız. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir vekil de bulamazsın.
0: İlla rahmeten min rabbik. İnne fadlehu kâne aleyke kebîrâ.
1: Ancak Rabbinin rahmeti onu baki kılmıştır. Gerçekten onun senin üzerindeki nimeti pek büyüktür.

De ki, andolsun ki insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için bir araya toplansalar ve birbirlerine yardım etseler, yine onun bir benzerini getiremezler.

0: kufura.
1: Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali türlü türlü çevirip anlattık. Fakat insanların çoğu kabul etmeyip inkarda direttiler.
0: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.

0: نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: Onlar dediler ki, sen bizim için yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Yahut senin hurma ağaçlarından ve üzüm asmalarından oluşan bir bahçen olmalı da içlerinden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Ya da iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin göğe çıktığına da asla inanmayız. Ey Muhammed, de ki, Rabbimi tenzih ve tesbih ederim. Ben sadece insan olarak gönderilmiş bir elçiyim.

0: قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا.
1: Kendilerine doğru yolu gösteren bir rehber geldiğinde insanların iman etmelerine engel olan şey ancak Allah peygamber olarak bir insan mı gönderdi demeleridir.

0: sen onlara söyle. Eğer yeryüzünde sakin sakin yürüyüp dolaşan melekler olsaydı, biz elbette onlara peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik.
1: قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا
0: De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki O kullarından haberdardır, onların her halini görür.

0: سَعِيرًا
1: Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolu bulan O'dur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa, artık onlar için Allah'tan başka asla dost olacak kimseler bulamazsın. Biz onları kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır olarak yüzleri üzerine sürünür bir halde haşrederiz. Onların varacakları yerde cehennemdir ki ateşi yavaşladıkça biz onun alevini arttıracağız.
0: ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا

Onların cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışta tekrar diriltileceğiz demişlerdi.

Onlar görmüyorlar mı ki gökleri ve yeri yaratan Allah kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir. Allah onlar için geleceğinde hiç şüphe olmayan belirli bir süre tayin etmiştir. Fakat zalimler kabul etmeyip inkarda direttiler.

0: لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا.
1: Ey Muhammed, de ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu çok cimridir.

0: له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.
1: Andolsun ki biz Musa'ya apaçık 9 mucize vermiştik. Şimdi sen İsrailoğullarına sor. Musa kendilerine geldiği zaman Firavun ona, "Ey Musa, ben senin mutlaka büyülenmiş olduğunu sanıyorum," demişti.

Musa da ona, pekala biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere göklerin ve yerin Rabbi olan Allah indirdi. Ey Firavun, ben de senin mutlaka helak olduğunu sanıyorum demişti.

Nihayet Firavun onları Mısır topraklarından çıkarmak istedi. Bu yüzden biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk.

0: Onun arkasından İsrailoğullarına, bu yerde siz oturun. Ahiret vaadi geldiği zaman hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik.
1: وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Biz Kur'an'ı ancak hak ile indirdik. O da ancak hak ile indi. Seni de yalnız bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

0: Biz onu bir Kur'an olarak insanlara dura dura okuyasın diye bölüm bölüm ayırdık. Biz onu ihtiyaca göre parça parça indirdik.
1: قُلْ آمِنُوا بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوا

0: الْأَذْقَانِ سُجَّدًا.
1: Ey Muhammed! De ki, siz ona ister inanın, ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki, o daha önce kendilerine ilim verilen kimselere okunduğu zaman, onlar yüzüstü secdeye kapanırlar.

0: مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
1: Onlar Rabbimizi tenzih ederiz, Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilmiştir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar. Kur'an onların saygısını da arttırır.

0: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
1: De ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. Hangisini deseniz, nihayet en güzel isimler hep O'nundur. Namazında sesini çok yükseltme, onda sesini fazla da kısma. Bunların ikisi arasında bir yol tut.
0: وَقُلِ

0: تَدْبِيرًا.
1: Ey Muhammed! Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı olmayan, aciz olmadığından bir velisi de bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve onu tekbir ile yücelt. Kehf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 110 ayettir. İçerisinde mağara arkadaşları anlamına gelen Ashab-ı Kehf'ten söz ettiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde ayrıca misallerle Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmekte, Hazreti Musa ile Hızır'ın kıssasına yer verilmekte ve Zülkarneyn olayına temas edilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Kulu Muhammed'e bu kitabı indiren ve ona hiçbir eğrilik koymayan Allah'a hamdolsun.

0: وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا.
1: الله onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki tarafından gelecek şiddetli bir azaba karşı insanları uyarsın ve salih amel işleyen müminlere kendileri için içerisinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükafat olduğunu müjdelesin. Ve Allah çocuk edindi diyenleri de Allah'ın azabıyla korkutsun.

0: أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
1: Bu konuda onların da babalarının da hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan ne büyük bir sözdür. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar.

0: الحديث أسفا.
1: Ey Muhammed, demek onlar bu Kur'an'a inanmazlarsa sen üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin.
0: İnna ce'alna ma alel ardı zineten leha linebluvehum eyyuhum ahsenu amela.
1: Biz insanların hangisinin amelinin daha güzel olduğunu deneyelim diye yeryüzünde bulunan şeyleri dünyanın kendisi için bir zinet kıldık.
0: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.
1: Biz bir gün yerin üzerindeki şeyleri kupkuru bir toprak yapacağız.
0: أَمْ حَسِبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
1: Ey Muhammed! Yoksa sen sadece mağara ve yazılı levha sahiplerinin mi bizim şaşılacak mucizelerimizden olduklarını sandın?
0: اِذْ اَوَلْ فِتْ

0: Hani bir grup genç mağaraya sığınmışlar ve "Ey Rabbimiz, bize kendi tarafından bir rahmet ver, bize şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla" demişlerdi.
1: فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا.
0: Biz de nice yıllar mağarada onların kulaklarına perde vurup uyuttuk.
1: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدًا.
0: Sonra iki gruptan hangisinin orada kaldıkları müddeti daha iyi hesap edeceğini ortaya çıkarmak için onları uyandırdık.
1: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
0: Onların haberlerini biz sana doğru olarak anlatıyoruz. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini arttırmıştık.

0: Opo.
1: Biz onların kalplerini Hakk'a bağlamıştık. Hani onlar zalim hükümdarın karşısında durup şöyle demişlerdi: bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz asla ondan başkasına ilah demeyiz. Aksi takdirde andolsun ki Hak'tan uzak bir söz söylemiş oluruz.

Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir?"

0: رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: İçlerinden biri dedi ki, madem ki siz kavminizden ve onların Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetinden bir genişlik versin ve işinizde sizin için bir kolaylık sağlasın.
0: وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ

0: Onlara baksaydın görürdün ki güneş doğduğu zaman mağaralarından sağ tarafa meylediyor, batacağı zaman da sol tarafa doğru onları makaslayıp geçiyordu. Onlar da mağaranın geniş bir yerindeydiler. İşte bu Allah'ın kudretinin delillerindendir. Allah kimi doğru yola iletirse işte doğru yolu bulan odur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa artık onun için asla doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın.
1: وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاضًا وَهُمْ رُقُودٌ

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa ve sola çeviriyorduk. Köpekleri ise mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatıyordu. Eğer onları o halde görseydin mutlaka geri dönüp onlardan kaçardın ve onlardan dolayı içine bir korku dolardı.
0: وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ

0: ada.
1: Böylece aralarında birbirlerine sormaları için biz onları uyandırdık. İçlerinden biri, ne kadar kaldınız dedi. Onlar da bir gün veya daha az bir süre kaldık dediler. Bazıları da dediler ki, ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Birinizi şu gümüş parayla şehre gönderin de baksın. Hangi yiyecek daha temizse ondan size erzak getirsin ve çok nazik davransın. Sakın sizi hiçbir kimseye sezdirmesin.

Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine döndürürler. O zaman da ebedi olarak kurtuluşa eremezsiniz.

Biz böylece Allah'ın tekrar diriltme vaadinin gerçek olduğunu ve kıyamet saatinin geleceğinde şüphe olmadığını bilsinler diye insanlara onları buldurduk. Hani halk aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları onların üstlerine bir bina yapın dediler. Rableri onların durumunu daha iyi bilir. Onların işleri hakkında galip gelenler de biz onların üstüne mutlaka bir mescit yapacağız dediler.

0: أحدا.
1: Bazıları onlar üç kişidir, dördüncüsü köpekleridir diyecekler. Bazıları da onlar beş kişidir, altıncısı köpekleridir derler. Her ikisi de görünmeyene taş atıyorlar. Bir grupta onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir derler. Ey Muhammed, de ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onları ancak pek az kimseler bilir. Sen onlar hakkında zahiri bir tartışmadan başka derin münakaşalara dalma. Onlardan hiçbir kimseye Ashab-ı Kehf hakkında bir şey sorma.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا

0: Herhangi bir şey için sakın ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman da Rabbini an ve umulur ki Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir bilgiye ulaştırır de.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِن وَازْدَادُوا 9.
0: Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yıl daha kattılar.
1: قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَبْصِرْ بِهِ وَاَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا
0: Ey Muhammed! De ki, onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona mahsustur. O ne güzel görür ve ne güzel işitir. İnsanların ondan başka bir dostu yoktur. O hiç kimseyi hükmüne ortak etmez.''

0: اتحدا.
1: Ey Muhammed! Rabbinin kitabından sana vahyedilen şeyi oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Sen asla ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Vasbir.

0: Ey Muhammed! Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua eden kimselerle beraber sabret. Gözlerin dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan ayrılmasın. Kalbini bizi anmaktan gaflete düşürdüğümüz, kendi hevesine uyan ve işi gücü haddi aşmak olan kimseye itaat etme.
1: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

0: بئس الشراب وساءت مرتفقا.
1: De ki, bu hak kitap Rabbiniz tarafından gelmiştir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Şüphesiz ki biz zalimler için alev duvarları kendilerini çepeçevre kuşatacağız.

0: Sıcak bir ateş hazırladık. Eğer onlar susuzluktan feryat ederlerse kendilerine erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su verilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennem de ne kötü bir duraktır.
1: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti innâ lâ nudî'u ecre men ehsene amelâ.
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, şüphesiz ki biz iyi amelde bulunan kimselerin mükafatını zayi etmeyiz.

0: ثَوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا
1: İşte onlar için Adn cennetleri vardır. Onların saraylarının altından ırmaklar akar. Onlar orada altın bileziklerle süslenirler. İnce ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine oturup yaslanırlar. O ne güzel bir sevaptır. Cennetse ne güzel bir duraktır.

0: Ey Muhammed, sen onlara iki adamı misal getir. Biz onlardan birine iki üzüm bağı vermiştik. Etraflarını hurmalıklarla çevirmiş, aralarında ekinler bitirmiştik.
1: Kiltel cenneteyni âtet ukulehâ ve lem tazlim minhu şey'e ve feccarnâ hilâlehumâ nehara.
0: Her iki bağ da ürünlerini vermişler, hiçbir şeyi eksik bırakmamışlardı. Biz aralarından bir de ırmak akıtmıştık.
1: وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.
0: Bu adamın başka geliri de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona, benim malım seninkinden daha çoktur ve ben nüfus bakımından senden daha güçlüyüm dedi.

0: وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا.
1: Böylece kendisine haksızlık ederek bağına girdi ve "Bu bağın hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile andolsun ki orada bundan daha iyi bir yer bulurum," dedi.
0: "O ale

0: نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا.
1: Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona şöyle dedi: seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam kılığına koyan Allah'ı inkar mı ediyorsun?
0: Lakinne huvallahu rabbi ve la uşriku bi rabbi ahada.
1: Fakat ben inanıyorum ki o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam.

Sen bağına girdiğin zaman her ne kadar beni mal ve çocuk bakımından kendinden daha aşağı görüyorsan da maşallah Allah dilemiş de böyle güzel yaratmış. Kuvvet ve kudret yalnız Allah'a mahsustur deseydin ya.

0: حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
1: Belki de Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet gönderir. Bağın kuru ve kaygan bir toprak oluverir. Yahut da suyu yerin dibine çekilir de bir daha arayıp bulamazsın.''

Nihayet onun ürünleri yok edildi. Çardakları üzerine yıkılmış olan bağına harcadığı emeğe karşı ellerini ovuşturmaya başladı. Ah, keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım diyordu.

0: Kendisine Allah'tan başka yardım edecek bir topluluk da olmadı. O kendi kendini de kurtaramazdı.
1: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا.
0: İşte böyle durumlarda hakimiyet hak olan Allah'ındır. Onun mükafatı daha hayırlıdır. Vereceği sonuç da daha hayırlıdır.
1: وَضَرِ

0: مُقْتَدِرًا
1: Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini şöyle anlat. Dünya hayatı sanki gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karışır. Ama sonra onlar rüzgarların savurduğu bir çöp kırıntısı haline döner. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: وَخَيْرٌ أَمَلًا.
1: Mal ve oğullar dünya hayatının ziynetidir. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de ümit bakımından daha hayırlıdır.
0: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
1: Biz bir gün dağları yürütürüz ve sen yeryüzünü dümdüz görürsün. Biz onların hepsini bir araya toplarız. Onlardan hiçbir kimseyi geri bırakmayız.
0: وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا.
1: Onlar saflar halinde Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz sorguya çekilmeniz için bir zaman tayin etmeyeceğimizi iddia etmiştiniz değil mi? Denecektir.

0: أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
1: Amel defterleri de ortaya konur ve sen günahkarların onun içinde yazılı bulunanlardan korktuklarını görürsün. Onlar, vay başımıza gelenler, bu kitaba ne olmuş da küçük ve büyük hiçbir şey bırakmıyor, hepsini sayıyor derler. Onlar bütün yaptıklarını hazır bulurlar. Rabbin hiçbir kimseye haksızlık yapmaz.

0: وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi de secde etmişlerdi. İblis ise cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve neslini dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin için birer düşmandır. Zalimler için bu ne kötü bir bedeldir.
0: Mâ eşhedtuhum halqas semâvâti vel ardı ve lâ halqa enfusihim. وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا.
1: Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılmasında hazır bulundurdum, ne de kendilerinin yaratılmasında. Ben yoldan saptıranları da yardımcı edinmiş değilim.

O gün Allah kafirlere, benim ortaklarım olduklarını iddia ettiğiniz şeyleri çağırın der. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları şeyler kendilerine cevap vermezler. Biz onların aralarına tehlikeli bir uçurum koyarız.

0: Günahkarlar ateşi görürler, içine düşeceklerini anlarlar ama artık ondan kaçacak bir yer bulamazlar.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.
0: Andolsun ki biz bu Kur'an'da her türlü misali insanlara çeşit çeşit çevirip anlattık. Ama insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

0: وقبلًا.
1: Hidayet rehberi olan peygamber kendilerine geldiği zaman insanları iman etmekten ve Rablerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan şey ancak öncekilerin başına gelenlerin kendilerine de gelmesini veya azabın açıkça karşılarına dikilmesini beklemeleridir.
0: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ

0: huzuve.
1: Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarmaları alay konusu edindiler.

0: izen ebede.
1: Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve önceden yaptığı günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Doğrusu biz Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da onlar bu durumda asla doğru yola gelmezler.
0: Ve rabbuke l-gafuru dur-rahmeti lev yu'akhiduhum bima kesebu le'accele lehumul azab. Bel lehum mev'idun len yecidu min dunihi mev'ila.
1: Merhamet sahibi olan Rabbin çok bağışlayıcıdır. Eğer onları kazandıkları günah sebebiyle hemen cezalandıracak olsaydı, onlar için azabı çabuklaştırırdı. Fakat onların bir vadesi vardır ki, asla ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamayacaklardır.

0: mev'ida.
1: İşte haksızlık ettiklerinde halkını helak ettiğimiz memleketler. Biz onları helak etmek için de belli bir zaman tayin etmiştik.
0: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا.
1: Bir zamanlar Musa hizmetinde bulunan genç adamına, ben iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım veya uzun bir müddet yürüyeceğim demişti.
0: فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبِحْرِ سَرَبًا.
1: Musa ve adamı iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Balık da sıyrılarak denizde yolunu tuttu.

0: صبا.
1: Orayı geçip gittiklerinde Musa yanındaki genç adamına, "Yemeğimizi bize getir. Andolsun ki bu yolculuğumuzdan yorgun düştük," dedi.
0: قَالَ

0: الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا.
1: Genç, gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman ben balığı unuttum. Bana onu söylememi ancak şeytan unutturdu. O şaşılacak bir şekilde denizdeki yolunu tutup gitmişti dedi.
0: قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا.
1: Musa, işte aradığımız buydu dedi ve izlerini takip ederek geriye döndüler.

Orada tarafımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve yine kendisine tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz salih kullarımızdan birini buldular ki o Hızır'dı.

0: علمت رشدا.
1: Musa ona, sana öğretilen bilgilerden bana doğruyu gösteren bir bilgi öğretmen şartıyla sana tabi olabilir miyim dedi.
0: قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
1: Hızır, sen benimle beraber bulunmaya asla sabredemezsin. İyice bilip kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredeceksin dedi.

0: اعصيلك امرا.
1: موسى, inşallah beni sabırlı bir kimse olarak bulacaksın. Sana hiçbir işte karşı gelmem dedi.

Hızır, eğer bana tabi olacaksan, ben sana kendisinden söz edinceye kadar bana hiçbir şey hakkında soru sorma dedi.

0: تغرق أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
1: Nihayet ikisi beraber kalkıp gittiler. Gemiye bindikleri zaman onu deliverdi. Musa, bu gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.
0: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
1: Hızır, ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi.
0: قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا
1: Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bana bu işimden dolayı bir güçlük çıkarma dedi.

0: زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: Yine ikisi birlikte yürüdüler. Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladılar. Hızır onu hemen öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın temiz bir canı mı öldürdün? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir. Allah.

0: Özel FM. Allahümme ceal hayra a'malina ahirha ve hayra a'malina khawatimaha ve hayra ayyamina yevme liqaike ya rabbel alemin ve sallillahümme ve sellim ala ekmelil murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

الله يا جبار يا الله.

الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله.

خافض يا الله، يا خافض يا الله.

حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

0: bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, Dünyada da, ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin Nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım. sana dayandım, sana tövbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgan 0212 323 64 04 Sarıyer

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Allah'a hamdü sena ederiz. Ona döneriz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerden ona sığınırız. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini kimse yoldan çıkaramaz. Allah'ın şaşırttığını da kimse yola koyamaz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey Allah'ın kulları! Allah'tan korkmanızı, ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Ey insanlar! Bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehirse, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her türlü hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski adetlere dönerek birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup doğrudan işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyeden kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu, amcam Abbas'ın faizidir. Ashabım, cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu amcazadem Rebya'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınlarınızı Allah emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, onların aile yuvanızı sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemesidir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları men edebilirsiniz. Kadınlarınızın da sizin üzerinizdeki hakları meşru bir şekilde her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler. Siz de onlara nezaketle muamele ediniz. Bir kadının kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi helal olmaz. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi anlayınız. Muhakkak ki Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. hiç kimsenin başkaları üzerinde üstünlüğü yoktur. Şeref ve üstünlük ancak faziletledir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bütün Müslümanlar kardeştir. Eşit hakka sahiptir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir şeye, bir hakka tecavüz etmek, gönül rızası olmadıkça başkası için helal olmaz. Haksızlık yapmayın. Haksızlığa da boyun eğmeyin. Başkalarının haklarını gasp etmeyin. Sakın benden sonra kafirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın. Ashabım, kendinize de zulmetmeyin. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını Kur'an'da vermiştir. Varise vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların ilencine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi kimselerin ne tevbelerini ne de şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Her cani kendi suçundan sorumludur. Hiçbir caninin işlediği suçun cezasını evladı çekemez. Hiçbir evladın suçundan da babası mesul edilemez. Ey insanlar! Aşırı gitmekten sakının. Evvelkilerin mahrum olmalarının sebebi dinde ifratlarıydı. Hac usullerini benden öğrenin. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ey insanlar! Allah'a ibadet edin. 5 vaktinizi kılın. Ramazan orucunu tutun. Emirlerime itaat edin. O takdirde Rabbinizin cennetine girersiniz. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha hiç buluşamayacağım. Bu nasihatlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki kendisine bildirilen kimse burada bulunanlardan daha iyi anlayarak daha iyi muhafaza etmiş olur. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne dersiniz? Risaletimi tebliğ ettim mi? Vazifemi yaptım mı? Evet, yemin ederiz ki tebliğ ettin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun. Böylece şehadet ederiz. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol.

karşı. Tevhid haktır, uzlaşın, helalleşin, barışın. Müslümanlar birleşin, şirk ve ehline karşı. Cedelde

0: Bir dakika bilim. Kutup ayılarının kürklerindeki kılların diğer hayvanlara göre benzersiz bir yapısı vardır. Saydam bir boruya benzetilebilecek bu kılların çekirdeğinde ısıyı hapseden ve hayvanı sıcak tutan hava cepleri bulunur. Bu hava cepleri sayesinde kıllar donmaz, böylece kutup ayıları soğuktan daha az etkilenir. Kıllarının su itici özellikleri de kutup ayılarının kuru kalmasını kolaylaştırır. Bir dakika bilim. Bir dakika bilim.
1: Özel FM 103.2.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 7.
11: 7.
10: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM.
1: www.özelfm.net. Özelfm.net.
12: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
13: Bölüm 5. Allah'ın kullarını kontrol ve denetimi. O ki gece namazına kalktığın zaman seni görüyor. Onun huzurunda saygıyla yere kapananlar arasında yer aldığını da görmektedir. Şuara 218-219. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Hadid 4. Göklerde ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran 5. Çünkü Rabbin her zaman gözetleyip durmaktadır. Fecr 14. Çünkü Allah, ak niyetli bakışların ve kalplerin gizlediği düşüncenin farkındadır. Mü'min 19. Hadis 60. Ömer İbni Hattab, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunduğumuz sırada elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah, üzerinde yolculuk belirtisi olmayan, ve kimsenin de tanımadığı bir adam çıka geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına oturdu. Dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı, ellerini uyluklarına koydu ve şöyle dedi: "Ey Muhammed, bana İslam'dan haber ver." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap olarak şöyle dedi: "İslam, Allah'tan başka gerçek ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hac etmendir." Adam, "Doğru söyledin," dedi. Onun hem sorup hem de cevabı tasdik etmesine şaşırdık. Adam şimdi de, "İman nedir, onu bana anlat," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaderin hayır ve şerrine de iman etmendir," buyurdu. Adam tekrar, "Doğru söylüyorsun," diye tasdik etti ve "Peki ihsan nedir, onu da anlat," deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Eğer sen onu görmüyorsan, o seni görüyor," buyurdu. Adam yine, "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, "Kendisine soru sorulan, bu konuda sorandan daha bilgili değildir," cevabını verdi. Adam, "O halde alametlerini söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, başı çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek ve mükemmel binaları yükseltmekte birbirleriyle yarışmalarıdır," buyurdu. Adam da sessizce çekip gitti. Ben de bir müddet dura kaldım. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soru soran kimse kimdi biliyor musun?" buyurdu. Ben, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "O Cebrail idi. Size dininizi öğretmeye geldi," buyurdu. Hadis 61. Ebu Zer Cündüp İbni Cünade ve Ebu Abdurrahman Muaz İbni Cebel'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Nerede ve nasıl olursan ol, Allah'tan kork. Yolunu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalış. Kötülük yaparsan, arkasından hemen bir iyilik yap ki, o kötülüğü silip götürsün. İnsanlara güzel huy ve iyilikle muamele et." Hadis 62. Abdullah İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bindiği hayvanın arkasına binmiştim. Bana şöyle söyledi: "Ey genç, sana bazı kaideler öğreteceğim. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki Allah da seni gözetsin. Daima Allah'ın rızasını her işinde önde tut ki Allah'ın yardımını her an yanında bulasın. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Bil ki bütün insanlar toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak senin için Allah'ın yazdığı faydayı sana ulaştırabilirler. Yine bütün insanlar sana zarar vermeye kalksalar, ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış ve kader defterinin sayfasındaki mürekkepler kurumuştur. Tirmizi dışındaki bir rivayette ise şöyle buyurulmuştur: Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki onun yardım ve desteğini daima karşında bulasın. Bolluk zamanlarında Allah'ın emirlerine bağlı kalmakla onu tanı ki o da darlığa düşünce seni kurtarmak suretiyle seni tanısın. Bil ki senin hakkında yazılmamış olan bir şey senin başına gelmez. Sana takdir edilen de seni atlayıp başkasına gitmez. Bil ki yardım ve zafer sabırla beraberdir. Tasa ve sıkıntının peşinde ferahlık, güçlüğün ardında da kolaylık vardır.
11: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
13: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Fırsat bu,

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

ve seslendim Rabbime, duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

İlkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

sünnete uyun, bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulümeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı, şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimiz de Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
8: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0

0: 0568-0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
1: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216-296-96-16. iyilikkalbi.org.tr.
2: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
9: daha söyleyecek çok sözümüz var.
10: 103.2 Özel FM.
11: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah.
9: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
10: Özel FM.
12: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

Hazreti Peygamber'in tebliğ ve tebyin görevi. Tebliğ, sözlükte taşımak, götürmek, ulaştırmak anlamlarına geliyor. Peygamberlerin en temel görevlerinden biri tebliğdir. Allah, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi de kendisine ilettiklerini tebliğ etmekle görevlendirmiştir. O da bu görevini hakkıyla yerine getirmiş ve veda hutbesinde bu tebliğ görevini yerine getirdiğine

0: insanları şahit tutmuştur. Kur'an'da peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir buyurulmuştur. Allah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu görevini yerine getirmesi için teşvik etmiş ve bu konuda karşılaşacağı tehlikelere karşı kendisini koruyacağını vurgulayarak şöyle buyurmuştur. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni inanmayan insanlardan koruyacaktır. Allah hakikati inkar eden insanları doğru yola iletmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tebliğinde muhataplarından gönüllü bir teslimiyet beklemiştir. Onun görevi insanlara nasihat edip öğüt vermektir. Onları zorlamak değil. Nitekim Allahu Teala insanların özgürce yapacakları fiillerinin neticesinde hesap görme işini bizzat üzerine alır. Kur'an'da Ra'd suresinin 40. ayetinde sana düşen ancak mesajı tebliğ etmek, duyurmaktır. Hesabı görmekse bize aittir buyurularak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadece tebliğ yapmakla yükümlü olduğu anlatılmıştır. Allah-u Teala ayetlerini insanlara ulaştırma konusunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme cesaret verip teşvik etmiştir. Böylece Hazreti Peygamber her türlü zorluğa göğüs gerebilmiş ve tebliğini kınayanların kınamasına aldırış etmeden açıkça insanlara iletebilmiştir. Kur'an'da peygamberler Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimseler olarak tanıtılmıştır. Bu vasıfları onların tebliğ ve tebiin sorumluluklarını hakkıyla yerine getirebilmelerine yardımcı olmuştur. Buna bağlı olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin güvenilir kişiliği onun tebliğinde önemli bir yere sahiptir. Araf suresinin 68. ayetinde Yüce Mevla size Rabbimin buyruklarını tebliğ ediyorum. Ben sizin iyiliğinize çalışan, sizi uyaran, güveneceğiniz bir insanım buyurarak onun bu özelliğine vurgu yapmıştır. Peygamberlerin görevlerinden biri de tebyindir. Tebyin, beyan etmek, açıklamak, izah etmek ve gerçeği ortaya koymak demektir. Bütün peygamberler sözlü ve uygulamalı olarak bunu yerine getirmişlerdir. Hazreti Peygamber de tebliğ ettiği vahyin içeriğini insanların anlamaları için gerektiğinde açıklamalar yapmıştır. İnsanların sorularını cevaplamış ve pek çok konuda onları düşünmeye yönlendirerek ayetleri daha iyi anlamalarına yardım etmiştir. Ayetlerin açık seçik anlaşılmasının en önemli sebebi onun ayetleri bizzat yaşayarak sergilediği davranış ve uygulamalardır. Hazreti Peygamber'in yaşantısı Kur'an'a uygun bir model oluşturmuştur. Bu anlamda Kur'an'da Nahl suresinin 44. ayetinde o peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik buyurulmuştur. Bütün peygamberler kendi kavimlerinin içinden seçilmiş ve vahiyler o kavmin konuştuğu dilde gelmiştir. Bunun sebebi peygamberlerin üstlendiği vahyi açıklama görevini yeterince iyi yapabilmelerine imkan vermektir. Ayrıca peygamberlerin bu tebliğ ve açıklama görevi kuru kuruya bir bilgi aktarımından ibaret değildir. Muhatapları açısından çok daha fazla faydalar ve kazanımlar içermektedir. Ali İmran suresinin 164. ayetinde Allah mesajlarını onlara iletmek, onları kötülüklerden ve inkardan arındırmak ve onlara ilahi kelamı ve hikmeti öğretmek için içlerinden kendileri gibi bir beşer olan elçi çıkararak müminlere lütufta bulunmuştur. Buyurularak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara Allah'ın bir lütfu olduğu dile getirilmiştir. Hatta Kur'an'da peygamberin getirdiklerine inanmakla günahların bağışlanması arasında olumlu bir ilişki kurulmuştur. Peygamberlerin görevlerinden biri de teşriidir. Teşri, kanun ve hüküm koymak anlamına gelir. Peygamberler, yaşadıkları toplumda ortaya çıkan sorunlara çözüm getirmişlerdir. Onların tebliğ ve tebiyin görevlerinin yanı sıra teşri sorumlulukları da vardır. Bu konuda Araf suresinin 157. ayetinde şöyle buyurulmuştur. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Bütün peygamberler gibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de görev ve sorumluluklarını yerine getirirken insanlardan kendisi için bir karşılık beklememiştir. Bu tutumları onların dürüstlüğünün ve samimiyetinin en açık kanıtıdır. Kur'an'da işte o peygamberler Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Ey Muhammed, sen de onların tuttuğu yola uy. De ki bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O Kur'an bütün alemler için ancak bir uyarıdır buyurularak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ, tebiyin ve teşri sorumluluklarını yerine getirirken sadece Allah'ın rızasını gözettiği vurgulanmıştır. Allah kendisine duyulan sevginin Hazreti Peygamber'e itaat şeklinde gösterilmesini istemiştir. Hatta ona olan saygı ve bağlılığı insanların günahlarının affı için vesile kılarak de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki Allah'a ve peygambere itaat edin. Ayrıca Ashab suresinde Allah'ı, melekleri, peygambere salat etmekte, onun şerefini gözetmeye, şanını yüceltmeye özen göstermektedir. Ey insanlar, siz de ona salat edin, onun şanını yüceltmeye özen gösterin, içtenlikle selam edin, ona esenlik dileyin buyurulmuştur. Allah-u Teala Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaati karşılıksız bırakmayacağını söyleyerek teşvik etmiştir. Nisa suresinin 13. ayetinde kim Allah'a ve elçisine itaat ederse onu altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur buyurularak kurtuluş ve rahmetin Hazreti Peygamber'e itaat ederek yakalanabileceği vurgulanmıştır. Kur'an'da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmek başarı elde etmenin yollarından biri olarak ele alınmıştır. Bu açıdan Allah-u Teala insanları peygamberine muhalefetten sakındırmaktadır. Peygambere muhalefet etmekle ayetleri yalanlamak benzer bir tutum olarak algılanmıştır. Bu konuda gelen ayetler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaatin önemini vurgulamaktadır. Kur'an'da Nisa suresinin 115. ayetinde kendisine hidayet, doğru yol bahşedildikten sonra peygamberle bağını koparan ve müminlerin yolundan başka bir yola sapana gelince onu kendi tercih ettiği yolda bırakacak ve ona cehennemi tattıracağız. Ne kötü bir gidiş yeridir orası buyurulmuş ve peygambere karşı gelmenin doğuracağı sonuçlar açıklanarak insanlar uyarılmıştır. Ayrıca Hucurat suresinde ey iman edenler! Allah'ın ve elçisinin emrettiği şeyin önüne kendinizi koymayın. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Çünkü Allah kuşkusuz her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Siz ey imana ermiş olanlar, sesinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla konuşmayın. Yoksa bütün güzel ve iyi işleriniz siz farkında olmadan boşa gitmiş olur. Bakın, Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar var ya, işte onlar kalpleri kendisine karşı sorumluluk bilinciyle doldurularak Allah tarafından sınananlardır. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Gerçek şu ki ey peygamber, seni evinin dışından çağıranlar var ya, işte onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Çünkü sen kendi isteğinle onların yanına gelinceye kadar sabredip bekleselerdi kendi lehlerine olurdu. Ama Allah yine de çok bağışlayıcıdır, bir rahmet kaynağıdır buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müminler arasında çıkan ihtilafların çözüm kaynağı olduğuna vurgu yapmaktadır. Bu konuda Kur'an'da Nisa suresinin 64. ve 65. ayetlerinde şöyle buyurulmuştur. Biz her peygamberi sırf Allah'ın izniyle itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileseler ve peygamber de onlara bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı tevbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinden hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar buyurulmuştur. O halde Yüce Mevla'dan dileğimiz, biz müminlere Kur'an'ın emretmiş olduğu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emretmiş olduğu ve bize iletmiş olduğu her türlü hususa tam bir teslimiyetle boyun eğenlerden ve gereğini yerine getirenlerden olmayı Yüce Mevlamızdan diliyoruz. Kabul buyursun inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Cuma gününün bereketi sınırları aşıyor. Savaş, yoksulluk ve imkansızlıklarla mücadele eden mazlum coğrafyalarda bir kap cuma yemeği umuda dönüşüyor. Bu mübarek günde kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bereketin yayılmasına vesile olmak için cuma yemeklerine katkıda bulunabilirsiniz. 0212 523 03 30. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
10: Yatak odasından koltuk takımlarına, genç odasından düğün paketlerine, bir ev için gereken her şey tam evde. 0212 284 87 90.
4: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
11: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. Selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
13: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
1: Reklamları dinlediniz.
14: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
15: 103.2 Özel FM.
16: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Allah.

0: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından peygamber olarak gönderildiği günden beri ona verilen ve bütün insanlığa ulaştırılması istenen dinin adı İslam dinidir. İslam dinine giren de Müslümandır. Başka bir adımız, soyadımız, künyemiz yoktur. İnşallah Allah'ın da lütfu ve keremi ile bu şekilde de Rabbimize kavuşacağız. Yalnız kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'ın emanet ettiği dini insanlara eksiksiz fazlalık olmadan, herhangi bir ilave yapmadan, azaltma yapmadan tebliğ edip emaneti yerine getirdikten sonra Rabbine gitti. Ondan sonra geçen asırların her biri Müslümanlığın etrafında dolaşan ama esasen Medine'deki Müslümanlık olmayan ilaveler hep tarih boyunca, asırlar boyunca maalesef İslam'a yamandı. İslam, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an'ın dinidir. O Kur'an da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının anladığı gibidir. Dış güçlerin, yani İslam olmayan güçlerin müdahaleleri ve içerideki çürümeler, ki bu İslam'ın içine girmiş ama onu özümseme sorunu yaşamış kitleler tarafından oluşturuldu bu çürüme. Bu çürümelerin ve dışarıdan ithal edilen fikirlerin oluşturduğu mezhepler, ekoller, anlayışlar, akımlar, adı her ne olursa olsun, İslam'ın aslına bağlı olanlar ve dış etkilerin, iç çürümelerin sonucu oluşan akımlara bağlananlar diye iki kitle çıkardı ortaya. Yalnız bu arada kastettiğimiz şey Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, Maliki, Hanbeli mezhebi anlamındaki hususlar değildir. Kastettiğimiz şey İslam'ı bir din olarak kabul ederken ve yaşarken insanların oluşturduğu İslam'a bakış penceresinin adıdır. Hanefi mezhebindeki bir Müslümanın Şafii mezhebindeki bir Müslümanla İslam'a bakışında hiçbir fark yoktur. Cennet, cehennem, sırat, kader, melekler gibi iman konularında hiçbir farkları yoktur. O konumuz değil. Ama ailesinden, şirketinden, siyasetinden İslam'a bakarken o bakışlarda farklılık bulunan ekoller, Arapça adıyla mezhepler, gruplar, akımlar muhakkak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının bulunduğu çizgide bulunanlar ve başka çizgilerde bulunanlar diye ikiye ayrılmalıdırlar. Değerli kardeşlerim, tarih boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının çizgisinde kalanlara ehli sünnet denmiştir. Yunan felsefesinden, Hint ekollerinden etkilenenler, iç çürümeden dolayı yeni ekol oluşturanlar, daha sonra filancaların işgaliyle, Moğolların işgaliyle etkilenip de yeni bir ekol oluşturanlar, 20. yüzyılın başlarından itibaren sekülerizmdi, şuydu buydu akımlardan etkilenenler, bunların oluşturdukları onlarca belki yüzlerce ekolün bir taraf hala Allah'ın peygamberi ve onun ashabının çizgisini esas kabul edenler diye iki ekol vardır. Ehli sünnet vel cemaat diye bir ekol vardır. Bir de bunun dışında kalan yan kollar vardır. Bu yan kolların bir kısmı tamamen İslam çizgisini, caddesini terk etmişlerdir. Hala kendilerini Müslüman zannediyorlardır. Bir kısmı şuradan buradan İslam'a yamanıyordur olabilir. Ama kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Havz-ı Kevser'de buluşmak gibi bir iddiası olanların mezhebi, ekolü, anlayışı, idraki, diploması, icazeti ehli sünnet vel cemaat olmaktır. Ne demektir ehli sünnet vel cemaat olmak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının düşündüğü gibi düşünmek demektir. Bu da ne anlama geliyor? Kur'an ve sünneti iman konularında hiç tartışılamaz kaynak kabul etmek demektir. Asla ve kat'a Kur'an'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde tartışabileceğimiz bir şey yoktur bizim. Kur'an'ımız ve hadislerimiz tartışmak için değil, iman etmek içindir. Teslim olmak içindir. Onu önemli veya önemsiz, birincil, ikincil diye ayırma hakkımızın olmadığını kabul etmektir. Böyle becerebilen kulları Allah'ın ehli sünnet vel cemaat diye anılmışlardır. Ebu Hanife, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh ehli sünnet vel cemaattir. Ahmet bin Hanbel ehli sünnet vel cemaattir. Yani bu bizim bugün üzerinden din yaşadığımız ekollerin sahiplerinin çizgisi ehli sünnet vel cemaat çizgisidir. Asla ve kat'a Yunan felsefesinden bir kelime bile etkilenmemişlerdir. Avrupa akımlarından asla bir cümle bile almamışlardır. Din konusunda teknoloji alırlar, sosyal hayatta alabilirler ama din konusunda iman ve ibadet meseleleri gündeme geldi mi, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashabı nasıl yaşadıysa Müslümanlık odur. Onun dışında Müslümanlık sorunlu Müslümanlık olur. Sorunsuz olamaz. Bunun için kıyamet gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber buluşmak isteyen, onun şefaatine ermek isteyen Ömer bin Hattab radıyallahu anh neredeyse ben de orada olmak istiyorum diye umut eden ve bu heyecanla yaşayan her Müslüman ehli sünnet vel cemaat ekolünden olmak zorundadır. Herkes kendisini ehli sünnet diye adlandırabilir. Ama ehli sünnet vel cemaat ne demek dedik? Kur'an'ı ve sünneti yani hadisleri tartışılamaz. Olduğu gibi kabul edilir. Ön, arka, iyi, ikinci, üçüncü gibi sınıflandırma yapılamaz. Müslüman olursun, blok olarak Kur'an'ı alırsın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini alırsın. Bu ehli sünnettir. İddia ile büyük konuşarak ehli sünnet benim demekle olmuyor bir. Sünnete ehil oluyorsun sen. Sünnet sana ehil olmuyor. Sen sünnete ehil oluyorsun. Ne demek sünnete ehil olmak? düğün yaparken, ticaret yaparken, siyaset yaparken, yerken, içerken, yürürken, seyahat ederken, çocuk yetiştirirken, emekli olurken, namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, her şeyi Resulullah'a ayarlıyorsun sallallahu aleyhi ve sellem. O da Allah'a ayarlı olduğu için Allah'ın kulu olmuş oluyorsun. Düşüncelerinde sekülerist etkilenmeler varsa, çoğulcuydu, şucuydu, bucuydu diye yapılanmaları Kur'an'ın direktifleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği dışında bir çizgide tasavvur ediyorsan sen, sünnete ehil değilsin. Ehli sünnet olmanda hiçbir anlam kalmıyor. İddia olarak ben şuyum demek yetmiyor. Şu olduğunu ispat eden eylemler yapmamız gerekiyor. Bu kafamızdaki düşünceler, damarlarımızdaki akan kanı yönlendiren hisler ve ağzımızdan çıkan sözler, gözümüzle baktığımız, kulağımızla duyduğumuz şeyler, bütün bunlar bizim sünnete ne kadar ehil olduğumuzu gösteren belgelerdir. Hiçbir zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bize uymayacak ki onlar bizim ehli sünnetliğimizden olsunlar. Biz onlara uyacağız. Peşinden gidilmek içindir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Modern çağdır diye, felsefi akımlar güçlüdür diye, internette akımlar var diye Resulullah bizim peşimizden mi gelecek sallallahu aleyhi ve sellem? Bu olmayacağına göre bütün Müslümanlar kıyamete kadar iman ettikleri Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam sünnetine ne kadar ehil oldukları ve ne kadar olmadıkları ile sınanacaklardır. Lafla değil, iddia ile değil, reklamla, sloganla değil, eylemle, imanla, yani neyi gösteriyoruz, neye iman ediyoruz, ne yapıyoruzla sünnete inşallah ehil olacağız. Bu da bizim cennete girme belgemiz olacak Allah'ın izniyle. Şimdi ehli sünnet olmayan birisi, öyle düşünmeyen birisi cennete girmeyecek mi sorusunun cevabına girmiyoruz. Ama bulunduğu noktadaki sapma oranı kadar cennetten uzaktır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının çizgisinden biraz kenara kaymış birisi biraz cennete risk taşıyordur. Çok kaymış çok, hepten kaymış hepten risk taşıyordur. Çünkü ehli sünnet olmak bir ülkede doğup o ülkenin vatandaşı olmak gibi bir şey değildir. Yani ben yaratılırken kıvırcık saçlı yaratıldım, ben yaratılırken erkek yaratıldım, yaratılışım böyle der gibi biz İstanbul'da doğduğumuz için ya da Kahire'de yaşadığımız için, Medineli olduğumuz için otomatik ehli sünnetiz diye bir şeyimiz yok bizim. Neyimiz var ya? Kafamızdaki iman, gözümüzdeki fer, kulağımızdaki duyduğumuz ses dalgaları, elimizin tuttuğu şeyler, düğünümüze yansıyan tavırlarımız, cenazemize yansıyan veya yansımayan bid'atler, yaptığımız işimizin çeşidi, faizle savaş gücümüz, harama karşı direnç gücümüz, arkadaş çevremiz, dostlarımız, ailemize yüklediğimiz anlam, mahalle camimizde kıldığımız namazlarımız, Ramazan-ı Şerif'te tuttuğumuz orucun kıvamı, hac ederken, Arafat'ta vakfedeyken, ya Rab derken ki heyecanımız, küfrün her gün bir çeşidini üretip başımıza saldığı küfür, fitne, fesat dalgalarına karşı kalbimizin, imanımızın ne kadar bizi Medine'ye bağlı tuttuğu, ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına bağlı olmayı arzu ettiğimiz, Allah'ın Müslümanlığını beğenmiş olduğu Enes'e, Ammar'a ne kadar benzediğimiz, ne kadar Mus'ab olup bulunduğumuz yerde Resulullah'ın davetine aleyhissalatü vesselam çiçekler açtırmayı düşündüğümüz, ne kadar sabrettiğimiz, Allah'a ne kadar tevekkül ettiğimiz, namaz kılarkenki huşuğumuz, bütün bunlar ehli sünnet olup olmama prensiplerinden oluştuğu için, çünkü bunların hepsini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Cennete, cehenneme imanımız, sırata imanımız, Havz-ı Kevser'e imanımız, cennete girecekler, girmeyeceklerle ilgili bilgilerimiz ne kadar Resulullah kaynaklı sallallahu aleyhi ve sellem, ne kadar da felsefe ve teori kaynaklı, ne kadar insan düşüncesinden etkilenip iman ediyoruz, ne kadar da vahye bağlıyız. Bunların hepsinin toplamının adına ehli sünnet deniyor. Bunlar bende ne kadar ve nasıl yansıyorsa ben de o kadar sünnete ehil bir hayat yaşıyorum demektir. Yoksa kardeşlerim, bir insan İstanbul'da doğdu diye otomatik, hatta İstanbul'un da Anadolu yakasında doğarsa daha iyi olur hani ehli sünnet olmak için. Böyle bir şey yok. Bu kendimizi avutmamızdan başka bir şey değil. Nedir İstanbul, nedir Anadolu? Kabe'nin dibinde doğmuş, yaşamış ve peygambere amca olmuş Ebu Leheb nerede şimdi? Nerede? Mekke kurtarıyor mu? Kabe kurtarıyor mu? Yamanmakla, orada doğmuş olmakla. Rabbim Celle Celaluhu cenneti Müslüman mümin kullarına vaat etti. Müslüman mümin kullarının da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gitmelerini istedi. Onun peşinden iz sürerken de başka yönlere gözü kaymış, o tarafa doğru ayağı sürekli sürçen kimseler olmamamızı istiyor. Müslümanlık bu, İslamiyet bu, dindarlık bu, mümin olarak Allah'ın izniyle ölmek budur. Kardeşlerim, sünnete ehil olmak, sadece Müslüman kabul edilen bir ülkede doğmakla olup bitmiyor. Baban, annen çok iyi Müslüman olmakla da olmuyor. Kimsenin yediği içtiği senin karnını doyurmuyor ki, başkasının annen baban da olsa Müslümanlığı senin dinini doyursun. Olmaz ki böyle bir şey. Hatta bir tarikata girmekle, bir mezhepte olmakla da ne Müslümanlık oluyor, ne de ehli sünnetlik olunuyor. Müslüman, ehli sünnet demek, ağzından, gözünden, kulağından, elinden, ayağından sünnet tavırları yansıyan demektir. Bir grupta olmak, evet, destek olmak bakımından, bu yürüyüşe yardımcı olmak bakımından faydalıdır, gereklidir. Ama kuru bir bulunma, sadece bir üyelik ya da oraya bir aidat ödemek gibi bir tavırla asla olmuyor. Yani vergini ödediğin sürece, kanunlara aykırı olmadığın sürece vatandaşsın denir gibi değil ehli sünnet olmak. Ehil olmak, ehil, ehil olmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adına açmış bir çiçek olman gerekiyor senin. Onun adına dikilmiş bir çınar gibi bir aile sahibi olman gerekiyor. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kitleleri etrafında toplayan bir kalabalık uzmanı gibi kabul ediliyorsa onun hiçbir etkisi yok. Öyle değil. Peşinden gitmek, yaşadığını yaşamak, iman ettiğine iman etmek için elhamdülillah Müslümanız. Kardeşlerim, sünnete ehil bir Müslüman, zaten bir mezhebi vardır, bir sakınca yok, olması gereken de böyle. Ama onun kafasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka masum insan yoktur. Ne demek masum insan yoktur? Benim liderim, benim şeyhim, benim imamım Ebu Hanife de rahmetullahi aleyh dahil olmak üzere buna hiçbir zaman masum değildir. Yani bir put değildir ki ben ona tapınayım. Allah var benim kulluk yaptığım, peygamberim var sallallahu aleyhi ve sellem izinden gittiğim, bir de hocam var, şeyhim var, imamım var, müderrisim var. Bunlar var. Ama hatasız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Günün birinde niye böyle yaptınız siz diyemeyeceğim bir kimse yoktur. Sünnete ehil olmak budur kardeşlerim. Aksi takdirde sünneti kullanarak, İslamiyeti kullanarak, Allah'ın kitabı Kur'an'ı kullanarak bizi sömürenlerin sömürmesine kapı açmış oluruz veya birilerini sömüren bir sömürgeci olmuş oluruz. Kesinlikle biz ümmet olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka masum, yani hatasız bir insan görmüyoruz. Hocalarımızı da, alimlerimizi de, mezhep imamlarımızı da, onları ilkokul arkadaşlarımız gibi de görmüyoruz. Arada bir denge var, arada bir ölçü var, bir itidal var onlara bakışımızda. Ve sünnete ehil olan her Müslüman kesinlikle bu ümmetin selefi salihinini saygıyla, hürmetle anacak. Masum hale getirmeden akidemizde, ibadetimizde, ahlakımızda, dünya ve ahiret işlerimizde, hangisinde olursa olsun itidalli bir hayat yaşadığımız için biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin değerli, üstün diye gördüğü onun nesli, ashab-ı kiram, ashab-ı kiramdan sonraki salih, takva insanlar olarak bildiğimiz tabi'in nesli ve onların talebeleri, bu üç nesil bu ümmetin büyükleri, hürmetkar olduğumuz kimseleri demek. Peki biz onları saygılı tutsak veya tutmasak dinimiz açısından ne değişiyor? Şu değişiyor: şeytan Ebu Bekir radıyallahu anhı veya Ömer radıyallahu anhı gözümüzde sıradanlaştırdığı zaman, biz fark etmesek bile İslam sıradan bir düşünceye dönüşür. Çünkü Ebu Bekir dediğin, Ömer dediğin, Osman ve Ali dediğin kimseler bizim ellerinden ve ağızlarından İslamiyeti aldığımız kimselerdir. Onlar sıradanlaşırsa, onlar pazarlamacı statüsüne düşürülürse, çok basit bir kimseler gibi görülürse veya putlaştırılırsa, iki zıt kutupta tutulursa, onlar itidal çizgisinde tutulmazsa eğer, biz o zaman İslamiyeti ve İslamiyetin kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i düşürürüz fark etmeden. Ebu Bekir'in, Ömer'in, o neslin Kur'an derken ki titizlikleri, Resulullah dedikleri zamanki gözlerinden fışkıran enerjileri örnek olursa bize, biz de Resulullah'a öyle davranırız. Sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'a öyle davranırız. Örnek olmaları bakımından, ön teker olmaları bakımından biz arka teker olarak onları saygın tutmak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle istedi, makul olan da böyledir zaten. Bunun için kardeşlerim, biz ehli sünnet olmanın dışında hiçbir ismi ve vasfı kendimize uygun bulmayız. Necisin sorusuna Müslüman derim. Müslümanlıktan başka ismim yok. Müslümanlığın hangi kalite, hangi düzeydedir sorulursa sünnet vel cemaat derim. Ne demek? Yani benim anlayışımda Allah var, onun peygamberi var sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram var. Bunların da Kur'an'ı var ve hadisleri var derim. Benim başka bir vasfım yoktur demek zorundayız. İslam'dan başka şucu, bucu kavramlarını kendisine uygun bulanlar asla doğru bir işi yapmıyorlar. Allah-u Teala'nın huzurunda kurtarıcı niteliği olmayan bir isme yamanıyorlar. Hangi isim olursa olsun o. Ve kardeşlerim, eğer bir mümin gerçekten ehli sünnetten ise, yani sünnete ehilse, kendi evinden başlamak ve gücü oranında olmak şartıyla Allah'a davet eden insandır. Sadece cennete girmek için yaşayan, başkalarıyla ilgilenmeyen cimri idrak ve pısırık anlayış asla ehli sünnet anlayışı değildir. Sünnete ehil olan bir insan ashabını dünyanın mamur bölgelerine yürüyerek gönderen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme intisap etmiş insandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kelime de olsa benden duyurun başkalarına diye rica etmiştir ümmetine. O bir kelimeyi çocuğuna duyurmayan, elbette bilgisi sınırında, takati sınırında, kabiliyeti sınırında kalmak şartıyla, uydurmak ve harap etmek gibi bir nitelikle değil, bunu becerebilmek sünnete ehil olmaktır. Çünkü ben cennete gireyim, çocuklarım muhakkak cennetlik olsunlar, çevrem muhakkak cennetlik olsun, dünyada yaşayan milyarlar bile benim yardımımla cennete girsinler diye düşünmek Müslümancadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına ve anlayışına uygun anlayıştır. Böyle düşünenler olarak, yani Allah'ı, peygamberi, Kur'an'ı, hadisleri eksen alan bir hayatın müminleri olarak biz bir grubuz. Dışımızdakiler de başka bir gruptur. Buna velâ ve berâ inancımız diyoruz. Biz ve onlar. Kimseyle savaş etmeyiz. Kimseyle kavgamız, gürültümüz yok. Ama tabiatımız farklı. Biz Allah diyoruz. Biz Muhammed diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Kur'an'ımız diyoruz. Biz Resulullah'ımızın mirası sünnet diyoruz. Bunun dışında bir şey söyleyen, mesela İncil diyen, mesela Tevrat diyen, mesela biz Allah derken Yehova diyen, her neyse dediği, o onun ki, o onun anlayışı. Benim onu boğmam gerekmiyor. Ama kendimi ona boğdurmam da gerekmiyor. Karma bir hayat yaşamamız da gerekmiyor. Biz başka ürünüz, onlar başka ürün. Bizim anlayışımızda onların anlayışının karmasından münafıklık çıkar. Münafıklık ikiyüzlülüktür. Biz ve onlara razı olacağız. Ve bu anlayışımızı asla tartışmayız. Din konularında tartışma yoktur. Ehli sünnet olmak, yani sünnete ehil olmak, tartışarak dinini yıpratmak demek değildir. Sen ehli sünnet değilsin kavgası sünnete ehil olmak değildir. Benim gayem kimin ne olup olmadığını bulmak olamaz. Benim gayem Rabbimin rızasına ermek olur. Sorulursa da doğruyu açıklarım. Neden sünnete eğil olmaya uğraşıyorum onu izah ederim. Gerisini Allah'a bırakarım. Elinde not defteri, memur gibi, savcı gibi insanların din ölçüsünü yapıp şu kadar sünnete uygun, bu da bu kadar aykırı gibi uğraşılar, mücadeleler asla ve kat'a Müslümanca değil. Nerede ehli sünnetçi olsun? Müslümanca değil. Kavganın bir anlamı yok. Yaşamanın bir anlamı var. Örnek olmanın bir anlamı var. Tartışmak şeytanın işine gelir. Müslümanın işine gelmez. Çünkü tartışılan değer ne kadar kutsal olursa olsun yıpranır. Allah'ı tartışamayız, peygamberini tartışamayız, sünneti tartışamayız, Kur'an'ımızı tartışamayız, ashab-ı kiramı tartışamayız. İnanan inanır, inanmayan istediği yolunda devam eder diye düşünürüz. Allah'ın izni ve keremiyle bu düşüncemizle devam ettiğimiz sürece Rabbimizden umudumuz çok yüksektir, cennet umudumuz yüksektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle, onun ashabıyla, Allah'ın salih kulları ile buluşma

cenneti kazandılar. Bu sayede Allah ve peygamberi aleyhissalatü vesselam onları örnek olarak önümüze çıkardı diye düşünüyoruz. Kardeşlerim, ehli sünnet olmak demek Kur'an okuyan adam olmak demektir. Tesettürlü kadın olmak demektir. Ashab-ı kirama dil uzattırmamak demektir. Müslümanların toplum olarak, ümmet olarak yükselmesi için arzu etmek demektir. Bunun içinde mümkün olduğu kadar Müslümanların ayıpları, yanlışları, günahları ortaya dökülmesin diye ayıp örten Müslüman olmaktır. Kendi çocuklarının, kendi eşinin ayıpları başta olmak üzere komşunun ve Müslümanların ayıplarını ne kadar gizlersem ümmeti Muhammed o kadar prestijli olur, o kadar temiz görünür, o kadar güzel örnek olur diye düşünmektir. Şu grubun hataları listesi, bu ekolün hatalarının listesi, cehennemlikler listesi, şunun geçen sene yaptığı hatalar, 20 sene önce şunun şurada konuşurken ağzından çıkan yanlış cümleler diye ortaya serdiğimiz çamaşırlar, ümmeti Muhammed'in hataları, yani Müslümanların hataları olarak maliyeti İslam'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına ulaşır, temas eder korkusu taşırız. Sünnete eğil olmak budur. Ayıplar şovmeni Müslüman ehli sünnet olabilir mi? Bir de bunu ashab-ı kiram için maazallah yaptığını varsayalım. Ashab-ı kiramdan yanlışı olanların yanlışlarını diziyoruz. Olur mu? Biz ümmeti Muhammediz. İçimizde alkol kullanan da olur. İçimizde maazallah haram yiyen de olur, faiz yiyen de olur, alim de olur, zahit de olur, mücahit de olur. Biz ümmetiz. Ümmetiz derken melekler doldurmadı bizim saflarımızı. Biz insanlarız, analarından doğmuş çocuklarız. Dün eşkıya idi, bugün evliyadan olur. Dün evliyadandı, bugün eşkıyadan olur. İnsanız biz. Nasıl dün sağlıklıydı, bugün hasta, yatakta yatıyor oluyor. Aynen öyle. Dolayısıyla biz ümmet olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındayız. Hayalci olmanın bir anlamı yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemimizi, onu peygamberimiz olarak ve ashab-ı kiram örneğimiz olarak gördüğümüzde biz hayalden uzak durmamız, realite olarak onları kabul edip onların peşinden gitmemiz gerekiyor demektir. Evet, evet. Asla ve kat'a günahkarları sevmeyiz. Günahkarlarla oturup kalkmayız. Ama kavgamız, kinimiz günahadır, günahkara değil. Savaşımız alkolledir. Savaşımız faizledir. Alkol kullananı, faiz yiyeni, zina edeni, hatalı kardeşimiz görürüz. O da bizim gibi iman ettiği sürece. Biz, evet, mücadele edeceğiz. Onun alkolüyle mücadele edeceğiz. Onunla değil. İnsan olması, Müslüman olması bizimle beraber olması için yeterli. Alkol kadar aramızda mesafe olacak. Ayrı bir mesele. Faizi kadar aramızda mesafe olacak. O ayrı bir mesele. Çok yalancı ve ithamcı birisi ise o kadar aramızda mesafe olur. Ama düşmanımız değil. Yabancımız değil. Bu şekilde anlayacağız. Sünnete ehil olmak bunu gerektiriyor. Aziz kardeşlerim, bu bahsettiğim standartlardaki bir Müslümanlığın ehli sünnet vel cemaatten olmanın getirdiği en tabii sonuçlardan birisi, bu kadronun hiçbir zaman bu dünyada çoğunluk denecek bir sayıya ulaşmayacağı gerçeğidir. Altın hiçbir zaman toprak gibi bol olmaz. Bu nesil ehli sünnet nesli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki şeriatını, Kur'an'ını ebediyete taşıyacak olan nesilden nesile sürmüş bu nesil çoğunluk değildir. Matematik öğretmenleri 100 milyonluk bir ülkede 90 milyon olabilir mi? Matematik öğretmenliği az bir kimsenin yapabileceği bir iştir. Adı üstünde öğretmenlik zaten. 50 tane öğrencisi olacak, bir tane öğretmen olacak. Biz ehli sünnet olmayı, yani bu dinin Resulullah sallallahu

0: sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinde sürdürenleri olmayı, onlar gibi ashab-ı kiram gibi garip olmak, kalabalıkların içinde tek tük kalmaktır zaten diye kabul ettik. Bir gün seçim olacak, o seçimleri ehl-i sünnet kazanacak ve böylece milyonlara hükmedecek, bu hayalin peşinde dolaşmayız biz. Hayır, hayır. Biz belki 5 kişi kalırız, 5 aile kalırız, 5 köy kalırız ama gücümüz, kuvvetimiz Allah'ın yardımıyla Medine enerjisini kutuplara kadar taşıyacak bir güç olur. Öbürleri seçimli seçimsiz büyük kitleler olabilirler ama güçleri seçimden seçimedir. Biz Medine'den aldığımız meşalemizi kıyamete kadar Allah'ın izniyle hayat uzaya taşınırsa uzayda bile sürdürecek kudrete sahibiz. İmanımız açısından, maneviyatımız açısından, moralimiz ve direncimiz açısından. Ve kardeşlerim, Allah'ın izniyle bu nesil, yani ehli sünnet nesil, sünnete ehil olmayı arzu eden nesil, hayat sistemi olarak sadece Kur'an'ı ve Resulullah'ın sünnetini göreceklerdir. Beceremeyebilirler. Onlara da bir beşeri sistem uzaktan enfoze edilmiş ve bunu yaşayacaksın denmiş olabilir. Evine kapandığı zaman, kendi idare otorite alanına girdiği zaman Allah'ın şeriatını uygular. Allah da görür ki bu kul iş yerinde sözü geçiyor, evinde sözü geçiyor veya köydeki çiftliğinde sözü geçiyor, orada şeriatı o bölümüyle uyguluyor. Görürse Allah onun uygulamasını bereketlendirip yaşadığı topraklara da Allah'ın kitabını hükümran kılmakta yaptığı mücadelede ona muzafferiyet verir Allah-u Teala. Aksi takdirde kuru bir propagandayla veyahut da kuru bir temenniyle kalan pasiflik içinde biiznillahü teala olmuş olur mümin. Aziz kardeşlerim, başta dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp da insanlara, ey insanlar, Allah beni size peygamber olarak gönderdi, gelin iman edin, cennet var, cehennem var, hak var, hukuk var, hepiniz Adem'in çocuklarısınız gibi mesajlar verdiği günden beri İslamiyet vardır. Biiznillahi teala kıyamet gününe kadar da var olacaktır. İslamiyet'in önü tıkanamaz. Müslüman'ın önü tıkanabilir. Müslüman şehit olabilir. İslamiyet şehit olmaz. İslamiyet bakidir. Müslüman yaşasın İslamiyet'im diye şehit olur. Onun kanı toprağa su haline gelir. Hayat verir İslam ağacına. Ayrı bir mesele. Müslümanlık o günden beri vardır. Kıyamete kadar da var olacaktır. Ama ne yazık ki şeytan da var bu arada. Şeytanımsı insanlar da var bu arada. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, Allah beni size peygamber gönderdi dediği günde şeytan çıkıp, ey insanlar, beni daha önce gönderdi başınızın belası olarak dedi adeta. Hala da diyor, internetten diyor, medyadan diyor, çevreden diyor, düğünde diyor, cenazede diyor, her yerde diyor, ticaret yapınca diyor, şirkette diyor, borsada diyor, faizle diyor, zina ile diyor, kumarla diyor, şeytan hala, ben de geldim, Muhammed'den önce geldim ben diyor, ben babanız Adem'de geldim diyor. Doğru da söylüyor, doğru da söylüyor. Elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ben geldim peşimden gelin mesajına karşı gitmeyin onun peşinden diyecek. Dışarıdan bir sürü dalgalar salacak Müslümanların üzerine. Saldı da nitekim. İçeride bu salmalar üzerine çürümeler oldu. Olacak nitekim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bile kaldıramam bu dini deyip çekip giden oldu. Bir tane üç tane de değil. Yani her giren burada ölünceye kadar kalacak diye bir sözü yok Allah'ın Celle Celaluhu. Ama bir nesil o ilk günün heyecanını, sanki bugün de Cebrail getiriyormuş Kur'an'ı gibi, Kur'an tazeliğini taşıyacak Allah'ın izniyle. İşte o nesle sünnete ehil bir hayat yaşayan, yani sünnet uyumlu yaşayan, sünneti pratik hayat haline getiren nesil diyoruz. Bu Allah'ın ve peygamberinin direkt kurtuluş vaat ettiği nesildir. Hepimiz bu nesilden olmak için mücadele edeceğiz ve unutmayacağız ki direkt kafir ol diye bir mesaj göndermeden iblis önce sünnet dairesinin dışına doğru taşımayı tercih eder. Sen hafif bir ayak kayması gösterdin mi kayalığın dibini bulursun zaten diye düşünür şeytan. Çok dikkat edeceğiz. Bu ince ayarlarla bakıldığında tereddüt etmeden diyebilirim ki ehli sünnet bir mezhebin adı olmaktan çok Resulullah'ın dini İslam'ın adıdır Allah'ın izniyle. Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız'ı dinlediniz. Allah

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
16: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
17: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

0: bölgesel ve küresel çatışmalardan, dış politikanın parametrelerinden, uluslararası siyaset ve dünya gündemine dair analiz ve değerlendirmelerle dış politika programında buluşuyoruz.
1: Dış politika programıyla Mustafa Özcan her pazartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Durum ne olursa olsun, bir kuruşunun dahi Müslüman olmayanların eline geçmemesine çalış.
2: Maddi yönden yoksullara ve manevi yönden de Rabbani alimlere bakın.
1: Malının bir kısmı ile davaya katıl.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davut peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: قل للبرية عزمنا متوقد قدما سنمضي لن نعود إلى الورى حتى ترفرف في السماء راياتنا ويسود شرع الله أوطان الورى ما ضرنا ظلم الطغاة وبغيهم أو ساءنا قول الحسود المفترى فجهادنا حق ومنهجنا هدى وشيوخنا شهب وموطننا الذرى شهدت لنا البيض الرقاق بأننا أسد نموت ولا نذل ونسترى.

0: Özel efendim, özel efendim, özel efendim, özel efendim. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için.
1: Özel efendim. Şeytanlar. Şimdi...

0: özkonakkuyumcu.com. 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş, 0535 501 60 16.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen, 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri, 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında iyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehi Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com

0: Özel FM. Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.
1: Değerli dinleyenler, yeni bir programda tekrar beraberiz. Allah'ın selamı üzerimize olsun. Gazeteci yazar Mustafa Özcan hocamızla çeşitli coğrafyalarda yaşanan bazı olaylardan bahsetmeye devam edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz hocam. Yemen'de yaşananlardan ve İran'la ilgili konulara gelmeden önce bugün ilk olarak Suriye'de Suriye ihvanından bir duyuru haberi var. Hocam bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?

bilindiği gibi bu Ahmet Şah da şeyini Nusra cephesi, yani eskiden Nusra cephesinin arka alınıyordu, heyet dairesi vesaire ve bir takım isimler daha önce değiştirdi. O isimlerden vazgeçti. Kendisini feshettiğini ilan etti. Dolayısıyla diğerlerinden de emsali davranışlar bekliyor. Fakat Müslüman kardeşler, yani Suriye kolundan bahsediyoruz tabii ki burada. 27.9.2026 tarihinde toplantı yapmışlar ve sonuç bildirisi yayınlanmış. Ona göre biz siyasi hayattan çekinmeyeceğiz. Yani kendimizi pes etmeyeceğiz diyorlar. Ve bir takım taleplerde bulunuyorlar. O taleplerde şu en barizi, barizi diyelim. Çoğulcu bir sisteme geçilmesini istiyorlar. Yani çok partili bir sisteme geçilmesini istiyorlar. Aslında Suriye Baas'tan önce çok partili bir sistem değildi. Baas döneminde de ise göstermelik bir çoğulcu yapı vardı. Yani gerçekten Baas Partisi iktidardaydı. Aile iktidardaydı. 50 küsur yıldan beri aslında aile. Yani Esed ailesi iktidardaydı. Baas Partisi de onun vitriniydi tabiri caizse. Ama orada başka sosyalist partiler vesaire vardı. Yandaş partiler vardı. Yani Baas'ın etrafında dizilmiş meşruiyet sağlayan bir şekilde partiler vardı. Yani adeta sureta bir çoğulculuk vardı ama gerçekte çoğulculuk yoktu. Tek parti, tek adam iktidarı vardı Suriye'de, herkesin bildiği gibi Esad yönetimi vesaire. Ama ondan önce, yani 1963 yılından evvel, 63-64 yılından evvel, Baas darbesinden evvel Suriye'de çoğulcu bir yapı vardı. Çoğulcu bir yapı vardı. O yapı maalesef ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla tek partili bir sisteme geçilmiş oldu. Şimdi de partisiz bir yönetim var. Yani bu tek adam yönetimi anlamına geliyor. Şeran vesaire. Müslüman kardeşler de bana karşı çıkıyorlar. Tabii şöyle bir durum var. Müslüman kardeşler geçmişte Baas rejimiyle en şiddetli, en çetin mücadeleyi vermiş. Siyasi olarak, örgütsel olarak, örgüt şeması şeklinde ve bazen de militarizm olarak. Tabii Müslüman kardeşler doğrudan silahlanmamışlar ama onlar adına faaliyet gösteren bazı yapılar, Ettaliyatul Mukatiler gibi, yani çatışmacı öncüler diyebileceğimiz gruplar vesaire ne yapmışlar? Suriye rejimiyle, Baas rejimiyle bu şekilde dış başa baş mücadele etmişler. Mervan Hadid bunların liderlerinden bir tanesiydi. Fakat daha sonra bunlar bu şekilde öldürüldüler. Ardından daha mı olaylar vesaire patlak verdi. Rejim hışımla birlikte Müslüman kardeşlerin onların temsil ettiği üsleri imha etmişti. Rıfat Esat'ın, Havzi Esat'ın kardeşi vesaire, Seraya Difa adını verdikleri şeyle birlikte, askeri birliklerle birlikte Hamal üzerine tırmanmışlardı. Onlar büyük vahşet katliamı katletmişlerdi. Herkesin de yani gözünün önünde demeyelim, o görenler görüyordu. Hatta Thomas Friedman diye bir Amerikalı, New York Times gazetesinin yazarı vardı o sıralarda. Oradan geçmiş, nasıl geçti bilemiyoruz. Kim ona şey verdi, izin verdi oralardan, işte Beyrut'tan, daha sonra da Beyrut'tan Kudüs'e kadar gidiyor vesaire. O gazetecilik yaparak olayı duyuruyor. Olayla ilgili birebir haberdar duyuruyor vesaire. Ama rejim dediğimiz gibi dış dünyaya, Suriye'yi kapatıyor ki bilgi alınmasın diye. Ama bazıları, dediğimiz gibi, bunlar nedir? Bunlar Thomas Friedman gibi gazeteciler. Bu şekilde olaylar oluyorlar ve dünyaya duyuruyorlar. Patrick Sale gibi İngiliz asıllı gazeteciler de o dönemde ve sonrasında olayları yazıyorlar. Çok ilginç. Baas rejimi, yani Suriye'deki Baas rejimi İngilizlerin ürünlerinden bir tanesi. Bunun en büyük delillerinden bir tanesi de Patrick Sale. Patrick Sale gazetelerinde yazı yazardı. Suriye devrimi sırasında Esad yanlısı olduğunu gösterdi. Bu şekilde Esad'ı
salonda açık.

0: bu şekilde savundu. Beyrut'ta doğmuş veya Beyrut'ta yetişmiş bir gazeteciydi. Çok önemli bir gazeteciydi. Ve onun bir şekilde yani demokrasi adı altında Basri rejimine veya Esad'ın mezalimine arka çıkması, dediğim gibi o aradaki bağlantıları bu şekilde ortaya seriyor doğrusu. Yani Müslüman kardeşler, özellikle Suriye kolu, gazi bir cemaat, gazi bir diyelim, örgüt diyelim, örgütlenme veya örgüt. Yani şiddete uzak duranlar da vardı, Abdülfettah Ebu Gubbe gibi, Adnan Saadettin gibi şiddete yakın olanlar da vardı, vardı. Yani şiddet metodunu benimseme anlamında söylüyorum. Yani karmaşık ahlak minen nas diyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani karmaşık yapılar vardı. Her zaman her yerde olduğu gibi. Onlarla da öyleydi. Şimdi ne istiyor Müslüman kardeşler? Tabii iade-i itibar istiyorlar kendilerine. Şöyle söylüyorlar. Ya biz görmezlikten geliniyoruz. Yani bizim liderlerimiz işte Esad rejimiyle mücadele sırasında hapishanelerde yatanlarımız, yaralananlarımız, ölülerimiz, şehitlerimiz bu şekilde görmezlikten geliyor. Bunlara iade-i itibarda bulunmak lazım. Yani yaralılara, hapishanede olanlara vesaire gazilik rütbesi verilmesi lazım diyor. Yani kim söylüyor bunu? Dediğim gibi Müslüman kardeşler, Şura Meclisi, Şura Meclisi vesaire bu taleplerde bulunuyorlar. Dolayısıyla bu taleplerin dikkate alınmasını istiyorlar. Bence de haklılar. Yani rejim, yani yeni rejim bu noktada nereye kadar gidebilir? O ayrı yani. Ama bir şekilde hareket edilmesi, onların onlara iade itibarda bulunması vesaire doğru. Parti, çok partili sisteme gelecek olursak, çok partili sistemin mahsurları da var, avantajları da var. Avantajları da var. Mahsurlar nedir? Daha sonra hizipçiliğe yol açması vesaire, hizipler arasında çekişmeler vesaire. Ne yapıyor? İşte enerjisini, ülkenin, insanların enerjisini bir şekilde tüketiyor. Biz bunları yaşadık, her ülke, bizim gibi o ülkeler yaşadı. Batılılar yaşamıyorlar. Batılılar da genellikle rejim istikrarlı olduğundan dolayı, yerli yerinde olduğundan dolayı orada çok partili sistemi ancak seçim günleri görüyorsunuz. Çok fazla görmüyorsunuz. Yani seçim günleri bir olağanüstülük oluyor. İşte geliyorlar seçmenler, oylarını kullanıyorlar, atıyorlar vesaire. Onun dışında çok fazla bir çekişme olmuyor. Neden? Rejimlerin istikrarından dolayı. Oralarda da istikrarsızlık olursa o zaman Hitler gibi, Hitler'in işte milliyetçi sosyalizm partisi gibi veya Naziler gibi partilerin veya yapıların oluşması da mümkün. Yani ama Batı'da istikrar, nispi veya muazzam ölçüde istikrar sağlandığı için siyasi hayatta onları görmüyoruz. Hizipçiliği görmüyoruz. Ama hizipçilik olabilir. Yani bazı devrelerde şeyinden çıkar, rayından çıkarsa sistem, orada da hizipçilik baş gösterebilir. Yani kimse bu işten muaf değil. Ama dediğim gibi Orta Doğu ülkelerinde vesaire hizipçilik çok yaygın olduğundan dolayı, çekişmeler çok yaygın olduğundan dolayı, evet, partili, çok partili sistemin faydası da olabilir, zararı da olabilir. Burada bir şey söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de de 100 yıldan beri çekişme var. Ne çekişmesi? Önce Ahrar ile İttihatçılar çekişti. Sonra İttihatçılar devri sabık diye kendinden öncekileri kötülediler. Sonra da İttihatçılar yıkıldıktan sonra İttihatçı düşmanlığı baş gösterdi. İttihatçı düşmanlığı baş gösterdi. Cumhuriyet rejimi de bunu tevarüz etti. İttihatçı düşmanlığı değil de işte CHP, Demokrat Parti, ondan sonra gelen sağ iktidarlar vesaire çekişmeli olarak geldi. Bugünlere geldik. Yani kutuplaşma, fizikler üzerinden kutuplaşma yaygın olarak Türkiye'de yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu çekişme alanı oluştu burada. Yani diyelim ki çok partili sisteme geçildi. Bağız Partisi yeniden kurulmak isteniyor. Ne olacak bu durumda? Şimdi tabii ki Bağız Partisi meşruiyetini geçmişte yaptıklarından dolayı kaybetmiştir bu şekilde. Ama başka şeyler altında, dediğim gibi başka tabelalar altında faaliyet gösterebilir ve bir çekişme unsuru haline gelebilir. İşte oradaki Museviler, Aleviler vesaire siyasi yapılanmalar içine girebilirler. Dolayısıyla bir takım azınlıklar partilere dolaşabilirler, sızabilirler. O partileri ele geçirebilirler. Bu mümkün. Neden? Duyarsızlıktan vesaire. Şimdi Amerika'da da öyle. Amerika'da şimdi halkın duyarsızlığından dolayı, yani demokratik sistemdeki duyarsızlıklardan dolayı, oluşan duyarsızlıklardan dolayı Siyonizm her iki partide de etkili olmuş. Demokratlar nezdinde ve Cumhuriyetçiler nezdinde de. Dolayısıyla burada yakaza, mutayakkız, vigilant diyorlar. Bir şey olmadıkça, tarassut kulesi olmadıkça nedir? Sağlamlıklar ülkenin şeyini kaçırabilirler, yönetimini kaçırabilirler, iktidarlarını kaçırabilirler. Her zaman böyle tehlikeler var. Ama tehlikeler her zaman olur. Tehlike var diye de yapılması gerekeni göz ardı etmek doğru olmaz. Dolayısıyla tekrar Suriye'ye gelecek olursak azınlıklar bazı partinin turva atı olarak kullandılar. Dolayısıyla çok partili sistem bundan dolayı şimdi erken mi değil mi belli değil. Ama tek adam yönetimi de pek doğru değil. Sonuçta ilahlaştırmaya kadar gidiyor. Onu zapturaptı altına alacak mekanizmalar, siyasi mekanizmalar da gerekir. Toplumsal mekanizmalar, siyasi mekanizmalar gelir. Şimdi yani Ahmet Şara daha yeni bir yıldan beri veya bir yılından beri ülkeyi yönetiyor. Rihai bir hüküm vermek için çok erken. Ama sonuç itibariyle dediğimiz gibi çok partili sistem bir takım tren şeyleri, sistemleriyle birlikte iyi olabilir. Bunu düşünmekte fayda var. Müslüman kardeşler de kendilerini pes etmiyorlar. Niye? Bizim diyorlar bir mücadele geçmişimiz var, bir mirasımız var. Mücadele mirasımız var. Niye biz vazgeçelim vesaire. Bazı talepler var. Bunların en azından uygulanmasa bile tartışılması lazım. Yani ele alınması lazım, tartışılması lazım. Bir noktaya getirilmesi lazım. Müslüman kardeşler hakikaten büyük bir mücadele verdiler Suriye'de. Onu unutmak mümkün değil. Özellikle 70'li 80'li yıllarda. Hayırlısı her talepleri doğrudur anlamına gelmez bu ama onların siyasi geçmişini göz ardı etmek de veya geçmişlerini göz ardı etmek de mümkün değil.
1: Teşekkürler hocam. Ekim ayındayız ve 7 Ekim Aksa Tufanı adıyla yaşananlarla ve sonrasıyla ilgili geçtiğimiz programlarda bilgi vermiştiniz. Bugün konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Tabii şey devam ediyor. 7 Ekim Aksa Tufanı eylemi tartışmalarla birlikte eylemiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Yani sıcaklığını hala muhafaza ediyor. Burada bir takım şahitler oluyor. Bir takım ifşaatlar oluyor. Yani İsrail basınında bir takım ifşaatlar oluyor. Netanyahu'nun altındaki adamlar. Şöyle iki tarafında Hamas'ın şöyle şey var. Biz İsrail yönetimine gafil avladık. Yani gafil avladık diyorlar. İsrail'de Netanyahu da diyor ki gafil avlandık. Bunun sorumlusu güvenlik güçleri ve ordudur diyor. Benim bununla bir dahlim yok. Dolayısıyla ben zamanında haber alsaydım önlem alırdım vesaire diyor. Ama Netanyahu'nun altındaki görev yapan şeyler, elemanlar, isimler Netanyahu'nun olayı bildiğini ve verileri değiştirdiğini söylüyor. Verilerini değiştirdiğini söylüyorlar. Ve bunlardan bir tanesi Gil. Şöyle tam ismi geldi. Neyse, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eski askeri sekreteri Gil ifşaatta bulunuyor. Diyor ki Netanyahu bir takım verileri değiştirdi, kendisine uygun hale getirdi. Bu bize Kur'an-ı Kerim Yahudiler hakkındaki bir ifadesini aklımıza getiriyor. O da şu: "Yuharifunel kelime mavadiyehi." Yani kelimelerin, sözlerin yerlerini değiştirirler. Burada da telefon trafiğinin saatlerini bir takım şey Netanyahu'nun değiştirdiği ifade ediliyor. Askeri genel sekreteri onu böyle olduğunu, onun böyle olduğunu bir şekilde söylüyor. Neden mi bunu yapıyor? Herhalde o yani olayla ilgili ön bilgisi olup olmadığını bir şekilde ortaya koymak için veya saklamak için diyelim, saklamak için. Yani Netanyahu bir takım şeyleri, gerçekleri saklamak için verilerle oynuyor tabiri caizse. Yani söyleyebileceğim nokta bu. Bu da yani Gil bir şekilde şey yapıyor, başsavcıya durumu bildiriyor. Diyor ki Netanyahu böyle yaptı, verilerle oynadı. Bunu dikkate almanız lazım diyor. Ve bunda başka suçlamalar da var tabii Netanyahu ile alakalı. O da şu, koalisyonu kurtarmak için Netanyahu esirlerin takasını göz ardı etti. Veya Hamas'ın tekliflerini göz ardı etti. Hamas ne istiyordu? Hamas işte ateşkes istiyordu. O esirlerin iadesi karşılığında, Yahudi esirlerin iadesi karşılığında ateşkes istiyordu. Bir takım Filistinli tutukluların veya rehinelerin de serbest bırakılmasını istiyordu. Netanyahu ise dediğim gibi bunları görmezlikten geldi, işi yokuşa sürdü. Dolayısıyla oradaki bazı esirler serbest bırakıldı bilindiği gibi. Hamas bazılarını kamuoyu önünde serbest bıraktı. Bazıları ise İsrail ateşiyle birlikte, dost ateşiyle birlikte tabiri caizse tasfiye edildiler, öldürüldüler. Yani Netanyahu bizzat bu ölümlerden sorumlu. Dolayısıyla bir anlaşmaya varılamadığı için geri kalan esirler de, Hamas'ın elinde kalan esirler de ya İsrail ateşiyle ya da dediğim gibi oradaki kötü şartlardan dolayı bu şekilde, yani Hamas'ta kötü şartlarda yaşıyor, iyi şartlarda olduğunu söylemek mümkün değil, aynı kaderi paylaştılar. Dolayısıyla bu İsrailli esirlerin şeyinden, ölümünden, kaderinden bu şekilde veya ölümünden Netanyahu'nun sorumlu olduğunu ifade ediyor askeri danışmanı Gil. Evet. Hatta Netanyahu defalarca, yani şöyle, devlet kademelerinde Netanyahu suçu orduya ve güvenlik güçlerine atsa da orada diyorlar ki ordudan ve güvenlik güçlerinden iç istihbarat, İş İstihbarat Teşkilatı'nın elemanları birçok defa Netanyahu'yu uyardılar. Askeri darbe geliyor veya işte Hamas bir kalkışmada bulunacak, dikkate al diye. Fakat kulaklarının üzerine yatıyor Netanyahu. Neden? Onu istiyor yani. Onu istiyor. Niye istiyor? Bu yaptıklarını yapmak için, katliamını yapmak için, işte soykırım bu şekilde Filistinlilere yönelik soykırımı icra edebilmek için. Dediğimiz gibi onları göz ardı ediyor, yokmuş farz ediyor, kulaklarının üzerine yatıyor tabiri caizse. Böylece de işte 70 bin, 74 bin civarında Filistin'in bu şekilde tabii yer altında, enkaz altında kalanlar da var. Onlarla birlikte sayı belki daha fazla yükselebilir. Belki 100 bin, belki daha fazla vesaire. Filistin'in ölümünden bu şekilde sorumlu oluyor. Evet. Şunu söylüyorlar, diyorlar ki er geç Netanyahu şimdi mahkeme huzuruna çıkacak. Yani bundan kendini kurtarması mümkün değil. Birçok eski başbakan gibi, işte Ehud Olmert gibi vesaire, Katsav gibi, Moshe Katsav gibi eski cumhurbaşkanı, bunlar hapishaneyle tanıştılar. Çeşitli yolsuzluklardan dolayı, çeşitli işte suistimallerden dolayı, yolsuzluklardan dolayı hapishaneyle tanıştılar. Dolayısıyla Netanyahu bu anı geciktirmek için, bu anı bertaraf etmek için siyasi arenada kalmak zorunda. Yani başbakan olarak vesaire kalmak zorunda. Aksi takdirde dediğim gibi yolu hapishaneye gözüküyor. Yolu hapishaneye doğru gözüküyor. Yani hapishaneye her an gidebilir. O da siyasi kariyer üzerinden bunu ötelemeye vesaire çalışmakta, ama İsrail'de hesaplaşma kaçınılmaz. İsrail hem dediğim gibi Filistinlilere yaptıkları ile ilgili olarak hesaplaşacak, hem de bu skandallarla ilgili bu şekilde Netanyahu gibiler hesap verecekler. Burada bir kişi hususu daha değinmek istiyorum. O da şu, peş peşe uyarılar geliyor ABD-İsrail ilişkilerine dair. İşte bunlardan bir tanesi Douglas McGregor. Türkiye ile zaman zaman sürtüşmelere giren bir adam buydu. Askeri fiili olarak askerlik görevindeyken Irak'ta vesaire PKK'yı işte şey yapan veya Suriye'de PYD'yi bir şekilde korumaya kollamaya çalışan insanlardan bir tanesiydi. Şunu söylüyor Makarova diyor ki İsrail'in sonu diyor gelmek üzere diyor. Şöyle söylüyor. Biz diyor eğer bölgeyi terk edecek olursak yani Amerika Irak'tan çekildi son olarak mesela işte bölgeden çekilecek olursak korkarım diyor. Çok kısa bir süre sonra İsrail de bize katılacaktır diyor. Yani İsrail'i boşaltacak, Filistin'i boşaltacak, geldiği yerlere geri dönecek diyor. Yani bizim arkamızdan gelecek. Hakikaten öyle. Kur'an-ı Kerim'de hamlu minallah, hamlu minallah ve hamlu minannas diye bir ayetken var. Yani Yahudiler Allah'ın ipine sarıldıkları müddetçe payidar olurlar, ayakta kalabilirler. Ama o dönem geçti. O dönem peygamberler dönemiydi. Peygamberler dönemi kapandı. Dolayısıyla o dönem bitti. O safha bitti. Başka bir safha başladı. Hablum minennas. İnsanların ipiyle payidar oldukları dönem. İşte İngiltere ile kuruldu İsrail. İngiltere sayesinde 1947-48 yılında kuruldu. Ve Amerika ile yola devam ediyor. Amerika'da bu ipin son halkasını teşkil ediyor. O da zayıflamaya doğru gidiyor. Bu Gazze olayları onu zayıflattı, kopmak üzere. Yani İsrail, Amerikan ipi kopmak üzere. Kopma noktasına geldi daha doğrusu. Dolayısıyla bu ip de zayıfladığında, koptuğunda İsrail dımdızlak ortada kalacak ve geldikleri yere geri dönecekler. Dolayısıyla McGregor'in yani biz çekilirsek İsrail de bölgeden çekilir. Yani bölgeyi tahliye eder demesi Kur'an-ı Kerim'in bu ifadelerinin teyidinden başka bir şey değil. Hablu minallah ve hablu minennas. Minennas ipi kopuyor. Yani bu McGregor bu uyarıda bulunuyor. Yani bizim Amerikan ipi kopuyor. Ne zaman başlamıştı bu ip? 1945'te başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın bitimine doğru. Truman Ahli Amerikan Başkanı İsrail himayesini devralmıştı. Kimden? İngilizlerden devralmıştı. Şimdiye kadar da devam etti. Eisenhower gibi bir takım Amerikan başkanları ona karşı çıktılar. ABD ile İsrail arasında özel ilişki kurulmasına, özel ilişkilerin devamına karşı çıktılar. Dediler ki olmaz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bugünlerde yine başka bir şey daha geldi. Ne diyelim? Uyarı daha geldi. McGregor'dan sonra başka bir uyarı daha geldi. Dennis Ross diye bir arabulucu var. İsrail ile Filistinliler var arasında Dennis Ross diye. Bu adam da Yahudi aslında. Özellikle demokrat kanatla birlikte çalışan bir adam. Bir takım müzakereleri birçok başkan döneminde müzakerelere katıldı. Amerikalılar adına müzakerelere katıldı. Aslında Amerikalılar adına müzakerelere katılması, İsrail adına müzakerelere katılması anlamına geliyor. Kendisi dediğim gibi Halis Moris bir Yahudi ve İsrail'in çıkarlarını gözetiyor. Yani müzakerelerde İsrail'in çıkarlarını söz kondurmuyor. Yani şimdi Trump'ın damadı gibi, Kushner gibi. Kushner hem Yahudi hem Arapulucu hem de damat. Şimdi şey damat değil de Dennis Ross damat değildi ama Yahudi aslında. Dolayısıyla çift şapka taşıyordu. Hem Yahudi şapkası ve İsrail şapkası hem Amerikan şapkası vesaire yani. Onun da uyarıları var. Bu adam Reagan idaresiyle birlikte çalıştı. Clinton idaresiyle. Reagan bilindiği gibi cumhuriyetçi çizgiden geliyor. Yani dolayısıyla bu adam sadece demokratların temsilcisi değil. Aynı zamanda cumhuriyetçileri de zamanıyla vaktiyle bu görüşmelerde, müzakerelerde temsil etmiş. Obama döneminde de yine aktif olarak arabuluculukta bulunuyor. O şunu söylüyor. Diyor ki ben diyor Amerikan-İsrail ilişkilerinin gerilediğini görüyorum diyor. Ve bu geri döndürülemez bir şekilde ilerliyor. Yani bu gerileme ilerliyor diyor. Geri döndürülemez bir şekilde. Bu ise diyor İsrail'in varlığını tehdit eder. Yani sonunu getirecek bir süreci açıyor diyor. Açar diyor. Fakat İsrailliler bunu anlamakta zorluk çekiyorlar diyor. Yani Amerikan kamuoyunu akılları ve zihin ne diyor? Akılları ve gönülleri kazanmak diye uşun bir tabir vardı. Yani İsrail akılları ve gönülleri akılları ve gönülleri kaybediyor. Vicdanlar da yer etmiyor. Vicdanlardan düşüyor, sakat oluyor bu şekilde. Bu yine Gazze olaylarıyla alakalı bir durum tabii. Gazze'de vahşet görünce Amerika'da özellikle genç kesimler ne yaptılar? İsrail'den uzaklaşmaya başladılar. Sıdıkları, İsrail'e güvenleri, İsrail'e olan güvenleri sarsıldı bu şekilde. Dolayısıyla burada dediğimiz gibi Dennis Ross İsrail'i uyarıyor. Diyor ki bu gidişle diyor, İsrail diyor Amerika'daki diyor sosyal tabanını, içtimai tabanını kaybedecek. İçtimai tabanını kaybedecek. Bu da dediğim gibi İsrail'in zevalini hızlandıran nedenlerden birisi. Süreçlerden bir tanesi, nedenlerden bir tanesi. Böyle devam ediyor diyebiliriz. Yani Amerika-İsrail hattında gerileme devam ediyor. Bu da İsrail yok oluşuna doğru giden bir süreci sonuna kadar açıyor veya açmaya amade. Evet.
1: Teşekkürler hocam. İran'la ABD aralarındaki son durum hakkında ve İran'la ilgili bugün nelerden bahsetmek istersiniz?
0: Evet, İran'la ilgili tabii İran'la ilgili müzakereler devam ediyor. İdaresi, Trump idaresi arasında bir takım karşılıklı şartlar ilerliyorlar. Birbirlerine mühlet veriyorlar işte. Dolayısıyla bir zeminde, bir müzakere zeminde ilerliyor. Tabii Kasım'da yenileme seçimler var kongreyi. Amerika'da yenileme seçimler var. Ondan dolayı belki de yani bu süreci savaşsız, çatışmasız atlatmak istiyor Amerikalılar. Yani seçimlere gölge düşürmesin diye veya Trump'ın aleyhine olmasın seçimlerde diye bu şekilde fazla asılmıyorlar. İranlılar da evet yani Hürmüz'den tabii ki vazgeçtiklerini söylemiyorlar. Yine bu noktada onların Muhammed İslami veya Selami isminde, İslami veya Selami ismiyle maruf komutanlarından bir tanesi şunu söylüyor. Biz diyor nükleer programdan vazgeçmeyeceğiz. Yani nükleer programımızı ilerletmeye veya geliştirmeye devam edeceğiz. Ya bu bizim hakkımız. İsrail'in nasıl hakkıysa bizim de hakkımız. Dedikleri doğru ama denklem sadece İsrail-İran denklemi değil. Araplarla İsrail arasında da Araplarla İran arasında da bir denklem var. Yani bütünü hesaba katılarak bir değerlendirmeye varılması daha doğru olur. Zaten İsrail'de şunu söylüyor. Diyor ki İran diyor nükleer silahlara erişirse bu şekilde. O zaman Araplar da işte İslam ülkeleri de bu şekilde nükleer çekirdekli silahlara sahip olmak isteyeceklerdir diyor. Yani sadece dediğim gibi denklem İsrail'le İran arasında olsa İran haklı. Buna kimse bir şey diyemez. Ama yani İran'ın Araplarla da başı hoş değil. İşin gerçeği. Dolayısıyla nükleer silahları edindiği zaman önce kime vurur veya kime vurur onu da kimse bilemez. Ondan dolayı İran'ın elini güçlendirecektir. İran'ın bölgedeki hükümranlığını güçlendirecektir. Bu şekilde. Şimdi İran ile biz bu şeyi yani nükleer faaliyetlerimize devam edeceğiz diyor. Trump da tam tersini söylüyor. Biz diyor İran'a diyor bu noktada hiç izin vermeyeceğiz diyor. Tabii bu Amerika'yı ilgilendiren bir durum değil. Dünyada nükleer tersane diye bir şey var. Bu tersaneye işte 5 güvenlik konseyi üyesi ülkeler dahil. Onun dışında Pakistan, Hindistan, Kore, Kuzey Kore gibi ülkeler de dahil. Dolayısıyla şimdiye kadar siz bu nükleer silahları yayılmasını engelleyememişsiniz. Yani dolayısıyla şimdiden sonra işte İran'ı engellemeye çalışıyorsunuz. İran'da dediğimiz gibi İsrail'in var benim niye olmasın? Ben de emsal bir ülkeyim. Yani benim neyim eksik diyor. Dolayısıyla burada bir tıkanma var. Yani argümanlarda delillerde, şeylerde bir tıkanma olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka İran'ın açıklaması şu: Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer veya petrol akışı %60 seviyesinde geriledi diyor, azaldı diyor. Bu tabii petrol fiyatlarının bu şekilde artmasını da beraberinde getiriyor, herkesin bildiği gibi. Yani şunu söylemek lazım. İsrail ile Amerika'nın tabii ki burada söyleyecekleri bir şey yok. Onlar ve İran burada tabii kıyıdaş, özellikle Hürmüz Boğazı'nın iki kıyısından birisi Umman Sultanlığı tarafından temsil ediyor, diğeri İran tarafından temsil ediyor. Dolayısıyla İran'ın burada bir şeyi var, ne diyelim, hükümranlığı var Hürmüz Boğazı'nda. Amerika ise işte dünyadaki petrol şeyini, sevkiyatını veya akışını dikkate alarak bir şekilde bunun dünya güvenliği, ekonomik istikrar açısından önemli bir suyu olduğunu, dolayısıyla İran'ın inisiyatifine bırakılamayacağını vesaire söylüyor. Peki ne yapıyor? Yani diyelim şimdi %60 civarında düştü. Bu dünya petrol piyasalarında bir fiyat artışını beraberinde getirecek. Buna mukabil Amerikalılar şimdi Rusya'yı ikna etmeye çalışıyorlar. Rusya'yı dizel anlaşmasına ikna etmeye çalışıyorlar. Yani burada azalan petrol sevkiyatını bu şekilde Rusya üzerinden telafi etmenin yollarını arıyorlar. Halbuki Ukrayna üzerinden de, gerçi Trump Ukrayna üzerinden fazla Rusya'yı sıkıştırdı, yok, Avrupa ülkeleri daha ziyade bu rolü oynuyorlar. Yani sıkıştırma eylemini, işini gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla Trump pratik bir çözümle Rusya'yı dizel anlaşmasına ikna etmeye, dolayısıyla dünya piyasalarını, petrol piyasalarını rahat etmeye çalışıyor. O zaman bunu yaparsa seçimlerde de bunun bir etkisi olacaktır şüphesiz. Bilindiği gibi herkes söylüyor bunu. Amerika'da da tüketici petrolü daha fiyatla birlikte alıyor. Bu da sandığa belki yansıyacaktır bir şekilde. Trump'ın aleyhine sandığa yansıyacak. Ondan dolayı pompacı adını verdikleri Putin'i ikna etmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki sen dizel anlaşmasına evet de, işte ekonomini sen de düzeltirsin, bir de ambargoyu, sana yönelik ambargoyu getirir vesaire diyorlar. Dolayısıyla iki düşman arasında şey, Amerika Birleşik Devletleri gidip geliyor. Bunda kendi kabahati elbette var. Dolayısıyla daha adil bir dünya çözümlerin adresi olabilir. Önemli olan buralardan adalete yol bulmak, gitmek. Herkesin lehine olur ama dünyada dediğimiz gibi tekelciler, işte bu Amerika'da, Rusya'da, başka ülkeler, tekelciler dünyada adaletin tam tesisine imkan vermiyorlar. Dolayısıyla dünyada gerilim hattında yaşıyoruz. Kim zaman savaşlara, kim zaman krizlere sahne oluyor. Evet, başka bir şey daha var. Başka bir İran'la ilgili gelişme daha var. İran basınında var bu. Savaşın başlangıcından itibaren 80 Amerikan uçağı ve helikopterini düşürdük diyor. Bu önemli bir sayı. Yani toplandığında önemli bir sayı. Hakikaten F-15'ler, işte F-16'lar vesaire uçaklar, hatta işte F-35'ler de vuruldu. Yani İran'da düşmedi ama vuruldu. Diğerleri ise düşürüldü bu şekilde. Karşı taraf bu rakamlara ne diyor onu tam olarak bilmiyoruz ama azımsanacak bir rakam değil. Tabii savaşın kaçınılmaz sonuçlarından bir tanesi bu tür savaş araç gereçlerinin imha edilmesi, yıkılması. Bu da Amerikan ekonomisi. Onun dışında tabii algısını veya imajını, Amerikan imajına büyük bir darbe vuruyor. Bilindiği gibi savaşlarda askeri araçların, gereçlerin savaşlarda başarısına göre dış satım oluyor. Amerika gerçi stratejik nitelikli silahları satmıyor. Yani daha demode olan silahlar satıyor. Yani diyelim F-35'ler Türkiye almak istiyor, NATO üyesi. Türkiye'ye satmıyor, Hindistan'a satıyor, başka ülkelere satıyor. Hindistan NATO ülkesi mi? Hayır, ama Türkiye'den daha avantajlı bir ülke. İsrail NATO ülkesi mi? Değil, ama Türkiye'den daha avantajlı bir ülke. Hatta Türkiye'ye satılmamasının sözlülüğünü Netanyahu ortakları yapıyor. Yani İsrail yapıyor. Yani hatta işte NATO'da İsrail nüfuzunun Türkiye'den daha güçlü olduğunu söylemek mümkün. Yani Türkiye NATO'da, evet, NATO'nun çıkarlarına bir şekilde hizmet ediyor ama dediğim gibi İsrail'in sözü burada Türkiye'den daha fazla geçerli. Onu yormak lazım. Türkiye de bunu biliyor tabii. F-35'leri kurtarmaya çalışıyor. Ama Rubio, Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı Atina'da, Yunanistan'da yaptığı bir konuşmada onlara yüreklerine su serpti. Yunanlıların yüreklerine su serpti. Dedi ki Türkiye'ye biz görünen vadede F-35'ler satmayacağız. Silahları Türkiye'ye veya uçakları Türkiye'ye vermeyeceğiz, temin etmeyeceğiz diye söz verdi, yani ifade etti. Evet. Ne demiştik? Evet. İran 80 Amerikan uçağı helikopterinin düşürdüğünü açıkladı. Bir İran ordusu düşmana önleyici savaş taktiği uygulayacağız diyor. Yani preemptive diyorlar. Yani önleyici savaş doktrini diye bir şey vardı. Bilindiği gibi Bush bunu ortaya attı. Irak'a karşı, Afganistan'a karşı vesaire. Burada da İran gerekirse de İsrail'i ve Amerika'yı bize vurmadan biz onları vuracağız, haklayacağız şeklinde değerlendirmelerde bulunuyor. Yani sürekli olarak darbe yedikten sonra darbe vurmaya başladılar. Bu belki meşruiyeti daha fazla temin eder ama sonuç itibariyle şey değişmiyor. Sonuçlar bu şekilde değişmiyor. Ondan dolayı önceden vurmuşsunuz, ha sonradan vurmuşsunuz. Önceden vursanız belki daha avantajlı olur. Onların bir takım silah araç geliştirilerini imha etmiş olurdunuz. Onun yerine Hamas'ın devre dışı bırakılmasını, Hizbullah'ın devre dışı bırakılmasını bekledi İran. Sonra da sıra ona geldi. Netanyahu onu vurmaya başladı. Amerika ile birlikte. Aslında dediğim gibi Hamas orada mücadele ederken Hizbullah kuzeyden, İran'da doğudan hareket etseydi o zaman durum, savaşın şekli daha başka olabilirdi. Evet. Öyle diyor. İran Merkez Bankası'nın da başka bir şeyi var. Bizim ekonomimiz şoklara dayanıklı diyor. Amerikan Hazine Bakanı sürekli olarak İran'ın çökeceğini, ekonomik anlamda çökeceğini söylüyor. İran diyor ki biz zaten çökmüşüz. Daha fazla çökecek halimiz yok. Yani acı patlıcanı kırağaç almaz diye bir laf var. Yani biz zaten şerbetli hale geldik o ekonomik darbelere. Dolayısıyla bunları atlatırız biz. Yani o ekonomik şeyle, buhranla yıkılmayız diye açıklamalarda bulunuyor. Yani İran büyük bir ülke. Şunu kabul etmemiz lazım. İran Türkiye'nin iki kat milyonu sahip nüfus olarak da azımsanacak bir ülke değil. Dolayısıyla çok şiddetli dediğim gibi mukabele görmedikçe, yani darbe görmedikçe ayakta kalabilir. Şimdiye kadar da kaldı. Ama ekonomik durum yine de sarsıcı. Halkın bir dayanma gücü var. Dolayısıyla bu dayanma gücü son noktasına gelirse isyan patlak verebilir. Ama savaş sürecinde halk bir şekilde şeylerine sahip çıktılar. Yani vatanlarına sahip çıktılar. Bunu da söylemek zorundayız. Yani savaştan önce Tahran'da vesaire çeşitli şehirlerde gösteriler yapılıyordu. Ama savaşla birlikte bu gösteriler durdu. Bu gösteriler rejim lehine olmaya başladı. Yani Trump'ın niyeti ama amacı ters tepti. O savaşla birlikte İran rejimini daha fazla sarsmak istiyordu ama kenetlenmeye yol açtı diyebiliriz.
1: Teşekkürler hocam. Son olarak da Yemen'deki çatışmalarla ilgili bilgi verebilir misiniz ve siz neler söylemek istersiniz?
0: Evet, Yemen'de şöyle, Suudi Arabistan hava gücünü kullanarak belirli bir inisiyatifi ele geçirdi. Yani Yemen'de Taiz bölgesi veya işte Muha veya Babül Mendeb, hatta hükümet güçleri, Suudi Arabistan'a yakın hükümet güçleri Babül Mendeb'i kurtardıklarını vesaire söylediler. Bu şeyler bunun doğru olmadığını, hala o bölgenin kendi denetimler altında olduğunu vesaire söylüyorlar. Ama dediğimiz gibi burada özellikle Suudi Arabistan yalnızlığını bir şekilde kırmayı başardığını söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye, Pakistan gibi ülkeler. Yalnız, şunu da söylemek lazım, Husiler de yalnız değil. Yani Husiler yalnız değil. Sadece İran meselesi değil. Orada daha büyük denklem var. Bu denklemin parçası Umman Sultanlığı. Umman Sultanlığı üstten üste Suudi Arabistan'la çekişiyor. İbaziye mezhebine, yani harici mezhebinin bir kolu olan İbaziye mezhebine bağlı bir ülke burası. Dolayısıyla kendisini Husilere daha yakın hissediyor. Yani şey, Oman Sultanlığı. Keza Birleşik Arap Emirlikleri de öyle. Birleşik Arap Emirlikleri orada üçüncü bir tarafı temsil ediyor. Kesinlikle ikinci tarafı, yani Suudi Arabistan'ı temsil etmiyor. Aden bölgesinde, Aden bölgesinin bağımsızlığını, yani Yemen'den kopmasını, Güney Yemen'in kuzeyden kopmasını bu şekilde istiyor ve kendisine bağlanmasını istiyor. Bilindiği gibi Birleşik Arap Emirlikleri sürekli olarak bölgede ve dünyada limanlar peşinde koşuyor. Yani ticari amaçları olan bir ülke. O amaçları dediğim gibi yayılmacılıkla gerçekleştirmeye çalışıyor bu şekilde Birleşik Arap Emirlikleri. Ondan dolayı mesele daha garip. Yani çok basit bir denklem değil. Yani Husiler, yani İran tarafından destekleniyor, deniliyor. Doğru. Doğru. Bunda hiç kuşku yok. Ama sadece İran değil. Körfez içinde de dediğim gibi çelişkili ittifaklar var. Tezatlar var. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Oman Sultanlığı farklı bir zaviyeyi temsil ediyor. Dolayısıyla bu işin sonu nereye varır bilmiyor ama fakat Bahreyn'in bir şekilde bir takım ülkeden İran'a, yani oradaki emirliklerin İran'a bağlanabileceği, iltihak edebileceği, iltihak demeyelim de katılabileceği söyleniyor. Katar'ın Suudi Arabistan tarafından yutulabileceği söyleniyor. Keza o şeyin de Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Umman Sultanlığı'na dönebileceği, daha önce oradan kopmuş bir bölge burası, dönebileceği söyleniyor. Dolayısıyla kritik bir süreç var. Bıçak sertleri bir süreç var Körfez'de. Bu süreç Husilerin başarısına veya başarısızlığına bağlı olarak şekillenecek.
1: Teşekkürler hocam. Bizim bugünkü sorularımız bitti. Eklemek istedikleriniz varsa buyurunuz.
0: Daha hayırlı tablolar bekliyoruz tabii ama artık savaş şeylerini ne derler? Vada'at eskaleha diyor Kur'an-ı Kerim. Tadavvat kaleha. Yani ağırlıkları önüne bırakıncaya kadar bu iş devam edecek. Yani kısa vadeli olarak çözümü mümkün değil. Bir takım şeyin askıda olan problemlerin halledilmesi lazım. Birinci, ikinci Dünya Savaşı'ndaki gibi. Dolayısıyla burada yenişme kaçınılmaz olacaktır. Yani taraflardan bir tanesi galip gelecek bu işin mücadelenin sonunda ve bölge ve dünya yeniden şekillenecektir. Aksi takdirde dediğimiz gibi bu yıpratma savaşları denildiği gibi uzun sürebilir. O yıpratma savaşlarının işte sona ermesi için taraflarından birinin bu şekilde galip gelmesi gerekiyor dünyada. Yani sünnetullah böyle işliyor. Yani başka türlü izah etmek mümkün değil. Dolayısıyla dünya yeni bir süreçle karşı karşıya. İşte bu süreç savaş süreci. Savaşa yeni ülkeler de katılıyor. İşte bunlar arasında dediğim gibi Pakistan, belki Türkiye var. Türkiye'nin bu şekilde Yemen asker göndermesi gündemde, göndermez mi? Bu tartışma konusu ve elbette şeyde de mutfakta da, yönetimin mutfağında da bunlar tartışılıyordur. Yani artılarıyla, eksileriyle vesaire. Ama sadece Türkiye'nin tercihi değil, bölgesel zorlamalar da, küresel zorlamalar da dediğim gibi Türkiye'nin kararını etkileyebilir müsbet veya menfi yönde. Yani hayırlısını dilemekten başka bir şey diyecek halimiz yok. İnşallah bu harpler şeyleri, fasılları biter. Dünya yeniden sükunete erer.
1: Teşekkür ederiz hocam. Değerli dinleyenler, bugün de programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta nasip olursa tekrar bir araya geleceğiz.
2: Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.

Özel FM. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

yatanlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad'de sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Allah.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
6: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
2: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: bulutların.
1: Azdı Firavun, yıktı Musa, çöktü tahta utların.
0: Geldi Davuz, kırdı beyninden vurup calutların.
1: Son Resul yıkmıştı küfrün, hükmü cehlin putların.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
11: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında iyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehi Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
16: Saat 11.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
18: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Hicr Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 99 ayettir. 80. ayette bahsedilen Hicr ahalisi sureye isim olmuştur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in ayetleridir.
1: رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِم۪ينَ
0: Bir zaman olur kafirler, keşke vaktiyle Müslüman olmuş olsaydık diye çok hasret çekerler.
1: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Bırak onları, yesinler, içsinler, zevklerine düşsünler, arzu ve emelleri kendilerini oyalaya dursun. Yakında bilecekler.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ
0: Bizim imha ettiğimiz her memleket hakkında mutlaka daha önce kararlaştırılmış malum bir vade vardır.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet vadesini öne alamaz veya erteleyemez.
1: وَقَالُوا يَا اَيُّهَا الَّذ۪ي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ
0: O kafirler alay ederek, ey o kendisine kitap indirilmiş olan, dediler. Mutlaka sen bir delisin.
1: لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Eğer iddianda tutarlıysan, ne diye bize o melekleri getirip göstermiyorsun?

0: Biz o melekleri ancak hikmet gereğince göndeririz. Ama o zaman da kendilerine hiç mühlet verilmez. Derhal işleri bitirilir, mahvolup giderler.
1: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun.
0: Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz.

0: Senden önce gelip geçen milletlere de biz peygamberler gönderdik. Ama onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar.
1: كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
0: Biz böylece o inkar ve alayı suçluların kalplerine sokarız.
1: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِينَ
0: Geçmiş ümmetlerin başlarına gelen felaketler ibret teşkil ettiği halde yine de onlar iman etmezler.
1: وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ
0: Hatta o kafirlere gökten bir kapı açsak, onlar da yukarı yükselip çıksalar,

0: yine de galiba gözlerimiz bağlandı. Belki de büyüye tutulduk derler.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ
0: Gerçekte biz gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için yıldızlarla süsledik.

Hem onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı edenler olursa, onu da parlak bir ışık kovalar.

0: Yeri de yaydık, genişlettik ve oraya sağlam dağlar çaktık. Ve orada hikmetle ölçülmüş olarak her türlü nebatı yetiştirdik.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
0: Orada hem siz insanlar için hem rızkını sizin vermediğiniz daha nice yaratıklar için geçimlikler meydana getirdik.

hiçbir şey yoktur ki, onu meydana getiren hazinelerin anahtarları elimizde olmasın. Biz onu ancak belirli bir ölçü ile indiririz.

0: Aşılayıcı rüzgarlar gönderdik. Derken gökten yağmur indirip onunla sizi suladık. Halbuki o suyu hazinelerde depolayan da sizler değilsiniz. Muhakkak ki hayatı veren de biziz, hayatı geri alıp öldüren de. Ve elbette hepsine varis olacak, hepsinden sonraya kalacak olan baki de biziz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ
0: Doğrusu sizden önden gidenleri de, geri kalanları da biz pek iyi biliriz.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
0: Senin Rabbin elbette onları mahşerde toplayacaktır. Çünkü o hakimdir, alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: Biz insanı kara çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.

0: Ve hani Rabbin meleklere, ben demişti, kuru çamurdan, şekillenmiş bir çamurdan bir beşer yaratacağım.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ
0: Bu itibarla ben onu düzenlediğim insan şekline koyduğum ve içine ruhumdan üflediğim zaman derhal onun önünde secdeye kapanınız.

0: İblis hariç bütün melekler secdeye kapandılar. O ise kibirlenip secde edenler arasında yer almadı.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
0: Allah İblis'e, sen niye secde edenlerle beraber olmadın diye sordu.
1: قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: Benim dedi, kuru çamurdan şekillenmiş balçıktan yarattığın bir beşere secde etmem mümkün değildir.

0: Allah şöyle buyurdu. O halde defol buradan. Çünkü sen kovuldun. Ve bu lanet hesap gününe kadar senin üzerinde devam edecektir.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: Ya Rabbi dedi. O halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver.
1: قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ
0: Haydi buyurdu. Belirli bir güne kadar sana müsaade edildi.

0: İblis dedi ki, ya Rabbi, beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de dünyada onlara günahları süsleyeceğim.
1: İlla ibadete minhumul muhlasin.
0: Ve senin ihlasa erdirdiğin kulların müstesna, onların hepsini azdıracağım.
1: قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ
0: Allah buyurdu, bu seçkin kullarımın tuttuğu yol, işte benim gözettiğim dosdoğru yoldur.
1: اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ
0: Şüphesiz benim o seçkin kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun yoktur. Ancak senin peşine takılmış şaşkın azgınlar başka.

0: Şüphesiz cehennem de o azgınların hepsinin varacakları yerdir. Oranın 7 kapısı vardır ve her kapıdan kimlerin gireceği belirlenmiştir.
1: İnnel muttakine fi cennâtin ve uyûn.
0: Şeytana uymaktan korunan müttakiler ise cennetlerde ve pınar başlarındadırlar.
1: Udhuluhâ bi selâmin âminîn.
0: Esenlikle, emin olarak girin oraya, denir onlara.

0: Onların kalplerindeki kini söküp çıkarmışızdır. Dost ve kardeş olarak divanlar üzerinde karşı karşıya otururlar.
1: لَا يَمَسُّهُمْ ف۪يهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَج۪ينَ
0: Orada kendilerine hiçbir zahmet ve meşakkat dokunmaz. Oradan hiç çıkarılmazlar.
1: نَبِّ عِبَاد۪ي اَنِّي اَنَا الْغَفُورُ الرَّح۪يمُ
0: Kullarıma haber ver ki, günahları örten, Gafur, ihsanı bol olan Rahim benim.
1: وَاَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ
0: Bununla beraber azabım da elim mi elim?

0: Onlara İbrahim'in misafirlerinden de bahset. Onun yanına girdiklerinde, selam dediler. İbrahim, biz sizden korkuyoruz dedi.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Korkma dediler. Biz sana büyüdüğünde alim olacak bir oğlunuzun dünyaya geleceğini müjdeliyoruz.
1: قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّ السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
0: Beni mi müjdeliyorsunuz dedi. Bana ihtiyarlık gelip çatmışken artık beni nasıl tebşir edersiniz?
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ
0: Sana gerçeği müjdeledik. Onun için ümit kesenlerden olma, dediler.

0: O da, Rabbinin rahmetinden, hak yoldan sapanlardan başka kim ümit keser ki dedi.
1: قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
0: Ve ilave etti. Ey elçiler, bundan başka işiniz nedir sorabilir miyim?

0: Haberin olsun dediler. Biz suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik.
1: اِلَّا آلَ لُوْطٍ اِنَّا لَمُنَجُّهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Ancak eşi dışında Lut'un ailesi müstesna. Çünkü onların hepsini kurtaracağız.
1: اِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ
0: Eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük.

Yok dediler. Biz sana onların şüphe ettikleri cezayı getirdik. Ve sana emri hak ile geldik. Emin ol biz sadık kimseleriz. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ

gecenin sonunda aileni yola çıkar. Sen de arkalarından git. İçinizden hiç kimse dönüp ardına bakmasın. Size emredilen yere geçin gidin.

0: Ona şu kesin emri vahyettik. Sabaha çıkarlarken onların kökü kesilmiş olacaktır.
1: Ve câ ehlul medîneti yestebişirûn.
0: Şehir halkı da misafirlerin geldiğini duyup eğlenmek için gelmişlerdi.

0: Bunlar benim misafirlerim, dedi. Ne olur beni mahcup etmeyin. Allah'tan korkun da beni rüsvâ etmeyin.
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ
0: Onlarsa, biz seni el alemin işine karışmaktan men etmemiş miydik? Şunu bunu korumak sana mı kalmış? Dediler.
1: قَالَ هَا أُولَٰئِ بَنَاتِي اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ
0: Lut, eğer evlenmek isterseniz, işte kızlarım, onlarla evlenebilirsiniz, dedi.
1: لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَسِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Resulüm, hayatın hakkı için onlar kendilerini öylesine kaybetmişlerdi ki, sarhoşlukları içinde sürünüp gitmekteydiler.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِق۪ينَ
0: Güneş doğarken o korkunç ses bastırıverdi onları.
1: فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ
0: Bir anda şehirlerinin üstünü altına çevirdik. Pişirilmiş çamurdan yapılmış taş yağmuruna tuttuk onları.

Elbette bunda işaretten anlayanlar için alınacak nice ibretler vardır. Hem o şehir harabesi uğrak bir yol üzerindedir.

0: Elbette bunda iman edecekler için çok ibretler vardır. Eyke halkı da zalim mi zalim bir halk idi.
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّب۪ينٍ
0: Onlara da hak ettikleri cezayı verdik. Bu her iki şehir harabesi de uğrak bir yol üzerindedir.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ
0: Hicr halkı da peygamberlerini yalancı saydı.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Onlara delil ve mucizelerimizi verdik. Ama onlar bu delillerden yüz çevirdiler.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: Dağlarda evler yontarak güven içinde bulunuyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: Bir sabah o korkunç ses bastırıverdi onları.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Kazanıp ele geçirdikleri mal ve imkanlar hiçbir fayda vermedi kendilerine.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ
0: Öyle ya, biz gökleri, yeri ve bu ikisinin aralarında bulunan varlıkları elbette boşuna değil, gerçek bir gaye ve hikmetle yarattık. Hiç şüphe yok ki o kıyamet saati gelip çatacaktır. Öyleyse müsamaha ile tatlılıkla davran onlara.
1: İnne rabbeke huvel hallakul alim.
0: Elbette senin Rabbin mükemmel yaratan ve her şeyi hakkıyla bilendir.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ
0: Şu kesin ki biz sana seb-i mesani ile şu yüce Kur'an'ı verdik.

Sakın o kâfirlerden bir kısmına geçici bir zevk olarak verdiğimiz dünya nimetlerine göz atma. Onların iman etmemelerinden ötürü üzülme ve müminlere kol kanat ger. Onları şefkatle koru.

0: Ve de ki, sizleri bekleyen felakete karşı sizi açıkça uyarıyorum. Tıpkı o bölüşenlerin, o Kur'an'ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi.
1: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Rabbin hakkı için onların hepsini sorguya çekeceğiz.
1: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onları yaptıkları işlerden sorumlu tutacağız.
1: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
0: Şimdi sen sana ne emredilmişse onu açıkça onlara söyle. O müşriklerden yüz çevir.
1: اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِينَ
0: Seninle alay edenlerin haklarından gelmeye biz yeteriz.
1: اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Onlar Allah'tan başka Tanrı uyduruyorlar ama yaptıklarının sonucunu yakında öğrenecekler.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
0: Onların bu kabil iddialarından ötürü senin canının sıkıldığını çok iyi biliyoruz.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ
0: Ama sen Rabbini hamd ile tenzih et ve secde edenlerden ol.
1: وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ
0: Sana ölüm gelip çatıncaya kadar da Rabbine ibadet et. Nahl Suresi Mekki dönemin sonlarında nazil olmuştur. 128 ayettir. Bal arısı manasına gelen Nahl 68. ayette geçer.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Allah'ın emri ha geldi ha gelecek. Artık onun gelmesini çabuklaştırmak istemeyin. Allah, müşriklerin koştuğu ortaklardan münezzehtir, yücedir.

0: Allah melekleri kendi tarafından bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere benden başka tanrı yoktur, bana karşı gelmekten sakının diye uyarmak üzere gönderir.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: O, gökleri ve yeri hikmetle, ciddi bir maksatla yarattı. O, müşriklerin koştukları ortaklardan yücedir.
1: خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّب۪ينٌ
0: Nitekim o, İnsanı bir damla sudan yarattı. Ama o yaman bir hasım kesiliverdi.

0: Bunlar yüklerinizi taşırlar. Öyle uzak diyarlara kadar götürürler ki, onlar olmaksızın son derece zahmet ve meşakkat çekmeden varamazdınız oralara. Gerçekten bunları size amade kılan Rabbiniz pek şefkatlidir, rahmet ve ihsanı boldur.
1: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Hem binmeniz hem de ziynet olsun diye atlar, katırlar, merkepler yarattı. Hem sizin bilemeyeceğiniz daha neler neler yaratacak.

Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. Kimi yollar ise eğridir. Şayet o dileseydi, hepinizi toptan doğru yola getirirdi.

odur ki gökten yağmur indirir. Hem içeceğiniz su ondan oluşur, hem de hayvanlarınızı içinde otlattığınız ot ve ağaçlar.

Allah o su sayesinde sizin için ekinler, zeytinlikler, hurmalıklar, üzüm bağları ve çeşit çeşit meyveler yetiştirir. Elbette bunda düşünen kimseler için alınacak bir ders var.

Hem geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Diğer yıldızlar da onun emriyle size ram edilmiştir. Elbette aklını çalıştıran kimseler için bunda alınacak nice dersler var.

Yeryüzünde türlü türlü renklerle, her çeşitten bitki ve hayvan olarak sizin için yarattığı daha neler neler var. Elbette bunda düşünen kimseler için alınacak ibret var. وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُ

Yine odur ki denizi sizin hizmetinize verdi ki, oradan taptaze et yiyesiniz ve takınıp kuşanacağınız ziynet eşyası çıkarasınız. Denizde gemilerin suları yara yara akıp gittiklerini görürsün. Bütün bunlar, onun lütfedeceği nasibi aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir.

Hem hareketiyle sizi sarsmasın diye yeryüzüne ağır baskılar çaktı, sabit dağlar koydu. Amaçlarınıza ermeniz için ırmaklar, geçitler yerleştirdi. Yol bulmada yararlanacak.

0: yapacağınız daha birçok alametler, işaretler koydu. Yıldızlarla da bir kısım insanlar yol bulurlar.
1: اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Yaratan hiç yaratamayana benzer mi? Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız, mümkün değil sayamazsınız. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.
1: وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ
0: Allah sizin neleri gizleyip neleri açığa vurduğunuzu pek iyi bilir.
1: وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: O müşriklerin Allah'tan başka ibadet edip yalvardıkları sahte tanrılar ise hiçbir şey yaratamazlar.
1: اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ
0: Zaten kendileri yaratılmaktadırlar. Hep ölüdürler, diri değildirler. Kendilerine tapanların bile ne zaman diriltileceklerini bilemezler.

Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyken ahireti inkar edenlerin kalpleri bu gerçeği de inkar eder. Hep kibirlenip dururlar.

Hiç şüphe yok ki Allah onların neleri gizleyip neleri açığa vurduklarını pek iyi bilir ve şu kesindir ki kibirlenenleri hiç sevmez.

Böylece kıyamet günü kendi günahlarını tas tamam yüklenmelerinden başka, bilgisizlikleri sebebiyle saptırdıkları kimselerin günahlarının epey bir kısmını da yüklenmeleri için böyle derler. Bak, ne fena bir yük yükleniyorlar.

Kendilerinden önceki kâfirler de peygamberler için hileler, tuzaklar kurmuşlardı. Ama neticede Allah onların binalarını ta temellerinden yıktı da üstlerindeki tavan tepelerine çöktü. Hem de bu azap onlara hiç fark edemedikleri bir yerden geldi.

0: Sonra kıyamet günü de Allah onları zelil eder ve hani der, nerede sizin o uğurlarında müminlere düşman kesildiğiniz ortaklarım? Kendilerine ilim nasip edilenler de gerçekten her türlü zillet ve sefalet bugün kafirlerin başınadır derler.
1: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ

0: kendi öz canlarına zulmederlerken, meleklerin canlarını aldıkları kimseler azabı görünce, biz bir kötülük olsun diye yapmıyorduk diye başlarını öne eğerler. Kendilerine iman ilmi nasip edilmiş olanlar da, hayır hayır, Allah yaptığınız işi ne maksatla yaptığınızı pek iyi biliyor.
1: فَدُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّر۪ينَ
0: O halde girin bakalım, içinde ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından. Ne fena bir yerdir o kibirlilerin yeri derler.

Allah'a karşı gelmekten sakınanlara ise, Rabbiniz ne indirdi denildiğinde, hayır indirdi derler. Bu dünyada güzel işler yapanlara güzel bir mükafat var. Ahiret yurdu cennet, dünyadan ve içindeki her şeyden elbette daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzel yurttur.

Adn cennetleri, oraya girecek onlar. Zemininden ırmaklar akar. Onlara orada ne isterlerse var. İşte Allah, müttakileri böyle mükafatlandırır.

0: Onlar ki melekler canlarını tatlılıkla alırlar. Selam size. Yaptığınız işlerden dolayı buyurun cennete derler.
1: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ

0: İnkar edenler, ille kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Allah zulmetmedi onlara. Kendi canlarına zulmediyordu onlar.
1: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Kendilerini buldu yaptıkları kötü işler. Sarıp kuşatıverdi onları alay ettikleri şeyler.

0: Bir de müşrikler dediler ki, eğer Allah dileseydi, ne biz ne de atalarımız kendisinden başkasına ibadet etmez, onun emri olmadan hiçbir şeyi haram kılmazdık. Bunlardan öncekiler de böyle söylemiş, böyle yapmışlardı. O halde peygamberlere açık bir tebliğden başka bir vazife düşer mi?
1: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ

Biz her millete bir peygamber gönderdik. O da Allah'a ibadet edin, tağuttan uzak durun dedi. Sonra onlardan bir kısmına Allah hidayet nasip etti. Bir kısmı hakkında da sapacaklarına dair hüküm kesinleşti. İşte gezin dolaşın dünyayı da peygamberleri yalancı sayanların akıbetlerinin ne olduğunu görün.

Sen onların hidayete gelmelerine ne kadar düşkün olsan da, şunu bil ki, Allah dalalette bıraktığı kimselere hidayet vermez. Onlara yardım eden de bulunmaz.

Onlar var güçleriyle yemin ederek, Allah ölen kimseyi diriltmez dediler. Hayır, diriltecek. Bu onun verdiği kesin bir sözdür. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler.

Diriltecek ki hakkında ihtilaf ettikleri o bas, o diriliş gerçeğini meydana çıkarsın. Ve bunu inkar edenler de kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler.

0: ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Zulme maruz kaldıktan sonra Allah uğrunda hicret edenleri elbette dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Bunu bir bilselerdi.
0: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: O muhacirler hak yolda sabreder ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler.
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperen Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Bebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi bebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
11: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699
1: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında iyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehy Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com.
19: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
20: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
21: Özel FM.
22: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
2: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: İhsan.
3: Bir işi sadece yapmak vardır. Bir de onu güzel yapmak. Bir insana yalnızca hakkını vermek vardır. Bir de hakkından fazlasıyla iyilik etmek. İşte İslam'ın bize öğrettiği çok güzel kavramlardan biri İhsan. İhsan, sözlükte güzellik anlamına gelen hüsn kökünden gelir. Genel olarak iyilik yapmak, lütufta bulunmak ve bir işi en güzel şekilde gerçekleştirmek anlamlarında kullanılır. İhsan, aynı zamanda Allah'a ihlasla kulluk etmek anlamını da taşır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurur: "Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara yardım etmeyi emreder." Nahl Suresi 90. Dikkat edelim. Ayette adaletle ihsan yan yana zikrediliyor. Adalet, insana hakkını vermektir. İhsansa bunun ötesine geçebilmektir. Bize kötülük edene bile güzel davranabilmek, öfkelendiğimiz halde affedebilmek, anne babamıza gönülden iyilik etmek, bir insanın sıkıntısını gördüğümüzde elimizden gelen yardımı yapmak. Bunların hepsi ihsanın hayatımızdaki yansımalarıdır. Fakat ihsan yalnızca insanlara karşı güzel davranmak değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur Cibril hadisinde ihsan şöyle tarif edilir: "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ona kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir." İşte bu tarif ihsan kavramının kalbine dokunur. İnsan yalnızken de güzel davranıyorsa, kimse görmediğinde de işini en güzel şekilde yapıyorsa, Allah'ın kendisini her an gördüğünü bilerek yaşıyorsa, ihsan bilinciyle hareket ediyor demektir. İhsan, hayatı sadece yapmam gerekeni yaptım anlayışıyla yaşamamak, Rabbim benden daha güzelini ister mi diye düşünmektir.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
2: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlemleri İşlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
10: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor.
14: Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında iyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehy Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com

Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Irak'tan defolması, Afganistan'dan kovulması gibi midir? ABD Başkanı Donald Trump, Irak'tan defolup gidiyoruz diye bir laf ettikten sonra kendinden önceki ABD başkanlarının Irak konusundaki yanlış politikalarına temas eden bir açıklama yapmıştı. Malum olduğu üzere Trump, her ne kadar sarayda oturuyor olsa da kahve dili kullanmasıyla şöhret bulan biri. Bu da onun karakteristik bir kişiliği. Onun için artık kimse yadırgamıyor. Trump aynı zamanda kendisinin politikalarını haklı çıkarmak ve attığı yeni adımları isabetli göstermek için ülkenin kendinden önceki yöneticilerinin yanlışlarından istifade ediyor. Bu, siyasilerin sıkça başvurduğu bir strateji ve taktiktir. Ama çoğu zaman fazla taşlamadan ve dolaylı bir üslup kullanarak itirazlarını belli etmeye çalışırlar. Trump ise bu konuda da çok açık ve inileyici bir dil kullanmayı tercih ediyor. Evet, ABD aynen Trump'ın dediği şekilde Irak'tan defolup gidiyor. Ama ne yazık ki Afganistan'da olduğu gibi kovularak gitmiyor. Askerlerini tamamen çekmiş olsa da politik tercihlerinin ve Irak üzerindeki çıkarlarının korunacağı bir siyasi altyapı oluşturduktan sonra artık bu ülkede askerlerini tutmanın fazla bir anlamının olmadığına kesin kanaat ettiği için gidiyor. Evet, defolup gitmesine de seviniyoruz. Ama Afganistan'da olduğu gibi kovulup gitseydi daha çok sevinecektik. Ne var ki bu konuda hala bir takım tereddütlerimiz ve ciddi endişelerimiz var. ABD her ne kadar Irak işgaliyle ilgili hesaplarını ve planlarını tam olarak gerçekleştiremediyse de bölgeyi bir fitne kazanına çevirme konusunda başarılı oldu. Sonra bizzat kendisinin fitilini çektiği kargaşalardan ülke üzerinde siyasi ve stratejik baskı araçları oluşturmak için yararlanabildi. Boynuna bir ip takmayı, ayağına da pranga vurmayı büyük ölçüde başardı. O yüzden ABD'nin Irak'taki son askerini de çekmesi bu ülkenin gerçek anlamda siyasi özgürlüğüne kavuştuğunu ve ülkeye hükmedecek siyasi otoritenin artık bağımsız iradesiyle karar verebileceğini göstermez. Bazı yorumlarda Irak'taki mevcut yönetimin ABD ile İran arasında bir denge politikası izleyeceğine dikkat çekiliyor. Tabii bu, Irak'ın şu an karşı karşıya olduğu durum açısından bir maharet olarak lanse ediliyor. Bizim kanaatimize göre ise bu, kuyruğu bir tarafa, yuları diğer tarafa teslim etmek anlamına gelir. Dolayısıyla denge senin kararlarınla değil, bir taraftan kuyruğunu, diğer taraftan yularını çekiştiren güçler arasında uyum sağlanmasını mümkün kılabilecek kararlarla gerçekleşebilecektir. Bu konuda daha şimdiden bazı sorunlar kendini belli etmeye başladı. Normalde ABD askerlerinin tamamen çekilmesiyle

döndürüldüğünde baskı aracı olarak kullanabileceği bir takım ekonomik bağlantılar oluşturdu. Öyle ki Irak'ın sattığı petrolün parasının ödenmesi bile ABD bankaları kanalıyla gerçekleştirilecek ve Washington ihtiyaç duyduğunda bunu siyasi baskı aracı olarak kullanabilecek. Hepsi bu kadar değil tabii. Bu sadece bir örnek. Dolayısıyla Bağdat'ın denge politikası kendi çıkarlarını gözetme prensibine göre değil, başkalarını kızdırmama, onların çıkarlarına ve hesaplarına zarar vermeme prensibine göre şekil almak zorunda olacaktır. Bu durum ABD ile İran arasındaki gerginliğin Irak'ı da bir şekilde etkilemeye devam edeceği anlamına gelir. Böyle bir konumda olmak bir denge politikası izlemeyi zaten zorunlu kılmaktadır. Ama bu politikanın çerçevesini ve sınırlarını sizin kendi çıkarlarınız değil, size hükmedenlerin, hareket alanınızın sınırlarını çizenlerin çıkarları belirleyecektir. Ahmet Varol, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71. Ümraniye Esenkent.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216-296-96-16 iyilikkalbi.org.tr.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
15: Aksa Akustik,
11: Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muntarihan.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin muvahhid müminlere, katıksız iman etmiş olan kullarına hitap ettiği Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinin gereği üzere direnmeye gayret ediyoruz. Ey iman edenler, Allah'tan geri şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ey iman sahibi olanlar, ey katıksız iman edenler, imanınızın gereği odur ki Allah'ın emirlerini yerine getirirken onun sizler için yasak kıldığı sınırlara yaklaşmama konusunda titizlik gösterirken İslam'a tamamen teslim olmuş, kitap ve sünnete teslim olmuş bir şekilde hayatınızı idame ettirip ve o teslimiyet üzere canınızı Rabbinize teslim edin. Yani iman durağı, tevhid durağı veya iman yolu, tevhid yolu, dost doğru olan hak yol, o yolda devam ederken Allah'a kulluk konusunda çok hassas olmak, hayat teslimiyetini gündeme getirdiği gibi ölüm teslimiyetini de baş göz üzere istenildiği, emrolunduğu şekliyle gerçekleştirmek muvahhid müminlerin kulluk vazifesidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Bumerang. Bumerang. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hayatı. Doğumu ve yetişmesi.

Ebu Hanife, Numan bin Sabit, bin Zuta, bin Mah el-Kufi. Dört mezhep imamının ilki, İslam hukuk düşüncesine büyük hizmeti geçen fakihtir. Irak'ın Küfe kentinde doğdu, Bağdat'ta öldü. Aslen Arap olmayan Ebu Hanife'nin ırki kökeni konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Birincisi, Fars-İran kökenli olduğuna, ikincisi, babası Fars, anası Hint, Sint kökenli olduğuna, üçüncü, Türk kökenli olduğuna, dördüncüsü ise Afganistan'ın Kabil kentinden olduğuna, beşincisi ise Nabati kökenli olduğuna dairdir. Birçok farklı bölgelere ve ırklara mensubiyetinin rivayet edilmesi, babası Sabit'in çeşitli yerlerde bir süre oturduktan sonra Kufe'ye gelip yerleşmesiyle açıklanabileceği gibi, büyük şahsiyetlerde hep görüldüğü üzere farklı ırk ve bölge mensuplarının Ebu Hanife'ye ayrı ayrı sahip çıkmalarıyla da açıklanabilir. Ebu Hanife'nin dedelerinin ana yurdu olan bölgede Türkler de dahil birçok Müslüman kavmin yaşamakta oluşu, onun aslen Türk olabileceği ihtimalini de akla getirmektedir. Türklerin batıya kayışları ve İran dolaylarında yerleşmeleri dikkate alınırsa bu ihtimal güçlenmektedir. İmam-ı Azam'dan bahseden klasik kaynaklar, asıl adı Numan'ı unutturacak kadar kendisiyle şöhret bulduğu Ebu Hanife sağını konusunda yeterince açık ve doyurucu bilgi vermez. Bu konuda üç görüş ileri sürülür. 1. Ebu Hanife onun künyesidir. Ancak Ebu Hanife'nin gerçek bir künye değil, bir lakap ve takdir edici sıfat olduğu şüphesizdir. Zira kendisinin Hanife adında bir kızı yoktur, yalnızca Hammad adında bir oğlu vardır. 2. İbni Hacer el-Heytemi'nin belirttiğine göre Hanife, Irak'ta bir tür divit anlamına gelir. Ebu Hanife yanında sürekli divit taşımasından dolayı çok divit taşıyan anlamında Ebu Hanife sanını almıştır. 3. Çağdaş yazar Şibli Numani'ye göre Ebu Hanife sanı Ebul Milletil Hanife, doğru inancın koruyucusu tabirinin kısaltılmış biçimidir. Ticaretle meşgul varlıklı bir ailenin çocuğu olan Ebu Hanife, tahsiline, çağının geleneğine uygun olarak Kur'an'ı ezberlemekle başladı, hafız oldu. Kıraat ilmini Kıraat-ı Seb'a bilginlerinden Asım bin Behdele'den öğrenmiştir. İlim tahsiline başlamadan önce kumaş ticareti yapmıştır. Kufe'de bir kumaş dükkanı vardı. İlim hayatına atılınca ticaret işini ortakları aracılığıyla sürdürmüştür. Öğrencilerine ve başkalarına maddi yardımlarda bulunmuştur. 16 yaşında hacca gitmişti. Kabe haremindeki ders halkalarını görmesi ilim aşkını körükledi. Ebu Hanife Küfe ve Basra'da büyüyüp gelişti. Bu iki bölge eski kültür ve medeniyetlere mensup insanların bulunduğu, yeni Müslüman olanların çokça yaşadığı, Arapça öğretiminin ilmi ve siyasi faaliyetlerin yoğun olduğu önemli bölgelerdi. Böyle bir ortamda ticaretle uğraşan parlak bir zekaya sahip Ebu Hanife'ye çevresindeki bilginler yakın ilgi göstererek onu ilme yöneltmişlerdir. Ebu Amr eş-Şabi bu bilginlerin başında gelir. Ebu Hanife kıraatten sonra akaid ve cedel ilmini öğrenmiştir. Dönemindeki inkarcı ve bidatçılarla tartışmalar yapmış, böylelikle Hazreti Peygamber'den sahabeye ve sonraki nesillere intikal eden ve o dönem Müslümanlarının çoğunluğunca da benimsenen itikadi esasları savunmuştur. Bu görüşleri zamanla Ehl-i Sünnet, özellikle Maturidi anlayışının oluşumuna önemli ölçüde yardımcı olmuştur. Fıkıh öğrenimi ve fukaha ile görüşmeleri.
İmam-ı Azam daha sonra fıkıh öğrenimine yönelmiştir. Devrinin ünlü fakihi Hammad bin Ebu Süleyman'a öğrenci olarak Küfe Camisi'ndeki derslerinde 18 sene kadar ondan fıkıh okumuştur. Hammad fıkıh tahsilini İbrahim en-Nehai ile Şabi'den yapmıştı. Onlar da Kadı Şuray, Alkame, Mesruk ve El-Esved bin Yezid'den fıkıh öğrenmişler. Bu sayılanlarsa Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Abdullah bin Mes'ud'dan ilim tahsil etmişlerdir. Buna göre Ebu Hanife, ilim tahsil ederken 4 çeşit fıkıh öğrenmeye özen göstermiştir. 1. Maslahata, kamu yararına dayalı Hazreti Ömer'in fıkhı. 2. Şer'i hakikatleri araştırıp ortaya koymak için yapılan istinbata, yani delilden, kuraldan çıkarıma dayanan fıkhı. 3. Tahrice, genel kuraldan çıkarıma dayanan Abdullah bin Mes'ud'un fıkhı. 4. Kur'an ilmi olan Abdullah bin Abbas'ın fıkhı. Küfe ve Basra'daki hadis ve fıkıh üstadlarının ders halkalarına katılmış, 100 kadar tabi'in alimiyle görüşüp pek çok kimseden hadis dinlemiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife, kendi zamanındaki İslam dünyasının en önemli merkezlerinden pek çoğuna seyahat etmiştir. Bilhassa Mekke ve Medine'ye birkaç kez gitmiştir. Buradaki fukahai seb'a denilen 7 hukukçunun hayatta olanlarından çok feyiz almıştır. Seyahatleri sırasında Ata bin Ebi Rebah, İkrime ve Nafi ile görüşüp onlardan hadis dinlemiştir. Böylece Mekke ve Medine'deki ilimden de yararlanmıştır. İmam Malik, Sufyan bin Uyeyne, ilk fıkıh kitabının yazarı İmam Zeyd bin Ali, Muhammed el-Bakır ve İmam Cafer-i Sadık gibi pek çok bilginle de görüşmüştür. Hatta devrinin sapık fırkalarının yetişkin ve fikri önderleriyle de görüşmekten çekinmemiştir. Ayrıca hac mevsimlerinde Mekke'ye gelen çeşitli bilginlerle görüş ve düşüncelerini tartışıp olgunlaştırmıştır. Şahsiyeti.

Ebu Hanife, kanaatkar, cömert, güvenilir, abid ve zahit biriydi. Kazancına haram ve şüpheli gelir karıştırmazdı. Her yıl kazancını hesaplar ve çevresindeki ilim adamlarıyla öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılardı. Dış görünüşe de önem verir, temiz giyinirdi. Duygulu bir kalbe ve hassas bir ruha sahipti. Vakar ve sükuneti ruhunun yüceliğinden ve Allah'a bağlılığından ileri geliyordu. Derin ve hür düşünce sahibiydi. Hazır cevap olup fikirlerini kolayca anlatır, tutukluk göstermezdi. İyi davranışın büyük bir ibadet olduğunu söylerdi. Ebu Hanife inandığını ve doğru bildiğini söylemekten, gerektiğinde mücadelesini de yapmaktan çekinmeyen bir medeni cesaret sahibiydi. Bu uğurda pek çok sıkıntı çekmiştir. Hem Emeviler hem de Abbasiler devrinde halifelerin ve valilerin yaptıkları haksızlıklara açıkça karşı çıkmıştır. Halifelerin hediyelerini ve yaptıkları görev tekliflerini kabul etmemiş, işkenceye katlanmayı ve hapse girmeyi tercih etmiştir. Abbasi halifesi Mansur, kendi kumandanlarını isyancılara karşı savaşmaktan vazgeçirmeye çalışan Ebu Hanife'ye, kendi bağlılığını da denemek için Bağdat başkadılığını teklif etmiştir. Ancak Ebu Hanife bu teklifi kabul etmemiş, bu yüzden Bağdat'ta hapse atılmış, işkence görmüştür. Kendisine Emeviler ve Abbasiler zamanında birkaç defa başkadılık görevi teklif edilmiş, ısrar ve işkence edilmiş olmasına rağmen ilim hürriyetine ve hakkı söyleme serbestliğine zarar verir diye kabul etmemiştir.

Ebu Hanife idareciler yanında devrindeki alim ve kadıların görüş ve kararlarını da eleştirmiştir. Küfe kadısı İbni Ebi Leyla'nın verdiği kararları öğrencileriyle birlikte derste ve ilmi toplantılarda tartışmış ve eleştirmiştir. Bu durumdan rahatsız olan İbni Ebi Leyla'nın talebi üzerine halife tarafından bir süre fetva vermesi yasaklanmıştır. Öğrencisi Ebu Yusuf, hocası Ebu Hanife ile İbni Ebi Leyla'nın farklı görüş noktalarını İhtilaf-ı Ebu Hanife ve İbni Ebi Leyla adında bir kitapta toplamıştır. Ebu Hanife Bağdat'ta ölmüştür. Zehirlenerek öldüğü ve hapisten cenazesinin çıktığı da rivayet edilir. Hapisten çıktıktan bir süre sonra öldüğü rivayeti tercih edilmektedir. Cenazesi vasiyeti üzerine Hayzuran kabristanının doğu tarafına defnedilmiştir. Daha sonra Selçuklu Sultanı Melik Şah'ın veziri Şerefül Mülk Ebu Sa'd el-Müsteffi 1067 miladi yılında 469 Hicri yılında mezarı üstüne bir türbe yaptırmış, çevresine de medrese kurulmuştur. Bu türbe Osmanlılarca pek çok defa tamir ve tezyin edilmiştir. Kabri bugün Bağdat'ta kendisine nispetle azamiye denilen yerdedir

ısrarı üzerine 40 yaşlarındayken onun yerine geçerek ders okutmaya başlamıştır. Ebu Hanife derslerini akademik bir ortamda yürütüyordu. Geniş bir hoşgörü içinde öğrencileriyle ilmi meseleleri bizzat tartışmıştır. Derslerinde ve ilim meclislerinde herkese söz hakkı verir, farklı görüşleri dinler, öğrencilerini kendi kanaatlerini benimsemeye kesinlikle zorlamazdı. Tartışma sonunda ulaştığı sonuç için bizim kanaatimiz ve ulaşabildiğimiz en güzel görüş budur. Bundan daha iyisini bulan olursa şüphesiz ki doğru olan onun görüşüdür diyerek hem farklı görüşlere hoşgörüyle bakar hem de ilmi araştırmayı sürdürmek konusunu teşvik ederdi. Ebu Yusuf'un naklettiğine göre kendisine bir mesele sorulduğunda Ebu Hanife, önce öğrencilerinin bu konuda bildikleri hadisleri ve sahabi görüşlerini sorar, ardından kendi bildiği rivayetleri nakleder, meseleyi değişik yönleriyle ele alır, öğrencilerinin görüşlerini ayrı ayrı dinler, daha sonra da o meseleyi hükme bağlardı. İşte bu faaliyet hicretin ikinci asrında Küfe şehrinde İslam hukuk kurallarının sistemleştirilmesi için girişilen ilk toplu çabadır. Etrafındaki seçkin ve yetkin öğrencilerin oluşturduğu bu ders halkası, bir bakıma önceki kuşaklardan devralınan zengin fıkıh mirasını gelişen şartlara ve çoğalan fıkhi meselelere koşut olarak yeniden değerlendirip sistemleştiren geniş katılımlı bir içtihat şurası gibi görev yapmıştır. Özellikle Irak, Horasan, Harezm, Türkistan, Tuharistan, Sind, Yemen ve Arabistan'ın her yanından akın akın gelen öğrenciler, fetva isteyenler ve dinleyicilerle ders halkası çok geniş olurdu. 30 yıl kadar ders ve fetva veren Ebu Hanife'nin hocalık hayatı çok hareketli ve verimli geçmiştir. 4000 kadar öğrenci yetiştirmiş, bunların 40 kadarı içtihat seviyesine erişmiştir. Ebu Hanife'nin kadılık yapabilecek 28, fetva verebilecek 6, kadılara ders verebilecek 2 talebesi vardı. En ünlü öğrencileri, görüşlerini yazan ve uygulayan İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed Eşşeybani'dir. Ayrıca Züfer'le El-Hasen bin Ziyad'ı da saymak gerekir.

Ebu Hanife'nin fıkıh konusunda bizzat yazdığı bir eseri yoktur. Irak fıkhı veya Rey fıkhı da denilen sistemleşmiş Hanefi mezhebi, Ebu Hanife'nin öğrencileri sayesinde yayılmıştır. Ebu Yusuf'un baş kadı oluşu, çok sayıda ve ilgi çekici kitaplar yazması, Muhammed Eşşeybani'nin de Ebu Hanife'nin ilim ve ders meclislerinde öğrencileriyle yaptığı tartışmaları eserleriyle yansıtması, Hanefi mezhebinin hem tanınmasını hem de yayılmasını sağlamıştır. Hanefi fıkıh yazımında mezhep imamları arasındaki ihtilaflar anlatılırken, İmam-ı Azam'la uzun zaman arkadaşlık ettikleri, ondan ayrılmadıkları ve hocalarının fıkıh anlayışını yaşattıkları için Ebu Yusuf'la Muhammed'e sahibeyn, iki arkadaş, iki öğrenci veya imameyn, yani iki imam, aynı görüşte olduklarında Ebu Hanife ile Ebu Yusuf'a şeyhayn, iki hoca, Ebu Hanife ile Muhammed'e tarafeyn, aynı görüşte iki kişi denir. İmam Muhammed'in eserlerinden Zahirur Rivaye ve Mesailul Usul denilen Hanefi mezhebinin temel metinleri, El-Hakim Eş-Şehit denilen Ebu'l-Fadl El-Mervezi tarafından

tek metin haline getirilmiş, Büyük Türk hukukçusu Şemsül Eyim Mehserahsi tarafından bu birleşik metin 30 cilt halinde Mebsut adıyla şerh edilmiştir. Mebsut, Hanefi hukukunun olduğu kadar dünya hukuk yazılarının da en geniş ve başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Hanefi mezhebi Abbasi devletinin hakim olduğu bütün yerlerde ama önce Irak'ta yayıldı. Horasan, Sicistan, Mavera-ün-Nehir gibi doğu ülkelerine hakim oldu. Türkistan ve Mavera-ün-Nehir'de Şafii mezhebi ile Hanefi mezhebi arasında sert muadeleler olmuş ve her iki mezhep bilginleri birbiriyle şiddetli tartışmalara girmiştir. Bu türlü sürekli fıkıh tartışmalarının sonunda çeşitli deliller ve bu delillerden de ilim doğmuş, Müslümanlar arasında herhangi bir düşmanlık yaratılmamıştır. Kafkasya, Huzistan, İran, Sint'te Hanefiler vardı. Sicistan halkıyla Bengal emirleri de Hanefiydiler. Mısır'a ise 780'den sonra girebilmiştir. Fatimiler, Hanefi mezhebinin Mısır'daki resmi otoritesini kaldırmış ve yerine Şii İmamiye mezhebini hakim kılmıştır. Eyyubiler zamanında Suriye ve ardından Mısır'da güçlendi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır'a hakim olunca Hanefi mezhebini resmi mezhep olarak kabul etmiştir. Kuzey Afrika'nın doğusunda Esed bin Furat'ın çabaları sonucu Hicri 4. yüzyıla kadar hakim durumdayken, özellikle Tunus ve Cezayir'de yerini Malikilere bırakmıştır. Fas ve Endülüs'te ise tabileri az olmuştur. Sicilya Müslümanlarının çoğu da Hanefiydiler. Ayrıca Yemen'de de çok sayıda tabileri olmuştur. Harezmşah, Selçuklu ve Osmanlı devletleri aracılığıyla Anadolu ve Balkanlara girdi. Selçuklular ve Büveyh oğulları zamanında resmi mezhep gibiydi. Osmanlı Devleti zamanında Hanefi mezhebi oldukça itibar kazanmış ve bu devletin resmi mezhebi olarak görülmüştür. Osmanlılar Hanefi mezhebine bağlı ve onun destekçisiydiler. Şeyhülislam ve yardımcılarının büyük çoğunluğunu Hanefiler arasından seçiyorlardı. Hanefilik, realitede bütün idari ve kazai ilişkilere hakim mezhep haline geldi. 16. yüzyılın başlarında, 1. Sultan Selim döneminde Halife Sultan bu realiteyi resmen tespit etmek istedi. Bir ferman çıkararak bu mezhebin fetva ve kaza işlerinde devletin mezhebi olduğunu ilan etti. Böylece Şeyhülislam, bütün müftü ve hakimler Osmanlı ülkesinin her yerinde bu mezhebe göre fetva ve hüküm vermekle yükümlü tutulmuş oldu. Fakat halk, ibadet konularında kendi mezhebine uymakta serbest bırakıldı. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Arnavutluk, Bosna Hersek, Lehistan, Ukrayna, Kırım, Azerbaycan, Dağıstan, Kafkasya, Kazan, Ofa, Ural, Sibirya ve Türkistan Türkleri, Çin, Mançurya ve Japonya Müslümanları Hanefidir. Uzak Doğu'da bugüne dek yegane mezhep ola gelmiştir. Afganistan, Horasan, Belucistan, Siyam, Hint, Keşmir ve Pakistan çoğunlukla Hanefidir. Yemen, Aden, Hicaz, Mısır ve Filistin'de az, Suriye ve Irak'ta oldukça çok sayıda Hanefi vardır. Cezayir ve Tunus'ta da Hanefiler bulunmaktadır. Dünyadaki Müslümanların yaklaşık yarıdan fazlası, hatta neredeyse üçte ikisi Hanefi mezhebine mensuptur. Hanefi mezhebi, Türkler arasında hakim mezhep olduğu için bazı ülkelerde Türklerin mezhebi olarak adlandırılır. Bu geniş etkinlik ve yayılma sonucu, Hanefi mezhebi fıkıh kültüründe hem halk kesiminde hem de siyasi iktidar kesiminde en üst düzeyde takdire ulaşan bilginler yetiştirmiş, başka hiçbir mezhebin gerçekleştiremediği ölçüde bol fıkhi eser vermiştir.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
1: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
2: Cuma gününün bereketi sınırları aşıyor. Savaş, yoksulluk ve imkansızlıklarla mücadele eden mazlum coğrafyalarda bir kap cuma yemeği umuda dönüşüyor. Bu mübarek günde kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bereketin yayılmasına vesile olmak için cuma yemeklerine katkıda bulunabilirsiniz. 0212 523 03 30. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi, 7. Sokak, No 62-66 Bağcılar.
9: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah. Noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran Allah.

onları koruyan Allah. El-Muheymin.

0: var ya Allah.
1: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü o.

göstərə.

birbirine uygun yaratan Allah. Her şeye bir şekil ve özellik.

0: dirilecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
1: Şehiduya Allah, Allah.
0: Tüm zamanlarda Allah. Ve

ve iyilikleri

yüceliği tasavvur edilemeyen Allah. Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah. Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah. Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.

fazla kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yap.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
2: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
12: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
14: Muhakkak Allah inkar edenleri ve zulmedenleri ne bağışlar ne de doğru bir yola eriştirir. Onları ancak cehennemin yoluna iletecek ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hakla geldi. Kendi yararınıza olarak ona inanın. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah bilendir, hikmet sahibidir.

0: Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
0: Kutup ayılarının kürklerindeki kılların diğer hayvanlara göre benzersiz bir yapısı vardır. Saydam bir boruya benzetilebilecek bu kılların çekirdeğinde ısıyı hapseden ve hayvanı sıcak tutan hava cepleri bulunur. Bu hava cepleri sayesinde kıllar donmaz, böylece kutup ayıları soğuktan daha az etkilenir. Kıllarının su itici özellikleri de kutup ayılarının kuru kalmasını kolaylaştırır.
1: Bir dakika bilim.
2: Bir dakika bilim.
3: Özel FM 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
8: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
9: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
10: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
18: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında iyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehy Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com.
19: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Geçen hafta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aklının, zekasının, diğer duyularının son derece kuvvetli olduğunu okumaya başlamıştık. Şurada kalmıştık. Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifi okuyorduk. وَقَدْ حُكِيَ عَنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَرَى فِي السُّرَيَّ اَحَدَ عَشَرَ نَجْمًا. Efendimizin görme duyusunun ne kadar güçlü olduğunu anlatıyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'ın elçisi Süreyya yıldızı dediğimiz ülker takım yıldızlarındaki yıldızındaki 12 yıldızı bir arada görür. Görme duygusu o kadar güçlüydü. Ve hazihi kulluha mahmuletun ala ru'yetil ayni ve huve kavlu Ahmed ibn-i Hanbel'in ve gayrihi. Server-i Enbiya Efendimizin geçen dersimizde Habeşistan Necaşisi, yani Habeşistan Kralı Necaşi'nin cenaze namazını gıyaben kıldırdığını, fakat onun huzurunda, önünde cenazenin hazır bulunduğunu anlatmıştık. Efendimizin cenaze namazı kılarken Necaşi'yi görmesi, Miraç sonrası Beytül Makdis'i görmesi, gene onu da söylemiştik. Yani Mekkeliler, madem ki bu gece Kudüs'e gittim, oradaki camiyi bize anlat da görelim bakalım. Kaç tane penceresi varmış, kaç tane kapısı varmış, bize anlat dediklerinde Allah Teala'nın Beytül Makdis'i gözünün önüne getirip ona göstermesi, onu görmesi Efendimizin, benzeri olaylar gözleriyle görmesi şeklinde anlaşılmıştır. Yani bizzat duyu organıyla görmesi şeklinde anlaşılmıştır. Ahmed İbni Hanbel ve daha başka alimler bunu böyle söylemişlerdir. Yani kalbiyle değil, bizzat gözünün önüne getirilmiş ve öyle görmüştür diye izah etmişlerdir. Ve zehebe ba'duhum ila raddiha ilel ilmi. Gerçi bazı alimler burada zikri geçen görme olayını, söylediğimiz şeyleri, görmesi meselesini maddeten görme değil de manen görme şeklinde, yani mükaşefe dediğimiz bir yolla gördüğünü ileri sürmüşlerdir. Böyle tevil etmişler daha doğrusu. Fakat rivayetler bu yorumun pek de yerinde olmadığını göstermek. Yani Efendimizin duyu organlarının son derece keskin olduğunu göstermektedir. Ve zavahiru tuhalifuhu ve la ihalete fî zâlik ve hiye min havâsıl enbiyâi ve hısâlihim. Peygamber-i Zişan'ın bu zikri geçen olayları bizzat gözleriyle görüyormuş gibi, gözüyle görüyormuş gibi haber vermesi olmayacak bir şey değildir. Böyle diyor müellifimiz Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin. Çünkü burada söz konusu olan Allah'ın Resulü'dür. Herhangi bir insan değil. Allah Teala'nın özel imkanlarla, güçlerle donattığı bir insandan bahsediyoruz. Çünkü Allah'ın Resulü farklı bir insandır. Anlattığımız bu üç görme olayı da peygamberlere mahsus hallerdir. ve özelliklerdir. Yani Allah Teala diğer peygamberlere de buna benzer imkanlar vermiştir. Müellifimiz bir hadis zikredeceği zaman bazen biliyorsunuz onu senediyle birlikte verir. Şimdi nakledeceği olayı uzun bir senetle nakletmiş. Ben o senedi okuyup geçeceğim. Yani önce bu hadisi hangi hocasından aldığını söylüyor. Bu hocasının hangi hocasından aldığını Efendimiz'e varıncaya kadar veya ashab-ı kirama varıncaya kadar kim kimden almış bu rivayeti onu anlatıyor ve şöyle diyor. Kema ehberena Ebu Muhammedin Abdullah ibn Ahmed el-Adl min kitabihi haddesena Ebu'l Hasan el-Mukri el-Fergani haddesena bu her bir haddesenadan sonra kale takdir etmek lazım. Yani kale haddesena demek lazım. Ümmül Kasım bintü Ebi Bekrin an Ebiha kale haddesena Eşşerifu Ebu'l Hasan Ali ibn Muhammed el-Hasaniyyu kale haddesena Muhammed ibn Muhammed ibn Sa'idin kale haddesena Muhammed ibn Ahmed ibn Süleyman kale haddesena Muhammed ibn Muhammed ibn Merzukin kale haddesena Hammamun kale haddesena el-Hasanu daha yeni Hasan-ı Basri'ye geldik yani 400 yılı geride bıraktık. An Katadete an Yahya ibn Vessabi. Müellifimiz böyle uzun bir senet zikrettikten sonra diyor ki An Ebi Hureyre'te anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Şimdi okuyacağımız bu hadis için bu uzun senedi zikretti. Lemma tecellallahu azze ve celle li Musa aleyhisselam kana yubsirun nemlete ale's-safa fil leyletiz-zalmai mesirete aşarete ferasih. Allah Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayetine göre Allah Teala Hazreti Musa'ya tecelli ettiği zaman biliyorsunuz Tur Dağı'nda Allah Teala Hazreti Musa'ya göründü. O zaman Musa peygamberin gözünde bir nur hasıl oldu. Görme duyusu öylesine güçlendi. Bu öyle bir nur idi ki Hazreti Musa karanlık bir gecede 10 fersah ötedeki bir taşın üzerinde bulunan karıncayı bile görür. Evet, ayan beyan görüyor. Yani uzaklık, yakınlık söz konusu olmuyor. Bir fersah sevgili kardeşlerim, 1,5 saatlik bir mesafe olduğuna göre 10 fersah efendim 15 saat. Yani yaya olarak 15 saat uzakta bulunan bir taşın üzerindeki karıncayı görecek bir güce sahip. Yani mesafe kalkıyor arada. وَلَا يَبْعُدُ عَلَى هَذَا اَنْ يَخْتَصَّ نَب۪يُّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا زَكَرْنَاهُ مِنْ هَذَا الْبَابِ بَعْدَ الْإِسْرَائِ وَالْحُزْوَةِ بِمَا رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Şimdi biz Hazreti Musa'dan söz ettik değil mi efendim? 15 saat ötedeki bir taşın üzerindeki karıncayı gördüğünden bahsettik. Müellifimiz diyor ki Hazreti Musa Allah Teala kendisine tecelli edince böyle bir mazhariyete nail olduğuna göre biz de fahri kainatın durumunu bir düşünelim diyor. O Miraç'ta Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği üzere Rabbinin en büyük mucizelerinden bir kısmını görmüştü. Hangilerini Allah Teala göstermişse bunlardan bir kısmını görmüştü. Bundan sonra yukarıda anlattığımız özelliklere sahip olması, yani melekleri görmesi, cinleri görmesi, geceleyin gündüzmüş gibi efendim görmesi son derece normaldir. Allah Teala tecelli edince Hazreti Musa'ya böyle oldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mahiyetini bilmediğimiz bir şekilde Miraç gecesinde Allah Teala ile karşılaştı. Ne oldu bilemiyoruz. Onu nasıl gördü, hangi keyfiyette gördü? Bu konuda bilgi yok zaten, bilemiyoruz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim Allah Teala'yı farklı bir şekilde görmesi dikkate alınınca onun görme duyusu da demek ki daha da bir güçlü olabilir. Fakat ca'etil ahbaru bi ennehu sara rukyanete eşette ehli vaktihi ve kâne da'ahu ilel islam. Farklı bir hususa geçti müellifimiz. Gene aynı mevzuda da rivayetlerden öğrendiğimize göre diyor iki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o devrin en güçlü pehlivanı olan Rükâne ile güreş tutmuştu. Yani hiç kimse Rükâne'nin karşısında tutunamıyordu. Efendimiz onunla güreş tuttu ve onu İslam'a davet etmişti. Ve sâra ebâ Rükânete fil cahiliye ve kâne şedîden ve âvedehu selâsete merrâtin kulle zâlike yasra'uhu sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok güçlü bir pehlivan olan Rükâne ile cahiliye devrinde de güreş tutmuştu. Ve onu yenmişti o cahiliye devrinde. Rükâne böyle bir şeyin olacağına ihtimal vermiyordu. Yani beni şimdiye kadar hiç kimse yenemedi. Bileğimi bükemedi, sırtımı yere getiremedi. Sen nasıl yaptın bu işi? Böyle bir şey olamaz dedi, şaşırdı. Onun için Efendimiz'den 3 defa Efendimiz'de güreşmek istedi. Bir daha tutalım. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış ya. Adam şaşırdı. Nasıl olur yani? Sen benden daha güçlü görünmüyorsun. Böyle bir şey olamaz. Bir yanlışlık var. Ve Resul-i Ekrem her defasında Rükâne'nin sırtını yere getirmişti cahiliye döneminde. Metnimizde Ebu Rükâne diye yazılmış bu kelime ama o Rükâne olması daha doğrudur. Fekâle Ebu Hureyre Mâ ra'eytu ahaden esra'a min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fî meşyihi keennemel ardu tutva lehu inna lenücihidu enfusena ve huve gayru. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gücüyle ilgili olarak bir şey anlatmıştır. Demiştir ki ben hayatımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha süratli yürüyen bir kimse görmedim. O kadar süratli yürürdü. O yürürken sanki yeryüzü onun önünde dürülüp katlanırdı. Bir kağıt düşünün, kağıt tomarı nasıl katlanıyorsa sanki yeryüzü onun önünde öyle dürülüp katlanırdı. O hızlı yürümek için bir gayret sarf etmezdi. Yani hızlı yürüyüm diye değil, normal yürüyüşü öyleydi. Biz ona ayak uydurmakta zorlanırdık diyor. Kendisinin ardından yetişmekte zorlanırdık diyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala'nın lütfettiği özelliklerden birkaçı bunlar. Ve fî sıfatihi enne dahikehu kâne tebessümen izeltefete iltefete ma'an ve izâ meşâ meşâ tekallu'an keennemâ yenhattu min sabelin. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin gücü ve kuvvetiyle olarak bir başka hadis daha rivayet etmiştir. Yani bir başka şey daha nakletmiştir. O nakledilince tabii ona hadis diyoruz biz. Kainatın güneşi Efendimiz yüksek sesle gülmezdi diyor bu rivayetinde. Onun gülmesi tebessüm şeklinde. Yani bizler yeri gelince kahkahayı atıyoruz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç öyle yapmazdı. Onun gülmesi tebessüm şeklinde. Bir tarafa dönerken bütün vücuduyla dönerdi. Bu aynı zamanda karşısındaki insana verdiği değeri de gösteriyor. Yani başını çevirip de konuşmuyor. Ne diyorsun anlamadım filan demiyor yani. Yönünü o adama dönüyor. Böylece ona bir değer verdiğini göstermiş oluyor. Bu bir nezaket ölçüsüdür sevgili kardeşim. Ne kadar ince, duygulu, kibar bir insan. Yürürken ayağını yerden yavaşça değil, hızlıca kaldırırdı. Gayri ihtiyari yani. Allah Teala'nın ona verdiği imkan sebebiyle diyor, yürürken ayağını hızlıca kaldırırdı. Yürürken sanki meyilli bir yerden iniyormuş gibi yürürdü diyor. Meyilli bir yerden inmek çok kolay bir şeydir değil mi? İnsan kendini neredeyse tutamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düz yolda yürürken de sanki meyilli bir yerde yürüyormuş gibi son derece süratli bir şekilde yürürdü diyor. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala'nın lütfettiği bazı imkanları görmüş olduk sevgili kardeşim. Yani onun aklının mükemmelliğini, zekasının yüceliğini, ayrıca Allah Teala'nın kendisine verdiği bazı özel durumları görmüş olduk. Şimdi bir başka fasla, başka bahse geçiyoruz. Faslun fi fasahati lisanihi ve belagati kavlihi. Peygamberi Zişan Efendimizin fesahat dediğimiz düzgün ve doğru konuşması konusunu ele alacağız. Ve belagat dediğimiz etkili ve yerinde söz söylemesi kabiliyetini ele alacağız. Onun demek ki fesahatini ve belagatini konuşacağız. Müellifimiz Kadı İyaz diyor ki, Allah ona rahmet eylesin. وَاَمَّا فَصَاحَةُ الْلِسَانِ وَبَلَاغَةُ الْقَوْلِ فَقَدْ كَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَٰلِكَ بِالْمَحَلِّ الْاَفْضَلِ وَالْمَوْضِئِ الَّذ۪ي لَا يُجْهَلْ سَلَاسَةَ طَبْعٍ وَبَرَاعَةَ مَنْزَعٍ وَاِيْجَازَ مَقْطَعٍ وَنَصَاعَةَ لَفْزٍ وَجَزَالَةَ قَوْلٍ وَصِحَّةَ مَعَانٍ وَقِلَّةَ تَكَلُّفٍ Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin düzgün konuşması yani fesahati ve etkili söz söylemesi yani belagati konusuna gelince diyor Kadı İyaz, Allah'ın elçisinin bu iki özelliği ve yeteneği en üstün seviyedeydi. Fesahat ve belagat bakımından en üstün seviyedeydi. Sevgili kardeşlerim, şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Efendimizin yaşadığı dönemde Araplar arasında bu fesahat, belagat dediğimiz husus, yani güzel konuşma, güzel şiirler inşa etme kabiliyeti son derece gelişmiş. Onun için insanlar maharetlerini Peygamber Efendimiz'in huzuruna geldiği zaman konuşmalarıyla gösterirlerdi. Yani Efendimiz'e derlerdi ki, biz kabilemizin en iyi şairini veya en iyi edibini getirdik, sen de onun karşısına kimin varsa çıkar derlerdi. O devir böyle bir devir. Köylerde yaşayanlar, badiye dediğimiz çölde yaşayanlar arasında güzel konuşma adeti daha da yaygınlaşmıştı. Şehirde olanların konuşmaları biraz daha bozuk oluyor ama köyde yaşayanlar daha fasih konuşuyorlar, daha belih konuşuyorlar. Daha güzel şiirler söylüyorlar. Allah'ın elçisinin bu iki özelliği, yani fesahat, belagat özelliği ve yeteneği en üstün seviyedeydi. Herkesin bildiği ve hayran kaldığı bir seviyedeydi. Sözlerinde öyle bir açıklık vardı ki Resul-i Ekrem Efendimizin, bu tabiatından kaynaklanıyor. Yani Allah Teala onun tabiatına lütfetmiş yani bu özelliği. Söze başlarken pek güzel bir giriş yapar. Sözünü bitirirken çok hoş bir üslup kullanır. Yani insanlara hitap ederken onların dikkatini çekecek bir tarzda güzel bir giriş yapardı. Aynı şekilde konuşmasını bitirirken de pek dikkat çekici bir tarzda sözünü bitirirdi. Kelimeleri anlaşılır bir şekilde söylerdi diyor müellifimiz. Ağzından çıkan kelimeler son derece anlaşılır bir tarzda. Cümleleri son derece düzgün olur. Bozuk cümle kullanmazdı. Hem fasih, belih konuşuyor hem de konuşurken herhangi bir falso yapmıyor. Maksadını rahatça anlatırdı. Yani ayrıca bir gayret sarf etmezdi. Daha bir iyi konuşayım, düzgün konuşayım diye gayret sarf etmezdi. İçinden gelen tabii bir halde konuşur ve herkesi hayran bırakan bir üslubuyla konuşurdu. Utiye cevami'al kelim, müellifimiz söze şöyle başlıyor. Sevgili Efendimiz neden bu kadar güzel konuşurdu acaba? Çünkü Allah Teala Hazretleri ona veciz konuşma özelliği vermişti. Buna cevami'ul kelim diyoruz. Cevami'ul kelim özelliği vermişti. Yani az sözde çok mana ifade eder. Kısa özlü konuşur ama o sözlerinin, cümlelerinin içerisinde derin manalar bulunurdu. Buna dediğim gibi cevami'ul kelim özelliği deniyor. Ve hussa bi beda'il hikemi ve ulime elsinetel arabi yuhatibu kulle ümmetin minha bilisaniha ve yuhaviruha bilugatiha ve yubariha fi menza'i belagatiha. Müellifimiz Efendimizin bu beli fasih konuşma özelliğinden bahsederken diyor ki Cenab-ı Hak ona daha önce kimsenin duymadığı bilgileri öğretmişti. Nasıl ki Hazreti Adem'e her şeyin adını öğretmişti, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de daha önce kimsenin duymadığı faydalı bilgiler öğretmişti. Arapçanın bütün lehçelerini ona öğretmişti. Arapçada birçok lehçe var. Yani farklı konuşma tarzları vardı. Kelimeleri farklı telaffuz ederler. Onun misallerini göreceğiz inşallah. Bunları öğretmişti Allah Teala. Onun için de her kabileye onların lehçesiyle konuşurdu. Bu büyük bir özellik gerektirir. Ve dolayısıyla tabii onlarla kolayca anlaşırdı. Herkesin kendi lehçesiyle konuşunca hemen anlaşırdı. Bir kabile hangi konuda belagat gösteriyorlarsa onlarla o konuda yarışırdı adeta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta kâne kesîrun min ashabihi yes'elûnehu fî gayri mevtinin an şerhi kelâmihi ve tefsiri kavlihi. Şimdi Efendimiz farklı lehçelerde konuşuyordu dedik ya, ashab-ı kiramın çoğu Efendimiz'e diğer kabilelerin lehçeleriyle söylediği sözleri anlamadıkları için bu sözlerin ne demek olduğunu sorarlardı. Ya Resulallah bu ne demek, biz anlayamadık. Yani Mekke'de yaşayan o Kureyşliler, Efendimiz halkın diliyle konuştuğu için, lehçesiyle konuştuğu için ya Resulallah bu ne demek, biz bu sözü anlayamadık diye Efendimiz'e sorarlardı. Ve men teemmele hadisehu ve siyerahu alime zalike ve tahakkukahu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini inceleyen kimseler, hayatı üzerinde düşünen kimseler söylediklerimizin aynen böyle olduğunu anlatırlar. Yani Efendimizin hayatını inceleyenler, sözlerini hadislerini inceleyenler bunun böyle olduğunu görürler. Ve leyse kelamuhu ma'a Kureyşin vel Ensar ve ehlil Hicaz ve Necd'in ke kelamihi ma'a zil miş'aril Hemedani. Peygamber Efendimizin Kureyş kabilesi mensuplarıyla konuşması, kendi doğduğu, büyüdüğü kabilede olanlarla konuşması, efendim Medineli Müslümanlarla konuşması, Hicazlılarla konuşması, Necdlilerle konuşması, ki bunların lügatleri, dilleri birbirine yakındı. Başka kabilelerle olan konuşması gibi değildi. Yemenli şair Zülmiş'ar el-Hemdani onun huzurunda recezler okuyarak konuşmuş. Yani kafiyeli sözler ile konuşmuştu Efendimizin huzurunda. O da onunla benzer şekilde konuşmuştu. Çünkü recezler, kafiyeli sözler birbirinin ardından getirmek o bir ayrı özelliktir. O nasıl konuşmuştu? Efendimiz de aynı şekilde onunla konuşmuştu. Allah Teala ona bu özelliği lütfetmişti. Ve tehfeten nehdi ve Katan İbni Harise el-Uleymi ve Eş'as bin Kays ve Vail bin Hucr el-Kindi ve gayrihim min akyali Hadramevt ve mülükil yeme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kimlerle nasıl konuştuğu hususunda müellifimiz Kadı İyaz misaller veriyor. Diyor ki yine Yemenli edip Tıhfetün Nehdi memleketlerindeki kuraklıktan bahsediyor Efendimiz'e. Efendimizin huzuruna geldiği vakit bazı şikayetlerini de beraber getiriyor. Çektikleri kuraklığı edebi bir dille Efendimiz'e ifade ediyor. Efendimiz de ona aynı şekilde edebi bir üslupla dua ediyor. Yani o kuraklığın izale edilmesi için Allah Teala'dan niyazda bulunuyor. Beni Uleym'den Katan İbni Harise edebi bir dille konuşarak yağmur duası istemişti. Efendimiz de aynı üslupla dua etmişti. Ona da aynı şekilde. Konuştuğu tarzda dua etmişti. Kindeli, Kinde kabilesinden Eş'as bin Kays vardır. Onunla Hadramutlu Vail bin Hucur ile yaptığı sohbetler bambaşkaydı. Çok farklıydı. Diğer Mekkeli, Kureyşli insanlarla yaptığı konuşmalardan çok farklıydı. Hadramut ve Yemen melikleriyle yaptığı konuşmaları da çok farklıydı. Diğer konuşmalarından çok farklıydı. Müellifimiz Kadı İyaz diyor ki Menzur kitabehu ila Hemdan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hemdan halkına arazi vermek maksadıyla yazdığı mektubu var. Bu mektuptaki şu ifadelere bak diyor. İnne lekum firaaha ve vehataha ve azazaha te'kulune ilafeha ve teraune afaeha. Bu sözler Arapçada bizim bildiğimiz sözlerden değil yani. Çok farklı, o bölgeye mahsus kullanılan şeyler. Son derece edebi bir dil. Lena min dif'ihim ve sıramihim ma sellemu bil misaki vel emane. Ona yazdığı mektupta diyor ki, Hemdan halkına yazdığı mektupta Efendimiz buyuruyor ki, topraklarınızın dağları, vadileri ve meraları vardır. Topraklarınızın dağları, vadileri, meraları vardır. Onların bitirdiği ekinleri yersiniz, hayvanlarınıza yedirirsiniz. Bize itaat ettiğiniz ve emanımızda olduğunuz sürece hayvanlarınızdan ve ürünlerinizden bir kısmını bize zekat olarak vereceksiniz. Çünkü dağlarınız, vadileriniz var. Hayvanlarınızı orada otlatıyorsunuz. Bizim devletimizin yönetimi altında yaşıyorsunuz. O halde bize zekat vereceksiniz. Bu mektubunu yazarken de onların diliyle yazıyor. Onların lehçesiyle yazıyor. Sevgili kardeşlerim, bu tabii ancak ilahi lütufla olacak bir şeydir. Ve lehum mines sadakati es-silbu ve'n-nabu ve'l-fasilu ve'l-faridu ve'd-dacinu. Mektubunda Efendimiz yazıyor şöyle: erkek ve dişi develerin, sığırların, atların çok geçkin ve çok körpe olanlarından zekat verilmeyecektir. Bu saydığımız hayvanların, efendim, erkek ve dişi develerin, sığırların, atların çok yaşlılarını da çok gençlerini de vermeyeceksiniz. Verilmeyecektir. Vel kebşul havariyu ve aleyhim fiha es-sali'u es-sali'u vel qarihu. Kıymetli derisi için beslenen koçlar var. Bunlardan da zekat verilmeyecek diyor Peygamber. Yani zekat, bunları özel surette besliyorsunuz, biz onları almayız. Doğru bulmuyor yani. Bize diğer normal koçlarınızdan, koyunlarınızdan verin. Kıymetli derisi için beslenen koçlar zekata tabi değildir diyor. Azı dişini yarmış hayvanlardan zekat verilecektir. Evet. Yani hayvanın olgunlaştığını gösteren bir haldir o. Azı dişini yarmış hayvanlardan zekat verilecek. Ve kavluhu li nehdin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'de yaşayan Nehd kabilesine onlar yağmur duası istemişlerdi. O münasebetle yazdırmıştı. Allahümme barik lehum fi mahdıha ve mahdıha ve mezgiha ve ab'as ra'iyaha fit desri ve fcur lehu es-semede ve barik lehu veya lehum fil mali vel veled. Allah'ım buyuruyor Efendimiz, onların saf sütlerine kaymağı alınmış ve sulandırılmış sütlerine bereket ver. Böyle dua ediyor. Bunlar için bunlar çok önemli şeyler. Adam yani hayvan besliyorlar, onunla geçiniyorlar. Hayvanlarının sayısını çoğalt. Otlaklarını bereketli kıl. Ne kadar önemli bir duadır. Otlağın bereketli olması hayvan yetiştirmek için birinci şart. Sularını ziyadeleştir. Köylü kardeşlerimiz bu duaların ehemmiyetini daha iyi kavrandır tabii. Mallarına ve çocuklarına bereket ver. Böyle dua ediyor. Ama onların lehçesi. Mekkelilerin kolay kolay anlayamayacağı bir üslupla konuşuyor, yazıyor. Men eqame salate kâne müslimen ve men âte zekâte kâne muhsinen ve men şehide en la ilahe illallahü kâne muhlisan. Buralar son derece normal üsluplardır. Kim namazını doğru bir şekilde kılarsa buyuruyor Efendimiz, o iyi bir Müslüman. İyi bir Müslüman olur. Kim de zekatını verirse güzel ve hayırlı bir iş yapmış olur. Demek ki namaz kılan iyi bir Müslüman olur. Zekatını veren güzel ve hayırlı bir iş yapmış olur. Kim de la ilahe illallah diyerek kelime-i tevhid getirirse o kimsenin imanı kuvvetli olur. Onlara aynı zamanda bunları telkin ediyor. Namaz kılın, zekat verin, kelime-i şehadeti de ihmal etmeyin demiş oluyor. Bunları bu bakımdan da eğitiyor, yetiştiriyor. Ve devam ediyor mektubunda Efendimiz, şöyle buyuruyor: ya lekum ya beni nehd ve de ve da'i uşşirk ve da'i uşşirk ve vada ve vada'i ul milk la tultit fi zekat ve la tulhit fil hayati ve la tetesakal anis salat.

yaşadığınız sürece haktan, hakikatten asla ayrılmayın. Namazı nasıl kılmak gerekiyorsa öyle kılın. Buna namazı ikame diyoruz, biliyorsunuz. Ve akimus salah buyuruyor ya Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde, namazı ikame edin. Ne demek namazı ikame etmek? Nasıl kılınması gerekiyorsa öyle kılın demektir. Namaz konusunda asla gevşeklik göstermeyin. Böyle namaz konusunda asla gevşeklik göstermeyin. Ve ketebe lehum, yine mektubunda onlara şöyle, daha doğrusu şöyle diyelim, bir başka zaman Nehdoğullarına bir mektup daha yazdırıyor Efendimiz Hazretleri. O mektubunda şöyle diyor: fil vazifetil faridatu ve lekumul aridu vel ferişu ve zul inanir rakub vel felüvut tabis la yumna'u serhukum ve la yu'dadu talhukum ve la yuhbesu derrukum ma lem tutmiru errimaka ve te'kulu erribaka men ekarra فَلَهُ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ وَالْزِمَّةِ وَمَنْ اَبَى فَعَلَيْهِ الْرِبَّةِ. Yine son derece nadir kelimelerle, az kullanılan kelimelerle, bunların hoşuna gidecek tarzda yazdığı bir mektupta şöyle buyuruyor Efendimiz: size neler farz kılınmışsa o görevlerinizi mutlaka yap. Allah Teala size neyi farz kılmışsa onu mutlaka ihmal etmeden yapın. Şu hayvanlar zekat olarak verilmez. Şimdi onları sayıyor. Hayvanlardan şu türler zekat olarak verilmez. Hangileri? Yaşlı ve kusurlu develer zekat olarak verilmez. Sığırlar aynı şekilde. Yaşlı ve kusurlu sığırlar zekat olarak verilmez. Genç develer ve sığırlar aynı şekilde verilmez. Binek atlar ve taylar verilmez. Binek atlar size lazım. Biz onu istemiyoruz. Yani binek hayvanını alıyorum dese bir zekat memuru, adama en büyük hakareti yapmış oluyor. Alıştırmış onu, o devamlı surette kullanıyor onu. Ona dokunmayın diyor Peygamber Efendimiz. Onu zekat olarak almayın. Bunlar zekat olarak verilmez. Hayvanlarınızın otluğa gitmesini kimse engelleyemez. Bir başka kabile mensubu hayvanlarınızın otluğa gitmesini ne engel olamaz. Meyve vermeyen ağaçlar kesilmez. Kesmeyin onları. Meyve vermiyor diye kesmeyin. Çünkü onların başka görevleri var. İnsanlar altında dinlenir, kuşlar orada istirahat eder. Sağmal hayvanlarınız da zekat olarak alınmaz. Sevgili kardeşlerim, dikkat buyurun. Sağmal hayvanlar adamların canı adeta, değil mi? Onunla geçiniyorlar. Yağ peynir elde ediyorlar onlar. Sağmal olmayanları verin. Ne güzel, ne bir kolaylık. Yaptığınız anlaşmayı bozup verdiğiniz sözden dönmedikçe bu böyle olacaktır. Yani bizimle yaptığımız anlaşmalara sadık kaldığımız sürece bu böyle olacaktır. Bizimle yaptığınız anlaşmalara uymazsanız durum değişir. Müslümanlığa bağlı kalanlara vefa gösterilecektir. Bu adamlar, bu çölde yaşayan bedeviler, kaba saba insanlar. Onlara biraz da böyle tehditvari konuşmak gerekir. Yani bize bağlı kalırsanız ve sizden istediklerimizi yaparsanız ne ala, yok. Müslümanlığa bağlı kalmazsanız o zaman işler değişir. Zekat vermemek için dinden dönenlerin sorumluluğu daha da artırılacaktır. Çünkü yani adam malını zekat olarak, adama malını zekat olarak vermek ağır geliyor. Bunun için dinden dönenler bile oluyor. Efendimiz onları da böyle tehdit ediyor. وَمِنْ كِتَابِهِ لِوَائِلِ اِبْنِ حُجْرٍ اِلَى الْاَخْيَالِ الْعَبَاهِ

0: vel evra'il meşabib. Seyyid-i Kainat Efendimizin Hadramut Meliki Vail İbni Hucre yazdırdığı bir mektup var. O mektup güzel yüzlü, gül renkli Yemen meliklerine diye hitap ediyor. Onların gönüllerini böyle alıyor. Güzel yüzlü, efendim, gül renkli Yemen meliklerine diye başlıyor. Bu mektubunda şu sözler var. Ve fihi itti'ati şatun la mukavveratul elyat ve la dinakun vantu essebece. 40 koyunu olan kimse bir koyunu zekat olarak verecektir. Bugün hala elbette geçerli olan, yani sadece onlara mahsus değil, bütün Müslümanlara mahsus olan bir kaidedir bu. 40 koyunu olan 40 koyundan birini zekat olarak verecektir. Zekat verilecek koyun aşırı derecede zayıf olmayacak, aşırı derecede besili de olmayacak. Yani hayvanların besili koyunları da demek ki alınmayacak. Orta halli olacak. Evet, o zekat memurları içinde bu bir ölçüdür. Adamın gözde malını almayacaksın. Onu aldın mı canını almış gibi olur. Ve fis suyubi el humus. Ve men zena min bikrin fesqauhu mi'eten. Vestavfiduhu amen. Ve men zena min seyyibin. Min kelimesini mim diye telaffuz ediyor adamlar. Efendimiz de öyle yazıyor. Ve men zena mim seyyibin fedarricuhu bil edamin. Define bulan bir kimse onun beşte birini zekat olarak verecektir diyor Efendimiz. Bir öşür var biliyorsunuz. Öşür onda bir demek. Ama define bulmuşsa onun beşte birini devlete verecek. Zekat olarak. Sonra bir başka hususa temas ediyor Efendimiz. Şayet bekar olan bir kimse zina edecek olursa, içlerinizdeki bekarlar zina edecek olursa ona 100 sopa vurun ve o kimseyi 1 yıl süreyle sürgüne gönder. Zinayı yasaklamanın yolu bu. Öyle şiddetli ceza vereceksin ki adam bir daha dönüp bakmayacak ona. Bekar, zina etmiş. Ne olacak? 100 sopa vurulacak. Sonra 1 yılda sürgüne gönderilecek. Başka bir yer. Mümkün mü böyle birinin bir daha zina yapması? Pek olacak şey değil. Şayet evlenmiş, başından nikah geçmiş bir kimse zina ederse, evli, evlenmiş veya evli, halen evli. Evlenmiş, boşanmış olabilir veya evli olabilir. Öyle biri zina ederse onu da recm edin. Yani taşa tutarak öldürün buyuruyor Peygamber Efendimiz. Onların durumu da böyledir. Böyle yazıyor. Ve la tavsime fiddin ve la gummete fi feraidillah ve kullu müskirin haram ve vâil ibn-i hucrin yeteraffelu alel akyan. Mektubun devamı şöyle. Allah'ın koyduğu kanunlar uygulanırken çekingen davranılmaz diyor Peygamber Efendimiz. Yani adam işte, yani yazık, bir zina etmiş, bu defa bağışlayalım, yok öyle şey diyor. Kanunlar, Allah'ın koyduğu kanunlar uygulanırken çekingen davranılmaz. Sevgili kardeşlerim, burada Nur suresinin 2. ayetini hatırlayalım. Allah Teala şöyle buyurmuştur bu ayette. Allah'ın belirlediği bu cezayı uygularken o ikisine olan acıma hissi sizi etkisi altına almasın. Acıma duygusu sizi mağlup etmesin. Böyle buyuruyor ayeti kerime. Onun için Allah'ın emirleri uygulanırken gevşek davranılmayacak. Merhamet gösteriyorum diye düşünülmeyecek. Nitekim Efendimiz biliyorsunuz, hani bir Fatıma diye bir hanım hırsızlık yapmıştı da elinin kesilmesi gerektiğini söylemişti Efendimiz. Ona şefaatçiler gönderdiler filan. Bu defa affedin ya Resul, bu soylu bir kadındır da üstüne. Efendimiz ne buyurdu? O Fatıma değil, benim kızım Fatıma da hırsızlık yapsa onun da elini keserim ben. Çünkü Allah Teala böyle buyuruyor. Bu benim yetkimde olan bir şey değil ki, ben affedemem diyor yani. Mektup şöyle devam ediyor. Allah'ın farzları son derece açıktır. Bu sebeple Allah'ın farzlarını açıkça uygulamak gerekir. Allah'ın farzları son derece açıktır. Onları açıkça, kesin surette uygulamak gerekir. İnsanı sarhoş eden her şey haramdır. Onlara içkinin de haram olduğunu böylece belirtiyor o kabile. Mektup şöyle bitiyor. Vail İbni Hucr, o kabileden bir adam, zekatları toplamakla görevlendirilmiştir. Bu zat Efendimiz'e geliyor. Efendimiz onu tanıdıktan sonra efendim zekat memuru olarak görevlendiriyor. Sen git kabilenin zekatını topla diyor. Eyne hâzâ min kitâbihi li enesin fis sadakatil meşhur. Diyor ki müellifimiz Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin. Hazreti Ebu Bekir halife olduğu zaman Enes İbni Malik'e yine zekat hakkında bir mektup yazdırmıştı. Ve onu da, o mektubu da Bahreyn halkına göndermişti. O mektubun ifadesiyle Server-i Enbiya Efendimizin Yemenli Vail İbni Hucr'a yazdığı mektubun ifadesi hiçbir şekilde mukayese edilemez. Efendimizin yazdığı mektuptaki edebi üslup, Hazreti Ebu Bekir'in yazdığı son derece kolay bir ifade tarzı, onunla mukayese edilemez. Evet, bu ikisi arasında dağlar kadar fark vardır diyor müellifimiz. لَمَّا كَانَ كَلَامُ هَاُولَٰئِ عَلَى هَذَا الْحَدِّ وَبَلَاغَتُهُمْ عَلَى هَذَا النَّمَطِ وَاَكْسَرُ اِسْتِعْمَالِهِمْ هَذِهِ الْاَلْفَاظِ اِسْتَعْمَلَهَا مَعَهُمْ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلِيُحَدِّسَ النَّاسَ بِمَا يَعْلَمُونَ. Fahri Cihan Efendimizin kendilerine mektup yazdırdığı bu kabileler var ya, o kabileler farklı bir dil kullanıyorlar. O dil Kureyş kabilesinin ve diğer Arap kabilelerinin kullandığı dilden farklıydı. Kureyş kabilesi öyle bir dil kullanmazdı. İşte Peygamberi Zişan Efendimiz onlara Cenab-ı Hakk'ın emirlerini onların anlayacağı bir dille anlatmıştır. Kekavlihi fi hadisi Atiyyete's-Sadi. Bunun bir misali Sultan-ı Enbiya Efendimizin Beni Sad İbni Bekir kabilesinden olan Atiyye İbni Sad'ın rivayet ettiği üzere, o bir grup insanla kendisini ziyarete geldiğinde bir hitabede bulunuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara. Şöyle buyuruyor: فَاِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْطِيَ وَالْيَدَ السُّفْلَا هِيَ الْمُنْطَاتِ قَالَ فَكَلَّمَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُغَاتِنَا. Üstelik Efendimiz buyuruyor ki, o hadisi şerifi hepimiz biliriz. Yani veren el, alan elden hayırlıdır hadisi şerifi. Yani üstteki el, alttaki elden hayırlıdır. Hadisin metni böyle. Bu hadisi Beni Sad İbni Bekir kabilesinin kullandığı ifadelerle söylüyor Peygamber Efendimiz. Ve üstteki el, yani veren eldir, alttaki el alan eldir diye de açıklama yapıyor. Üstteki el alttaki elden hayırlıdır. Hadisin metni bu. Üstteki el ne demek? Bunu ilk anda anlamak biraz zordur. Ama Efendimiz açıklıyor onlara. Üstteki el demek veren el demektir. Hayır yapan el. Alttaki el demek alan el. Sadakayı, hayrı alan el demektir. Böyle açıklıyor. Atiye Es-Sadi bunu şöyle ifade ediyor. Allah'ın Resulü bu hadisteki mutiye kelimesini muntiye diye telaffuz etmiştir. Normal Kureyş dili mutiye'dir. Ama Efendimiz muntiye diye telaffuz ediyor onlara. Onların diliyle, lehçesiyle. Mutat kelimesini de muntat diye telaffuz etmiştir. Böylece bize kendi lehçemizle hitap etmiştir diyor. Peki, orada kalalım. Başka misaller var. Rabbim nasip ederse bu bahsi bitirmek için de çok az bir şey kaldı ama onu inşallah önümüzdeki derste bitiririz. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Hepimizi salih kullarından eylesin. İslam'ı her zaman yücelsin. İslam'a hizmet edenlere muvaffakiyet nasip eylesin Yüce Rabbim. Ve hepimizi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'i dinlediniz.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin yöre el yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
14: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
16: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
17: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM.
19: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Yeah.

0: düşünen insanlar için.
1: Muvahhid müminler akidesinde, salih amelinde, istikametinde, işte dost doğru yol üzere yürümeye devam edecek. Velev ki çok az, küçük adımlarla bu yürüyüş devam etmiş olsun. Dost doğru yol üzere devam ederken sapmadı ya, sapanlar kendilerine göre birçok mesafeler aldılar, yollar aldılar, öyle göründüler. Halbuki dünyevileştiler. Ama muvahhid müminler okudular, bildiler, öğrendiler, gerçek ölçüleriyle tanıştılar, hakta sabit kaldılar, asla dalalete düşmediler veya beyl etmediler, zalimlere karşı bir meyilleri olmadı, emrolundukları gibi dost doğru davranmaya gayret ettiler. Ama sapanlar güya kendilerince çok mesafe kat ettiler ve hak üzere yürüyüşlerine devam edenlere zaman zaman siz hala orada mısınız deyiverirler. Siz hala orada mısınız? Peki nerede olalım? Hak'tan başka, hak'tan öteye, dalaletten, sapıklıktan başka bir şey yok. Biz hak üzereyiz. Hak üzere devam ediyoruz. Bizden istenen emrolunduğumuz gibi dosdoğru olma konusunda sapmamaya, yalpa yapmamaya gayret ediyoruz. Evet, biz hala tevhid durağında ve ölüm otobüsünü bekliyoruz. Şaşmadan, sapmadan, Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmeden, Kur'an'dan başka hayat kitabı, hayat düsturu kabul etmeden, İslam'dan başka hayat düzeni, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hayat örneği, hayat önderi kabul etmemek şartıyla, düsturuyla tevhid durağından ölüm otobüsünü bekliyoruz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için.
1: Özel efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında İyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehi Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com.
13: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daiz sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, mümin olan şahsiyetler, muvahhidler, Müslümanlar, müttakiler mutlaka dostunu ve düşmanını tanımakla mükellef. Tanıdığı dosta dost, düşmana ise düşman olmakla mükellef. Hakla batılın karıştırılamayacağı gibi dosta düşman da karıştırılmaması lazım. Elbette ki İslam bütün insanlık aleminde dostluğu, barışı, iyiliği, hayrı, güzelliği tavsiye eder, emreder. Emrine itaat eden müminlere emreder, nasihatine kulak verecek olan insanlara nasihat eder. Dünyada bozguncu olmayın, yaratılış gayenizi bilin, dünyada barışı sağlayın, İnsanca yaşayın. Nasihatı dinleyecek, kulak verecek olanlar için mukaddestir. Herkese faydalıdır. Müminlere, Müslümanlara faydalı olduğu gibi kafirlere, müşriklere de faydalıdır dünya hayatlarında. Barış var iken, iyilik, güzellik, hayır var iken niçin savaş olsun? Niçin katliam olsun? Niçin insanların evi başlarına yıkılsın? Kesinlikle. İslam hayırdan yanadır, iyilikten yanadır, güzellikten yanadır. İnsan olma fıtratına uygun onurundan yanadır. Ama eğer söz dinlenmez de birileri çıkar da yeryüzünü ifsat edecek olurlarsa, bozgunculuk yapacak olurlarsa yine İslam'ın emridir. O bozgunculuk yapanları durdurun. Zulmü durdurun. Zalimi engelleyin. Onları ıslah edin. Nasıl ıslah olunacaksa ona göre hareket edilmesi lazım. Söz ile ıslah olunacaksa söz ile, nasihat ile, akıllarını erdirmek ile, onlara güzelliklerle, iyiliklerle davranmak ile. Ama eğer ki nasihat dinlemeyeceklerse, azmışlarsa, azgınlık yapıyorlarsa, elbette ki cezada suçun oranında olması lazım. Ceza suçun ölçüsüncedir. Bundan dolayı Rabbimiz bize emretti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam önderimiz yolunu gösterdi. Beyanda bulundu. Müslüman kimin dostu? Kimin velisi? Kim Müslümanın velisi? Elvela kimden uzaklaşacak? Kimden sakınacak? Ona da elbera denildi. El-velâ vel-berâ, dostluk ve düşmanlık. Temelde düşmanlık söz konusu değil. İnsanız. İnsan olmak ile aynı kökteniz, aynı anne ve aynı babanın çocuklarıyız. Ama birisi Allah'a itaatkar olan, yaratılış gayesine uygun bir hayatı benimsemiş olan, diğeri ise Allah'ın hükümlerine karşı çıkan, hevasını ilahlaştırmaya gayret eden, kendi nefsani arzuların peşine düşen, iyilik yapanları kıskanan, haset gündeme getiren bir tip, bozguncu bir tip. Ve malumunuzdur ki yeryüzüne insan kanı olarak ilk dökülen kan masumun kanıydı. Zalimin biri aynı anneden, aynı babadan olan kardeşini öldürdü. Ayetlerde ve hadislerde isimleri geçmez. Ama bizden önce, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden önceki ümmetlerden onlara isim gündeme gelmiş, isim olarak Kabil, zalim olan, zulmeden, kardeşini öldüren katilin ismi, Habil ise masum olan ve kardeşi tarafından öldürülmüş olan kişinin adı olarak ifade edilir. Artık ümmet içinde de o isimlerle meşhur olmuştur. Habil, Kabil davası diye. İnsan olarak hepimiz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyız. Annemiz ve babamız bir, soyumuz bir. Kesinlikle insanlar ne maymundan türemişler, ne balıktan türemişler. Maymun evrim geçirmiş, insan olmuş. Yok, sen bilemedin. Bizim maymunla, ormanla işimiz yok. Biz deniz çocuklarıyız. Balıklar evrim geçirmiş ve insan olmuşlar. Bunlar gerçekten Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılmış olduğuna ilk insan, ilk medeniyet kurucusu ve ilk peygamber Adem Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'nin hikmeti gereği topraktan bedeni yaratıldı. Rabbimiz Allah da kendisine ruhundan üfledi ve ilk insan yaratılmış oldu. İlk insan topraktan yaratıldı, eşi ondan yaratıldı ve bu erkekten ve bu kadından, ilk insan olan erkekten, ilk insan olan kadından Allah Azze ve Celle yeryüzündeki bütün insanları var etti. Kaç bin yıl önce Allahu Alem bir sevap. Çeşitli tahminler gündemdedir. O tahminler tahmin sahiplerine kalsın. En iyisini Allah Azze ve Celle bilir. Ve insanlar türediler. Benim aklım almıyor ifadesi.

bir vaka akla uymaz kardeşler. Rabbim böyle emretmiştir. Biz onun bize göndermiş olduğu, biz kullarına göndermiş olduğu hayat kitabımız Kur'an'da böyle okuyoruz, böyle görüyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sözlerinden böyle beyan edilmiştir. Biz böyle iman eden mümin muvahhidleriz. Ha, birilerinin aklı almıyorsa aklını akıllandırsın da aklı almış olsun. Allah'a hamdolsun, hem imanlıyız, şirksiz, küfürsüz, bid'atsız, hurafetsiz, katıksız iman sahibi müminleriz. Hem de Allah'ın vermiş olduğu aklın onun emreti şekliyle kullanan muvahhid mümin insanlarız. Birilerinin aklı almıyorsa akıllanmaları lazım. Demek ki onlar da bunu kavrayacak, bu kadar açık, bu kadar net, bu kadar güzel bir şekilde beyan edilmiş bir hakikatin kavrayacak akılları yoksa onlar önce kendilerine akıl edinsinler, akıllansınlar ve akletsinler. Rabbimiz Allah Azze ve Celle insanları bu şekilde bir anne ve bir babadan türetti ve insanlar bugünkü tabirle 8 milyara ulaştılar. Adem Aleyhisselam'dan bugüne gelen insanlar ve daha önce yeryüzüne imtihan için gelmiş, imtihanlarını vermiş, doğrusuyla, eğrisiyle, hakkıyla, batılıyla yeryüzünde kendilerinin tercih etmiş olduğu şekliyle yaşatılmışlar ve ölmüşler. Şu anda yaşayan insanların 8 milyar olduğu beyan ediliyor. Ve Allah Azze ve Celle insanlara Adem Aleyhisselam'ın ve Hazreti Havva radıyallahu teala'nın yeryüzüne indirilişinden itibaren devamlı nebiler, rasuller ve kitaplar gönderdi. İnsanları yeryüzüne indirdikten sonra kendi başlarına bırakmadı. Buna iman etmeyenler işte demokratik anlayışa sahiptirler. Allah bize herhangi bir şey göndermiş değil. Bizi mükemmel yarattı. Yaratıştan dolayı herhangi bir problemleri yok. Ve bize akıl verdi, şuur verdi, zeka verdi. Dolayısıyla biz kendi kendimize yeterliyiz. Ebu Cehil de böyle söyledi. Müşrikler böyle söylediler. Firavun ve Nemrut da bu anlayışı gündeme getirdiler. Bütün şirk ve küfür cephesi. Ya da ne yaptılar? Allah'ın indirmiş olduğu kitapları elleriyle bozdular. Gene kendilerine çevirdiler. Kendilerinin ilahlaştırmış olduğu hevalarından kaynaklanan anayasalarına çevirdiler Allah'ın kitaplarını. Kur'an'dan önceki Tevrat, Zebur, İncil ve 100 sayfayı bu hale getirdiler. Karıştırdılar, alt üst ettiler. Akide noktasında, amel noktasında Allah'ın haram kıldığını helal kılacak kadar ihanet ettiler. Kur'an hariç. İnzal olduğu ilk andan itibaren bugüne, bugünden kıyamete harfi bile değiştirilecek bir durumda değil. Çünkü Allah'ın korumasındadır. Kur'an'ın kendisi değiştirilmedi ama Kur'an'a inandıklarını ifade eden milyonlarca hatta milyarlarca insanların Kur'an'ın emrettiği şekilde davranmadıklarından dolayı kendi paylarına bir değişiklik gündeme getirdiler. Elbette ki gerçek muvahhid müminleri tenzih ederiz. Kendini İslam'a nispet eden, özellikle 100 yıldan beridir işgal altındaki İslam topraklarında yaşayanlar, gerek yönetici kadro, gerekse yönetilenler, kendini İslam'a nispet edenlerin İslam'dan uzak olduklarını görüyoruz. Yönetimde, yönetilmede, yönetmekte,
kanunlarında, yasa

0: larından, tüzüklerinden, Kur'an'dan, sünnetten, icmadan, kıyastan çok uzaklaşmış olduklarını, dillerinde Müslüman olduklarını ifade etmelerine rağmen hallerinde İslam'la ilişkilerinin kalmadığını görüyoruz. Bu hale getirdiler. Dost ve düşmanı karıştırdılar. Özellikle dikkat buyurun, işgal edilen İslam topraklarında İslam topraklarını sınırlar çizerek, bölük pörçük ederek her parçasına da kendilerine uşaklık yapacak birilerini yönetime getirmek kaydıyla küfür cephesi çok çalıştı. Ve gerçekten uşaklarını da kendilerinin arzu ettiği şekliyle yönetime getirdiler ve yönetimlerini de İslam'ı yasaklayarak. Siyasette, yönetimde İslam yasaklandı. Ekonomide yasaklandı. Hukukta, yargıda yasaklandı. Eğitimde yasaklandı. Bütünüyle. Sosyal hayatta, adapta, görgü kurallarında ilahir. Tek tek ele alınıp üzerinde saatlerce durulabilinir. Malumuzdur ki işgal edilen İslam topraklarında mümin, muvahhid olarak Allah'ın indirdiği hükümlerle hayatlarını tanzim etmeye çalışanlar ya da hayatı bu şekilde düzenlemeye çalışanlar mevcut yönetimler tarafından, ki yönetimler İslam değil, anarşist, terörist, gerici, yobaz, vatan haini gibi yaftamalarla tutuklanıyor, yargılanıyor, zindana atılıyor, hatta asılarak, kurşuna dizilerek şehit ediliyordu. Artık görüyoruz ki kesinlikle küfür ve şirk cephesinin yerli ihanet ehli olanlar bulunmuş oldukları beldelerde İslam'ı istemiyorlar. Müslümanlar istemiyorlar, müminler istemiyorlar. Kesinlikle İslam'a ve müminlere dost değiller. Onlar kendilerini o vazifeye getirmiş olan aga babalarının dostlarıdırlar. Zaman zaman da aga babaların kendilerini dünya çapında tebrik ediyorlar. Bütün dünyayı duyuruyorlar. Benim en iyi, en sadık dostum ifadesiyle. Bundan dolayı müminler kime dost, kime düşman olmalılar? Elbette ki dostlarına dost, kendilerine düşmanlık yapanlara da düşman olmalıdırlar. Dostlarına düşmanlık, düşmanlıkları yapanlara da dost olacak olurlarsa, hakla batılın karıştırılmış olan bir duruma düşerler ki, bu büyük bir felakettir. Allah Azze ve Celle müminin dostunun kim olduğu, müminin kime dost olacağını ya da kime düşman olacağını, ki düşmanlık karşıdan geliyor. Kesinlikle müminler dost olmak isterler insanlar içinde. Allah'a kul olduktan sonra aynı ilaha, aynı Rabbe, aynı Melike iman edildikten sonra, aynı hayat kitabına tabi olunduktan sonra, ki bu Kur'an-ı Kerim'dir. Aynı peygambere iman edildikten sonra ki bu Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Aynı kıbleye dönmüşler ki bu Kabe'dir, Beytullah'tır. Nasıl düşmanlık olur? Rabbimiz müminlerin kardeş olduğunu beyan ettikten sonra ayet-i kerimede, o halde kardeşlerin arasını ıslah edin. Şeytan kardeşlerin arasını ayırıp onları birbirine düşman edebilir. Ediyor da. İşte Habil'le Kabil olayı olduğu gibi. O halde aralarını ıslah edin. Sizler müminlersiniz, kardeşlersiniz. Hatta dikkat ederseniz Hucurat Suresinin 9. ayetinde Rabbimizin buyurduğu, iki mümin taife savaşacak olurlarsa mutlaka aralarını bulun. Önce barış. Önce barış yeryüzünde hayatın temel ilkesi olması lazım. Daha önce de ifade edildiği gibi İslam ordusu, tevhid ordusu küfür ve şirk ordusunun karşısına dikildiğinde kesinlikle saldırın denilmiyor. Önce onlar barışa davet ediliyor. Silme. Barışa davet ediliyor. İyiliğe, güzelliğe. Gelin savaşmayalım. Sizler de inansanız da inanmasanız da, idrak etseniz de etmeseniz de hepimizin Rabbi Allah Azze ve Celle'dir. Gelin Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine iman edin. Onun yegane kanun koyucu olduğuna iman edin. Bir insan kullarına gönderdiği hayat kitabına iman edin. En son Resul, en son Nebi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman edin. Bizim kardeşlerimiz olun. Ve biz sizi kucaklamış olalım. Omuz omuza olalım. Kalplerimiz tamamen birbirlerine ısınsın, muhabbet de olsun. Aramızda kin, düşmanlık, nefret kalmasın. Ve birbirimizden üstünlüğümüz söz konusu değil. Ancak kim ki Allah Azze ve Celle'nin hükmüne, Resulullah'ın sünnetine daha çok dikkat ediyorsa, onunla daha çok amel ediyorsa müttaki olur. Onun müttaki oluşundan dolayı onun gibi olmayanlara üstünlüğü var. O da Allah katında. Birbirimizin kardeşi olalım. Dünya hepimize yeter. Niye savaşıyoruz? Bizden öncekilerden hiç ibret ve ders almadınız mı? Bakın onların hepsi çürüdü gitti, toprak oldu. Kemiklerinden bile haber yok. Sadece tarih kitaplarında isimleri var. Niçin savaştılar? Hiç ibret almadınız mı? Birinci Dünya, İkinci Dünya savaşlarından bahsediyorsunuz. Milyonlarca insan öldürüldü. Dünya hepimize yeter. Gelin kardeş olalım. Gelin Müslüman olun. Mümin olun, müminler birbirlerinin kardeşleri. Aramızda herhangi bir savaş gündeme gelmesin. Çünkü müminler yeryüzünün imar ile memurdurlar. Yeryüzünü ifsat etmeye değil, imar etmeye, bozmaya değil, düzeltmeye memurdurlar. Niye savaşıyoruz? Kardeş olalım. Kardeşliği kabul etmedikleri ve İslam'ın üstünlüğüne de boyun bükmedikleri vakit her an müminlerin düşmanları ve yeryüzünü ifsat edenlerdirler. O halde bunların ıslah edilmesi. Nasihat de olmadı mı? Nasihatten olmayanın gereği gündeme gelmesi lazım. Elbette ki o da ancak savaş ile gerçekleşir. Onun için Rabbimiz Allah Azze ve Celle kendine iman etmiş olan mümin kullarının kimlere dost, kimlere düşman olduğu olacaklarının delilleriyle, ölçüsüyle beyan buyurmuştur. Bize namazı emreden Rabbim, orucu, haccı, zekatı emreden Rabbim vela ve berayı da emretmiştir. Vela ve bera meselesini de bize emretmiştir. Biz mümin muvahhidler olarak onun emrine tabiiz, başkan bir vazifeyi söz konusu etmeyiz. Abdullah bin Abbas radıyallahu teala anhuma şöyle demiştir. Allah için sev, Allah için buğz et, Allah için düşmanlık ve Allah için dostluk et. Şüphesiz sen Allah'ın dostluğuna ancak bunlarla erebilirsin. Her şeyin Allah için. Her şeyin Allah için. Rabbin Allah nasıl emretmişse o şekilde. Tek ölçü bu. Her şeyin Allah için ve Allah'ın emrettiği şekilde. Tabi birileri hemen bize Kur'an yeter. Kur'an Allah'ın emridir. Biz ona tabiiz. Başka bir şey bize ölçü olamaz. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, işte orada hayır diyorlar. Kabul etmiyoruz. Bize Kur'an yeter. Kur'an Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmeyi ve iman edenlerin, Allah'ı ve ahiret gününü umanların, Allah'ı çoksa zikredenlerin biricik hayat örneğinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olduğunu beyanla ona itaat edin emrini veriyor. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinde beyan buyurduğu üzere. De ki Allah'ı seviyorsanız, Allah'a iman ediyorsanız, Allah'a karşı kulluk vazifesini yapıyorsanız bana uyun. Ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affeylesin. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Her kim ki böyle yapmazsa bilin ki Allah kafirleri sevmez. Kim karşı çıkarsa, baş kaldırırsa, Allah ve Resulüne itaatsizlik yaparsa, bak dikkat buyurun, sadece Allah'a itaat değil, Allah'ın Resulüne de itaat. Çünkü Allah'a nasıl itaat edileceği, nasıl ibadet edileceği, yeryüzünde ona nasıl kullanılacağını biz Resulullah'tan öğreniyoruz. Aleyhissalatü vesselam, ona itaat etmek ile Allah'a kulluğu öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla birileri sünneti ret ederse, terk ederse, kabul etmezse o İslam dışına çıkmış olur. Şüphesiz sen Allah'ın dostluğuna ancak bunlarla erebilirsin. Allah için sev, Allah için buğz et, Allah için düşmanlık ve Allah için dostluk et. Tek ölçü bu. Tek ölçü Allah için olmak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ki en son Nebi, en son Resul'dür. Ondan sonra nübüvvet ve risalet tamamlanmıştır. Allah'ın nimeti tamamlandı. Din olarak Allah Azze ve Celle İslam'ı emretti, seçti ve ondan razı oldu. Kim ki İslam'dan başka bir ideoloji, bir felsefi anlayış, bir yönetim, bir ekonomi, bir yargı, bir eğitim yolunu seçerse, benimserse ve o yolda giderse, ya da bir ülke o yoldan giderse, Allah Azze ve Celle onlardan asla kabul etmeyecektir. Yine Rabbimizin ayet-i kerimesinde buyurduğu, kim ki İslam'dan başka bir din benimseyecek olursa, bir yol, bir hayat düzeni, bir ideoloji, bir yönetim şekli, Allah onlardan asla kabul etmeyecektir. Allah'ın rızası onlarda yok. Rabbimin rızası ancak İslam'dadır. İslam'ın dışında bir yönetim şekli benimseyenler, benimsemeli de kalmayıp bizzat uygulayanlar, başta bulunanlar, seçilmiş ya da tepeden inmiş, fark etmez, o koltukta oturanlar, İslam'ın reddettiği ideolojilerle insanları yönetenler, Allah asla onlardan razı değil. Maide suresinin 3. ayet-i kerimesi ve onları asla kabul edici değildir. Dolayısıyla müminler kendilerine çok dikkat etmesi lazım. Önce İslam'ı öğrenecek, İslam'ın ölçüsünü öğrenecek, sonra onu hayata nasıl uygulayacağının yollarını araştıracak. Elbette o yolda gösterilmiştir zaten, ama o sırada bilmiyorsa öğrenecek ve toptan Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılacaklar, dağılıp parçalanmayacaklar, güçlerini dağıtmayacaklar, düşmana tek tek yem olmayacaklar. Gerek şeytana, gerek şeytanın izini takip eden dostlarına. Şüphesiz sen Allah'ın dostluğuna ancak bunlarla erebilirsin. Bir kişi namazı ve orucu çok bile olsa bunlar olmadan imanın tadını tadamayacaktır. Bir kişinin namazı çok, orucu çok, edepli, ahlaklı, güzel ahlaklı, kadın olsun, erkek olsun, bütünüyle kendini ibadete vermiş. Zahid bir şahsiyet. Ama Allah için sevmiyorsa, Allah için boz etmiyorsa, Allah için düşmanlık ve Allah için dostluğu gündeme getirmiyorsa, Abdullah bin Abbas radıyallahu teala anhuma diyor ki, imanın tadını alamaz. Bugün ise insanların kardeşliği, dünya işleri üzerine kurulu olmuştur. Bu, onlara kıyamet günü hiçbir şey kazandırmayacaktır. Allah için değil, dünyalık menfaatler için kardeşlikler, dostluklar gündeme gelmiştir. Halbuki Allah için olması lazım her şey. Değil mi ki Allah için olma bir tarafa bırakılmış, dünya menfaati için bir araya gelinmiş, kişilerin maslahatı için bir araya gelinmiş, onun için sevgi, onun için nefret, onun için dostluk, onun için düşmanlık ortaya çıkmış, kendi menfaatine, dünyalık menfaatine uygunsa, sevgisi var, dostluğu var, eğer menfaatine aykırıysa, nefreti, boğzu, düşmanlığı gündeme geliyorsa, ahirette kendisine hiçbir faydası olmayacak. Ha belki dünya hayatında, gelip geçici dünya hayatında kendisine bazı faydalar sağlamış olabilir. Rahatlık sağlamış olabilir. Halbuki dünyada hiçbir rahatlık yok. Dünya hayatında bakın bakalım. Eğer ki cep telefonundan biraz vakit kalmışsa, o ekranı aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya, sağdan sola, soldan sağa çekmekle biraz vakit kalmışsa, televizyon başından ayrılmak konusunda biraz vakit kalmışsa, gündüzün hesabını akşamleyin evden gece yarına kadar bitirmeme meselesi söz konusu, oradan vakit kalmışsa, gündüzün iş hengamesinden vakit kalmışsa, biraz kendinize vakit ayırın, düşünün, tefekkür edin. Dünyada bir rahatlık var mı? Kim rahat? Yeryüzünün en zengini en rahatsız insanı. Yeryüzünün en zengini en rahatsız insanı. Yeryüzünün tek kralı olmak isteyen, şimdi lider diyorlar, başkan diyorlar, dün kral diyorlardı, melik diyorlardı, sultan diyorlardı, ne diyorlarsa, yeryüzünün yarısına hakim, üçte ikisine hakim, egemen olmuş, hepsi ona saygı, sevgi besliyorlar. Bakın bakalım rahat mı? Koltuğundan düşmemek için ne derler? 140 tilki kafasında dolaşır, kuyrukları birbirine değmez. O kadar rahatsız. Uyuyabilmek için bir avuç hap yutuyor. Uykusu gelmiyor. Birini düşünürken öbürüne geçiyor. Öbürünü hesap ediyor. Öbürünü vuruşturuyor. Öbürünü barıştırıyor kendi kendine. Uyku yok. Ancak beyin tamamen uyuşacak ki yatmış olsun. O da kalkarken kesinlikle dinlenmiş kalkmaz. Bu muydu rahatlık? Bu muydu dünyaya hakim olmak? Zengin de öyle. Yani insanların çok arzu ettiği, hatırlanacağı üzere Karun o zenginliğiyle, o deptebesiyle, o giyimi kuşamıyla halkın karşısına çıkınca ona nice insanlar sevdalandılar. Ah keşke Karun'a verilenin biraz da bize verilseydi. Ne zaman ki yerin dibine battı, dediler iyi ki biz Karun gibi olmamışız. Bundan ibret alan var mı? Ders alan var mı? Kasalar paralarla dolu, altınlarla dolu, külçelerle dolu. Huzur zerresi yok. Doktor onunla beraber dolaşıyor. Hem de özel doktor. En ideal. O konunun profesörü ağayla dolaşıyor. Aman bir şey olmasın. Öksürdü mü onun bile çaresine koşturuyor. Fakat kesinlikle huzursuzluğun çaresi yok. Doktor ancak bedene bakar, bir de bedenin dış kısmına bakar. Yani ruh kısmına bakmaz. Düşüncenin doktoru yok. Psikologlar bile kişinin dilinin ifadesinden bazı şeyleri anlamaya, sezmeye, bazı nasihatler vermeye. Nasihat da vermiyorlar. Hepsi reçeteci olmuşlar. Aynen diğer beden doktorları gibi psikologlar da reçeteci olmuşlar. Halbuki psikologun vazifesi nasihat idi. Ruhen onu rahatlatmak idi, yol göstermek idi. Hayır. Bedenen rahat ettiriyorlar, düşünceye dalmasınlar, manasını gündeme getiriyorlar. Bunun için insanlığın bunalımda olduğu, her gün bir yerlere savaş açtıkları, insanları katliama tabi tuttukları, o trilyonlar harcanarak inşa edilen binaları, şehirleri yok etmekle, harabeye çevirmekle zevk alıyorlar. Ya bize itaat edersiniz, ya sizi mahvederiz. Onlardan önceki hainler, alçaklar, insanlık aleminin düşmanları aynı şeyleri yapıyorlardı. Ne oldu onlara? Hiç dert, hiç ibret almıyor musunuz? Ya bize itaat edeceksiniz. Müminler, Müslümanlar tarih boyunca bize demediler. Allah'a itaat dediler. Allah'a itaat edin. Bize değil. Ne zaman ki biz Allah'a itaat edersek ancak yönetici olarak bize itaat edin. Aleyhissalatü vesselamın buyurduğu masiyette itaat yoktur. Ne dinleyin ne itaat edin. Kim ki sizi Allah'a baş kaldırmaya davet ediyorsa, isyanı emrediyorsa kesinlikle ne dinleyin ne itaat edin. Dinlemek ve itaat etmek maruf olandadır. Yani Allah'ın razı olduğu şeydedir. Yoksa kesinlikle dinlemek ve itaat etmek söz konusu değildir. İslam'ın emri bu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emri bu. Allah Azze ve Celle'nin emri bu. Yine hatırlanacağı üzere Hud Suresinin 113. ayeti kerimesinde Rabbim buyurdu ki zulmedenlere, zalimlere meyletmeyin. Mana itaat etmeyin. Onları sevmeyin. Onlara taraftar olmayın. Yoksa size ateş dokunur. Onlardan olursunuz, ateşi hak edersiniz. Dünyada zillet, ahirette ise cehennem. İzzet söz konusu değil. Dolayısıyla maruf olan şeye itaat edilir. Ama o marufu da bilmek lazım. İsyan nedir? Maruf nedir? İtaat nedir? Onların bilinmesi lazım. Yoksa hakla batıl karıştırılmış olur. İbn Abbas radıyallahu teala Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan almış olduğu bir hakikatla bu sözlerini beyan etti. Resulullah'tan duydukları. İslam alimlerinde durumu bu. Kitap ve sünnet esas kaynaktır. Muaz bin Cebel radıyallahu teala Resulullah Sellem'in buyurduğu. Ya Muaz, gittiğin yerden, yani vazifeli olarak gittiğin Yemen ülkesinde neyle hükmedeceksin? Allah'ın kitabıyla. Orada hükmünü bulamazsan Resulünün sünnetiyle. Orada da hükmünü bulamazsan, ki o sırada ayetleri inzal oluyor. Resulullah Sellem hayatta. sünnet devam ediyor. O zaman kendi içtihatımla, kendi içtihatını gündeme getiren müçtehit nefsinden, havasından söylemez. Mutlaka Kur'an'dan ve sünnetten bir delil üzere konuşur. Tevili yorumu yine Kur'an'a ve sünnete dayalıdır. Delilini Kur'an ve sünnetten alır. Hüküm apaçık değil. Kıyas yoluyla bu mesele diğer meseleye benzer. Dolayısıyla onun hükmünü taşır. Ya helaldir ya haramdır. Ya caizdir ya değildir. İcma ve kıyas kitap ve sünnetten sonra gelir ve Allah'ın dininin dört delili. Yine Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu üzere İslam'ın gerçeği ortaya çıkmış olur. Onun için Allah için sev, Allah için buğz et. Allah için düşmanlık, Allah için dostluk et. Kesinlikle ey mümin senin ölçün Allah içindir. Allah'ın rızasını kazanmak içindir. Şüphesiz sen Allah'ın dostluğuna ancak bunlarla erebilirsin. Allah için hareket edersen Allah'ın dostluğuna, sevgisine ulaşırsın. Filanca Allah'ın dostudur. Bu kişilerin iyi niyetinden hareket edilmiş, zannı galibelerden ortaya çıkmıştır. Salih bir insan, malumunuzdur ki Ehl-i Sünnet akidesinin gereği bütün müminler Allah'ın velisidir, yani dostudur. O dostluğun da dereceleri var. Malum olduğu üzere imanın kemalatından, amelin salih oluşundan dolayı en üst mertebeyi elde etmiştir. Ondan sonra da imanın ve amelin durumuna bağlıdır. Şirk koşanlar Allah düşmanlarıdırlar. Küfür ve şirk içinde olanlar Allah'a düşmanlık etmişlerdir. Ama iman etmiş, muvahhid olan bir şahsiyet, amel konusunda imanın kemalatı veya zayıfiyeti konusundan derecesi değişir. Allah'a veli olan şahsiyetin durumuna bakacağız. İslam zahire hükmeder. Önce kendimize, sonra en yakınlarımıza, sonra diğer Müslümanlara bakacağız. Tarikat şeyhi olmak, tarikat mensubu olmak, Allah'ın dostu olmak demek değildir. Tarikat şeyhi olmak, Allah'ın dostu olmak demek değildir kardeşler. O kurulmuş bir düzendir. O düzen o şekilde devam ediyor. Dün şeyhin huzurunda boynunu büken, kimsenin hesaba katmadığı bir insan, şeyhin vefatından sonra posta oturmuş ya da oturtulmuş olabilir. Bu onun velayet makamına ulaştığı manasına gelmez. Nitekim tarih boyunca bakın yüzlerce, binlerce mesele ortaya çıkmış. Her mümin mürit olsun, mürşit olsun ki böyle bir ifade gündeme getirilmiştir. Gerçekten şirksiz iman etmişse ve sünnet üzere hayatı devam ettiriyorsa, Allah için seviyor, Allah için boz ediyorsa, bakın durumuna, kimle beraber, kimi destekliyor, kime hayranlık duyuyor, kime dua ediyor, kimin hayatının idamesi için Allah'a yalvarıyor. Bir bakın, sonra İbn Abbas'ın bu sünnetten hareketle gündeme getirdiği ölçüsüne bakın. Şüphesiz sen Allah'ın dostluğuna ancak bunlarla erebilirsin. Bakın bakalım. İnsanların Allah dostudur, mürşidi kamildir, Gavsul Azam'dır denilen tiplere, insanlara bir bakıverin. Bu ölçüyü gündeme getirerek hayatlarının gözünde bulundurun. Elbette ki bu demek değildir ki Onların hiçbiri buna uymuyor manası değil. Sadece bir araştıralım, bir bakalım. Sadece sabah kahvaltısı, akşam yemeği ya da oruç gibi gündeme gelse sahur ve iftar meselesi ile maşallah. Her gün oruçlu. Halbuki her gün oruçlu olmak Resulullah Selam tarafından yasak edildi. Eğer tutacaksan Davut Aleyhisselam'ın orucu, bir gün oruç tut, bir gün tutma. Eğer tutacaksan. Yoksa pazartesi, perşembe ya da eyyamül biz denilen ay hesabıyla, yani hicri takvime göre ayın 13'ü, 14'ü, 15'i gökteki ayın dolunay haline getirdiği günler. Onun dışında her gün oruçlu. Gece sabaha kadar namaz kılıyor. Allah'ın dininde böyle bir ibadet şekli yok. Adam hiç evlenmedi. Sadece hizmet etmek için. İslam'a hizmet etmek için. Ümmete hizmet etmek için. Resulullah sellem bunları reddetti. Dedi geçen bir miktarında uyurum, dinlenirim. Sonra kalkar ibadet ederim. Bazı günler oruçlu, bazı günler de oruçsuzum. Gördüğünüz gibi evlenmişimdir de. Bu benim sünnetimdir. Benim sünnetimi işlemeyen benden değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti işlemeyenler, İslam'ı tanımayanların gözünden Evliyaullah'ın sultanı, şahı, gece sabaha kadar ibadet diyor, diyor, namaz kılıyor. Hiç uyumuyor adam kardeşim. Her gün oruç tutuyor. Kim dayanır? Hizmet etmek için evlenmedi de. Benden değildir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Resulullah'ın ölçüsünü eğer bir insan kavramamışsa, almamışsa hakla batılı karıştırır. Ve karıştırıyorlar da. Elbette ki birilerini yermek, aşağılamak değildir bu ifadeler. Sadece bir hak ölçüyü ortaya koymaktır. Abdullah bin Abbas radıyallahu teala anhumanın bu yerinde hakikat olan tespiti Abdullah bin Mübarek Kitab-ı Züt ve Rakaik isimli eseri ki Türkçe'ye birkaç defa tercüme edilmiştir. O tercümelerden birisi Abdullah Samet Afaracı tarafından yapıldı ki İstanbul 2015'te yayınlandı. Sayfa 110, haber 353. Aynı haber Tabarani el-Mu'cemül Kebir'inde ve Nureddin el-Heysemi'nin Mecmu Zevaid'inde de yer almıştır. Tabarani Abdullah bin Ömer'in sözü olarak Mücahit'ten rivayet ediyor. Allah ondan ve babasından razı olsun. Nureddin el-Heysemi'den aynı rivayeti gündeme getiriyor. Muaz bin Enes radıyallahu teala anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a en üstün imanın ne olduğu sorduğunda Resulullah aleyhissalatü vesselam'a en üstün imanın ne olduğunu sorduğumda Allah için sevip Allah için buğz etmen ve dilini Allah'ı zikretmekte kullanmandır buyurdu. Neyi sordun? En üstün iman nedir ya Resulullah? En üstün imanın ölçüsü elbette ki iman edilecek ilkelerin bütününe iman ettik. Bütün müminler imanda eşittirler. İman etme ilkelerinde. Zaten o ilkelere iman edilmezsen iman edilmemiş olarak kabul edilir. İman edildi. Ama en üstünü bu ilkelere iman ettikten sonra üstün olan iman nedir ya Resulullah diye sorduğumda Allah için sevip Allah için buğz etmen ve dilini Allah'ı zikretmekte kullanmandır buyurdu. Ya Resulullah başka? Daha başka var mı? Resulullah aleyhissalatü vesselam kendin için istediğin şeyleri diğer insanlar için de istemen, kendin için istemediğin şeyleri diğer insanlar için de istememendir buyurdu. Hadisimiz İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde yer alır. Türkçe tercümesi cilt 16 sayfa 131, hadis 23160-23161. Müreddin el-Heysemi de Mecmu Zevait'inde aynı rivayeti nakleder. Tekrar bakalım. En üstün imanın ölçüsü, sıfatları, özelliği nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurmasıyla Allah için sevip Allah için buğz etmen ve dilini Allah'a zikretmekte kullanmandır. Elbette ki dil Allah'ı anmakla devam ediyorsa el de dile tabi, ayak dile tabi. Zaten kalpte olmayan dile geldiği vakit kalp ile dil birbirlerini desteklemezlerse, örtüşmezlerse, kalpte ayrı şey var, dilde ayrı şey var, dilde İslam var, kalpte İslam'ın dışındaki ideolojiler, anlayışlar, felsefeler var ise bu nifak alametidir. Malumunuz münafıklar dilde Müslüman, kalpte ise küfür içindeydiler. Kalp Allah'a devamlı zikredecek ki dilde onun zahirini gündeme getirecek. Kalp batındır. Bari göğsünü yarıp da kalbine baksaydın. Gerçekten la ilahe illallah mı dedim? İman ederek mi dedim? Yoksa senin kılıncından korktuğu için mi? Ya Resulullah, kalbine nasıl bakabilirim? Kalbine bakmıyorsun, diliyle söylediğini de itibar etmiyorsun. Onun için münafıkların dillerinde söylediklerine itibar olunur. Tabi dillerinde hak olması lazım. Hakkın gündeme gelmesi ne itibar edilir. Ha, kalplerinde kendilerle Allah arasındadır. Hiç kimsenin kalbini okumayan kimseye müsaade edilmiş değil. Adam kalpleri okuyor ya. O ona yapılmış iftiradır. İslam'ı tanımamaktır. Bizler birbirlerimizi zahir ile değerlendiririz. Sahih Bukhari'de yer alan İmam Ömer radıyallahu teala'nın emril mümininin tespitidir. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın o kadar övmüş olduğu emril müminin İmam Ömer'in tespiti. Benden sonra bir peygamber olsaydı Hattab'ın oğlu Ömer olurdu ama peygamberlik tamamlanmıştır. Veya insanların içinde ilham olunan şahsiyetin ifadesi. Biz sizleri zahirlerinize göre değerlendiririz. O halde zahirlerinize dikkat edin. Zahirde bize iyi görünüyorsanız sizi iyilerden kabul eder, salihlerden kabul ederiz. Kalplerinizdekini Allah bilir. Eğer kötü görünüyorsanız İslam'a göre fasık, facir, zalim görünüyorsanız biz sizi öyle kabul ederiz. Ama kalbiniz iyilik üzereymiş. Hani meşhur ifadesiyle kalbi temiz, sen kalbime bak. Kalbin temizse dilin de temiz olması lazım. Çünkü dil kalbin dışarıya yansımasıdır. Eğer kalbin temizse, dilin temizse elin de temiz olması lazım. Gözün de temiz olması lazım. Kulağın da temiz olması lazım. Ayağın da temiz olması lazım. Bulunduğun yerin de temiz olması lazım. İslam'a göre pürü pak olması gerekli. Eğer öyle olmazsa demek ki kalbinde başka şeyler taşıyorsun. Kalbinde başka şeyler taşıyorsun. Kalbin temiz değil. Kalbin temiz olsaydı kalp vücudun komutanıdır, yöneticisidir, pilotudur, şoförüdür. Vücudun kendi istediğine göre yönetir. Eğer kalp temiz olursa bedenin her organı da o temizliğin dışarıya yansıması şeklidir. Elin doğruyu tutar, ayağın doğruya doğru gider. Gözün doğruyu görür, dilin doğruyu, hakikati ifade eder. Ya Resulullah, başka daha neler var? Kendin için istediğin şeyleri diğer insanlar için de istemen. Kendin için istemediğin şeyleri diğer insanlar için de istememendir. Bu en üstün imandır. Kendin için istedin, iman etmeyi. İhtina sıratel müstakim. İhtina sıratel müstakim. Dost yol üzere hidayetinin artırılmasının, dalalete düşmeme konusunu istedin. Nasıl bir hidayet? Nimet verdiklerinin yolu olan hidayet. Onu diğer bütün insanlar için istemem. Diğer bütün insanlar iman etseler, senin kardeşin olsalar, senin gibi iman edip İslam'a tabi olsalar istemez misin? Bugün yeryüzünü ifsat eden, süper güç olarak kabul edilen, aslında gölgeler adına hareket eden güçlerin İslam olmasını istemez misin? İsteriz ki Amerika bütünüyle İslam'ı kabul etsin. Amerika kıtası bütünüyle. Güney Amerika, Kuzey Amerika, Çin, İngiltere, Fransa, Rusya iman etsinler, mümin olsunlar, kardeşimiz olsunlar. Yeryüzünden bütünüyle kardeş olarak, güzellik olarak, dostluk olarak yeryüzündeki hayatımızı bitirmiş olalım. Çok isteriz, çok arzu ederiz. Çok ister arzu ederiz ki işgal edilen İslam topraklarından gerçekten de İslam'dan uzaklaştırılmak istenen, ben Müslümanım diyenlerin bütünü gerçek İslam'la tanışsınlar. Hakla batılı karıştırmasınlar. Müminlere dost olsunlar. İslam düşmanlarına karşı kalplerinde kin, buğz olsun, imkanlarınca bu kinlerini, buğuzlarını, düşmanlıklarını onların iyiliği için kullansınlar. İyilikleri neydi? Yeryüzünde bozgunculuktan vazgeçmeleriydi. Islah olmalarıydı. İman etmeseler bile İslam'ın hakikatine tabi olmaları idi. Arzu edilen buydu. Müminlerin hasreten arzu ettikleri, kabul ettikleri böyleydi. Bu hakikattı. İbn Abbas Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ölçü olarak almış olduğunun kendi güzel ifadesiyle beyan etti. Aleyhisselatü Vesselam da böyle buyurdu. Muaz bin Enes'in kendisine sorusuna karşılık Allah için sevip Allah için boz etmen, dilini Allah'a zikretmekte kullanmandır. Ve kendin için istediğin iman konusunda, amel konusunda, iyilik konusunda, dostluk konusunda diğer bütün insanlar için istemendir. Diğer bütün insanlar bu şekilde davranırlarsa elbette ki çok iyi olur. Kötülük söz konusu olmaz. Yeryüzü yaşanmaya değer. Tabi elbette ki İslam olarak düşünüldüğü takdirde, müminler olarak düşünüldüğü takdirde, yoksa gününü gün edecek, sadece zevkini tatmin edecek, duygularını tatmin edecek bir mesele ise elbette ki bu İslam'la ilgisi olmayan bir anlayıştır. Mümine düşen Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, Allah için olmaktır. Böyle olunduğu takdirde müminlerin birliği, beraberliği, kardeşliği mutlaka gerçekleşir. Allah için hakikati, o mübarek mukaddes ölçü bir tarafa bırakılır da dünya menfaati, dünya maslahatı gündeme gelecek olursa elbette ki olacak bir iş değil. Elbette ki müminlere yakışan bir mesele değil. Elbette ki Allah tarafından onlara yardım ulaşacak değil. Ne için olmuşlarsa, kendilerini neye kilitlemişlerse, neyi hedeflemişlerse o kadarını elde ederler. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daii'yi dinlediniz.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 4663. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Güvenlik Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212-667-3363 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212-323-6404 Sarıyer.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
13: Bismillahirrahmanirrahim.
14: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: Özel FM hatırlatıyor. Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Reklamlar.

0: 34 Özkonak Kuyumcu.com.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
15: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında iyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehy Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com.
16: Saat 18.
17: 18. Özel FM.
18: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, Rabbimize şükürler olsun. Yine bir Sahih-i Buhari dersindeyiz. 6282 no'lu hadisi şerifi okuyoruz. Bu hadisi şerifte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt teyzesi Ümmü Haram'ın evinde öğle istirahatinde bulunduğunu, bir müddet uyuduğunu görüyoruz. Ve uyandıktan sonra gördüğü rüyayı süt teyzesiyle paylaştığını görmekteyiz. Kalel müellif el-İmamul Bukhari'yü rahimahullah ve rahimena ma'ah haddesena İsmail kal haddeseni Malik an İshak ibni Abdillah ibni Ebi Talha an Enes ibni Malik'in radiyallahu anhu ennehu semi'ahu yekul. Enes bin Malik anlatıyor. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ zehebe ilâ Kubâ, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kubâ tarafına gittiğinde yedhulu alâ ümmi haramin binti milhâne, Ümmü Haram binti Milhan'ın evine giderdi. Fetut'imuhu, Peygamberimizin süt teyzesi Ümmü Haram ona ikramda bulunurdu. وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ السَّامِتِ, Ubade bin Samit'in nikahı altındaydı. Ubade bin Samit'in eşi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt teyzesi Ümmü Haram, öğleden sonraları Peygamberimizi misafir ediyordu. فَدَخَلَ يَوْمًا فَاَطْعَمَتْهُ فَنَامَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّهُ سَلَّمْ. Yine bir gün Kuba taraflarındaki evine gitmiş ve Ümmü Haram'ın ikram ettiği yemeği yemiş, sonra uyumuştu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sümme steykaza yadhaku, gülerek uyandı. Kalet fekultum ma yudhikuke ya Resulallah. Ümmü Haram diyor ki, ey Allah'ın Resulü, seni böyle güldüren, sevindiren nedir? Fekal nasun min ummeti, ümmetimden bazı kimseler uridu aleyye guzaten fi sebilillah, Allah yolunda mücahit olarak bana arz olundular. Yerkebune sebece hazel bahr, onlar gemilere biniyorlardı. Muluken alel esirreti evkale misdel muluki alel esirra, tahtlarına oturmuş hükümdarlar gibi. Şekke İshak, tahtlarına oturmuş hükümdarlar olarak veya hükümdarlar gibi ifadesini hadis-i şerifi rivayet eden İshak böyle bir tereddütle nakletmişti. Ev sahibesi sevgili Peygamberimizin süt teyzesi Ümmü Haram anlatmaya devam ediyor. Dedim ki Üd'ullâhe en yec'aleni minhum, beni onlardan kılması için Allah'a dua et dedim. Sümme vada'a ra'sehu fenam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra başını yine koydu, yine uyudu. Sümme steykaza yadhak, yine gülerek uyandı. Fekultu ma yudhikuke ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, seni böyle güldüren nedir dedim. قال ناس من أمتي أرض علي غزاة في سبيل الله, ümmetimden bazı kimseler Allah yolunda mücahitler olarak bana arz olundu. يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة, tahtlarındaki hükümdarlar olarak veya tahtlarındaki hükümdarlar gibi denizde, gemilerde cihad ettikleri bana gösterildi. Kultu fekultu udullahen yec'aleni minhum, Ya Resulallah, Cenab-ı Hakk'ın beni onlardan kılması için dua et dedim. Kal enti minel evvelin, sen ilklerdensin buyurdu. Fe rakibetil bahra zemane Muaviye. Gerçekten Muaviye radıyallahu anh zamanında Ümmü Haram donanmaya katıldı. Fe suriat an dabbetiha, gemiden indiğinde Kıbrıs'ta bineğinden düştü ve şehit oldu. Heyne haracet minel bahri fe heleket, denizden çıkıp karaya geçtiklerinde bineğinden düşmüş, vefat etmiş ve şehitler kervanına o da katılmıştı. Evet, Kıbrıs'ta bugün Rum kesiminde Hala Sultan'ın kabri var. Hale Sultan, Hale teyze demektir. Hatta ülkemizde bazı bölgelerde teyzeye hala denmektedir. Arapça ifadeye uygun. Hala Sultan Ümmü Milhan radıyallahu anha Ubade bin Samit'in eşidir. Ubade bin Samit de Akabe beyatinde bulunan Müslümanlardan, Medineli Müslümanlardan biri. Ümmü Haram radıyallahu anha bu cihat ordusuna, bu donanmaya katılmış ama karaya geçtiklerinde Kıbrıs'ta atından düşüp şehit olmuştum. Mücahide hanımlardan biri, aynen kız kardeşi Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym gibi, o da mücahide hanımlardan biriydi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den dua istemiş. Peygamberimizin de duası makbul olmuştu. Bugün mübarek gecelerde, özel günlerde, bayram günlerinde Kıbrıs Rum kesiminde Hala Sultan'ı ziyaret etme imkanı verilmektedir. Kıbrıs'ın fethedilmesinin sebeplerinden biri Peygamberimizin süt teyzesinin ve yine Kıbrıs'ta Türk kesiminde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin ashabından bazı mücahitlerin bulunması önemli sebeplerden biri. Evet, Kıbrıs Hala Sultan'ın orada bulunması sebebiyle Osmanlılar tarafından fethedilmiştir. Rabbim inşallah Kıbrıs'ın tamamının bir İslam beldesi olduğu günleri görmeyi de nasip eder. Babul Cülus Keyfe ma teessara. Yeni bir başlık. Nasıl kolay olursa, nasıl hoşunuza giderse o şekilde oturmanız serbesttir. Bu noktada herhangi bir problem yok. Böyle bir başlık koymuş müellifimiz. Haddesena Ali ibn Abdillah kal haddesena Süfyan an-Zuhri an-Ata ibn Yezid el-Leysi an Ebi Sa'idin Hudri radıyallahu anh kal nehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem an libseteyni ve an bey'ateyn. Ebu Sa'idin Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz iki giyim şeklini ve iki alışveriş şeklini yasaklamıştı. İçtima lissammai, bir insanın omuzlarına bir elbise alıp o şekilde bulunması, vel ihtibai fi thawbin vahid, veya bir elbiseye sarmalanıp iç elbise giymeksizin bu şekilde giyinmeyi Efendimiz hoş karşılamamıştı. Ancak haçta ve umrede erkekler iki parça ihrama bürünürler. İç elbise giymemeleri şarttır. Haç mevsimi dışında bu şekilde bir elbiseye sarmalanıp ya baştan aşağı bir elbise veya tek bir parça elbiseye sarmalanıp iç elbise giymeksizin oturmayı, böyle bir giyim tarzını hoş karşılamamış. Çünkü bu giyim tarzında insanın açılması, diz kapağıyla göbeğinin arasında görünme ihtimali bulunmaktadır. Vel mulameseti vel munabede, iki alışveriş şekli de haramdır. Mulamese, dokunmak şartıyla, karanlıkta dokunmak şartıyla yapılan bir alışveriş. Herhangi bir şeye, karanlıkta dokunuyorsunuz, ben bunu aldım diyorsunuz. Yani onu tanımadan, görmeden, karanlıkta yapılan dokunma, mülamese, dokunma ile yapılan bir alışveriş. Vel munabede, o da atma şeklinde, bunu sana veriyorum, ben de aldım diyorsunuz. Bakmadan, incelemeden bir kumaş parçasını veriyor. Sonra her iki alışveriş şeklinde bir takım itirazlar, belirsizlikler söz konusu. Ticarette Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ortaya koyduğu iki kural vardır. Biri dürüstlük, diğeri şeffaflık. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki اِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا ف۪ي بَيَعِهِمَا. Bir ticari işlemde her iki taraf dürüst olursa, doğru sözlü olursa, açık sözlü olursa, şeffaf olursa Allah onların ticaretine bereket verir. Dürüstlük ve açık sözlülük. İki ana kural. O günde, bugün de, yarın da geçerli. وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا. Eğer her iki taraf yalan söylerse ve gerçeği gizlerlerse alışverişlerinin, ticaretinin bereketi ortadan kalkıyor. Babu men naca beyne yedeyin nas ve lem yuhbir bis sirri sahibihi fe iza mate akhbara bihi. Arkadaşına toplum içerisinde özel bir sır veren kişi ve bu sırrının vefatından sonra açıklanmasını isteyen kişi. Güzel bir rüya gördüm diyorum. Ama bu rüyayı kimseye anlatma. Ve bu rüyayı anlatan kimsenin vefatından sonra açıklıyorsunuz. Rüya olmasın, gösteriş olmasın, şöhret olmasın veya bir başka manada. Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Hazreti Fatıma'ya verdiği bir sır var. Bu sırla ilgili hadis-i şerifi okuyoruz. Haddesena Musa an Ebi Avanete kal haddesena Firas an Amir an Mesruk haddesetni Aişet Ummul Müminin. Hazreti Aişe validemiz anlatıyor. Kalet inna kunna ezvacen nebi sallallahu aleyhi ve sellem indehu cemi'an lem tugader minna vahidetun. Biz peygamberimizin hanımları bir aradaydık. Fe akbelet Fatımetu aleyhisselamu temşi. Hazreti Fatıma yürüyerek geldi, peygamberimizin kızı. La vallahi ma tahfa mişyetuha an mişyeti Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Yemin ederim ki onun yürüyüşü peygamberimizin yürüyüşünden hiç ama hiç farklı değildi. Babasına benziyordu Hazreti Fatıma'nın yürüyüşü. Felemma ra'aha rahhabe ve kâle merhaben bibneti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu güzellikle karşıladı. Sevgili kızım, hoş geldin, merhaba dedi. Sümme eclesehe an yeminihi ev an şimalihi. Sağına veya soluna onu oturttu. Sümme sarraha. Sonra ona bir sır verdi. Özel olarak onunla konuştu. Febeket buke'en şedida. Hazreti Fatıma çok ama çok ağladı. Felemma ra'a huznaha sarraha saniye. Onun üzüldüğünü gören peygamberimiz ikinci bir sır daha verdi. Fe iza hiye tadhaku. Hazreti Fatıma sevindi, gülmeye başladı. Fe kultu leha ene min beyni nisaihi. Ben peygamberimizin hanımları arasındaydım. Onların arasındayken dedim ki hassaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bis sirri min beynina sümme enti tebkin. Peygamberimiz bizim yanımızda sana özel bir sır verdi. Sonra ağlamaya başladın. Felemme kâme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem se'eltuha amme sarraki. Peygamberimiz kalkınca sana verdiği özel sır nedir diye ona sordu. Kâlet mâ kuntu لِعُفْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ سَلَّمْ سِرَّهُ. Ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sırrını açığa vuracak değilim dedim. فَلَمَّا تُوُفِّيَ. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz ahirete irtihal edince kultu leha, azemtu aleyki bima li aleyki minel hak leme akberteni. Benim, Hazreti Ayşe validemiz diyor, benim senin üzerinde bir hakkım varsa Allah aşkına söyle, sana verdiği sır neydi? Kalet emmel en fena. Şimdi bu sırrı verebilirim. Fe akberetni kalet heyne sarrani fil emril evveli fe innehu akberani enne Cibril'e kâne yu'âriduhu bil Kur'an kulle senetin marra ve innehu kad âradani bihil âmen marrateyn. Bana dedi ki Cebrail aleyhisselam her yıl Kur'an-ı Kerim'de o güne kadar inen ayet-i kerimeleri bana arz ediyordu. Ama bu defa iki defa arz et. وَلَا اَرَى الْاَجَلَ اِلَّا قَدْ اِكْتَرَبْ. Ve ben öyle görüyorum ki ecel yaklaştı. فَتَّقِ اللّٰهَ وَاسْبِر۪ي. Benden sonra takva sahibi bir Müslüman olarak devam et ve sabret. فَاِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ اَنَ لَكِ. Ben sana çok güzel bir selefim. Yani benim çizgimi devam ettir. Kalet fe bekeytu bukai ellezî ra'eyti. Gördüğün şekilde ağladım. Felemma ra'a ceza'i sarra'n-sâniye. Benim endişemi, üzüntümü görünce bana ikinci defa bir sır verdi. Kale ya Fatime ela terdayn en tekuni seyyidete nisa'il mu'minin av seyyidete nisa'i hâzihil umme. Bu ümmetin hanımlarının hanımefendisi, müminlerin hanımefendisi olmaktan memnun olmaz mısın? Buna razı olmaz mısın? Dedi. İkinci verdiği sır bu. Fakhrun nisa, hayrun nisa, seyyidetu nisa'il mu'minin. Hazreti Fatıma'nın lakapları, isimleri. Fakhrun nisa, kadınların övünç kaynağı. Hayrun nisa, kadınların hayırlısı. Seyyidetu nisa'il mu'minin, müminlerin hanımlarının efendisi veya seyyidetu nisa'i hâzihil umme, bu ümmetin hanımefendisi, hanımların efendisi Fatıma-tü Zehra'nın lakabı. Demek ki kalabalık bir grup içerisinde bir kimseye özel sır verilebilir. Konu Peygamberimizin vefatı, konu Peygamberimizin kızının fazileti, konu özel bir sır verilmesi. İmam Buhari'nin metodu her üç konuda bu hadis-i şerifi zikretmesidir. Hadis-i şerif hangi konularla ilgiliyse aynı hadis-i şerif ama farklı tariklerle, farklı ifadelerle İmam Buhari nakletmektedir. Cenab-ı Hak illa men irtaza min rasul, razı kıldığı elçisi müstesna ifadesiyle gaybı peygamberine bildirebileceğini ifade buyurmuştur. Dolayısıyla Allah'ın bildirdiği gaybi haberleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine nakletmiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda biri şiir okuyordu. Aramızda yarın ne olacağını bilen peygamber var deyince dur dedi Peygamberimiz. Ben yarın ne olacağını bilemem. Rabbim bildirmedikçe bilemem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerin büyük bir kısmı gaybi haberlerle, gelecekteki haberlerle, fiten haberleriyle ilgilidir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin birçok amellere karşılık verilecek ecir ve mükafattan söz etmesi yine gaybla ilgilidir. Peygamberimizin cennetle müjdelenmiş kimselerin isimlerini vermesi ve sen cennetliksin demesi, falan cennetliktir diye ifade kullanması yine gaybla ilgilidir. Genel hatlarıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz yarın ne olacağını gaybı bilemez. Nitekim Yahudiler geldiler, ruh nedir diye sordular. Yarın gelip cevap vereyim dedi. Ertesi gün bana bu konuda bir şey indirilmedi dedi. Günler sonra ayeti kerime geldi. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا. Sana ruhtan sararlar. De ki ruh Rabbimin yarattığı bir varlıktır. Size ilimden pek az bir şey verilmiştir. Psikoloji ruh bilimi demektir. Ama ruhun varlığını incelemez. Ruhun tezahürlerini inceler. Öğrenme, idrak etme, gülme, ağlama gibi psikolojik bir takım özellikler ruhun özellikleridir. Psikoloji ruhun bu özelliklerini, tezahürlerini inceler. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا. İşte size ilimden pek az bir şey verilmiştir ifadesi psikolojiyle ilgilidir. Yani bizzat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ancak vahiy noktasında bilgiler verildiğini burada tekrar görmekteyiz. Ama bu vahiy iki kısımdır. Bir kısmı vahiy-i metludur. Okunan Kur'an-ı Kerim şeklindeki vahiy. İkincisi vahiy-i gayr-i metludur. O da hadis-i kutsiler ve hadis-i nebeviler şeklinde verilmiştir. اِنَّ اللّٰهَ اَوْحَا اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوا. Allah bana vahyetti, mütevazi olun diye. Böyle bir ayet-i kerime yok. Hatta la yebgî ehadun ala ehad ve la yefkar ve la yefkara ehadun ala ehad. Hiç kimseye karşı böbürlenmesin, gururlanmasın. Hiç kimse hiç kimsenin hakkını tecavüz etmesin. Evkema kâle Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Dolayısıyla burada sünnet-i seniyyenin büyük bir kısmının vahiy olduğunu, büyük bir kısmının da vahiy kontrolünde olduğunu biliyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e biri geldi. Ya Resulallah, in kateltü ve kutiltü fe eyne ene diye sordu. Hud savaşında ben çarpışırsam ve öldürülürsem yerim neresi? Efendimiz el cennet dedi. Cennettir dedi. Kaç adım attı? Çağırın, geriye çağırın dedi. İlle deyin. Ancak kul hakkı hariç, çünkü Cebrail aleyhisselam geldi, bunu ilave et dedi. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin kendiliğinden bir şey konuşması mümkün değil. Gelecekle ilgili verdiği haberler, sahih haberler olma şartıyla Allah'ın izniyle gerçekleşecektir. İstanbul'un fethini haber verdi, gerçekleşti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Roma'nın fethini haber verdi. Ve bir gün Roma'nın fethi de inşallah gerçekleşecektir. Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği gaybi haberleri Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ümmetine bildirmektedir. Cenab-ı Hakk'ın bildirmediği gaybi haberleri bilmesi mümkün değildir. Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimizin verdiği gelecekle ilgili haberleri inkar etmek demek, hadislerin büyük bir kısmını inkar etmek demektir. Hazreti İsa aleyhisselamın yeryüzüne inmesi, Mehdi aleyhisselamın gelmesi ve en son güneşin batıdan doğması kıyametin büyük alametlerindendir. Bunların tamamı gerçekleşecektir. Ama bu konuda kıyamet alametleri söz konusu olduğunda bizim ilkemiz şu hadis-i şerif olmalıdır. İn kâmetil kıyame ve fî yedi ehadikum fesile fel yagrisha. Sizden birinizin elinde bir fidan olduğu halde kıyamet kopacak olsa onu diksin. Kıyamet koparken birinizin elinde fidan olduğunda o fidanı diksin. Bu hadis-i şerif hadis alimleri tarafından iki ayrı şekilde mütala edilmiştir. Gerçekten bir fidan aldınız, fidanı dikeceksiniz, deprem oluyor, bir takım problemler var deseler de siz o fidanı dikin. Hakiki manası, bir de mecazi manası, Müslüman kıyamet kopacak olsa bile başladığı hayrı, güzellikleri, iyilikleri, ikramı tamamlamalıdır. Bize düşen Mehdi'yi beklemek değil, bize düşen Hazreti İsa'nın aleyhisselamın nüzulünü beklemek değil, bize düşen kıyameti konuşmak değil, hizmete, gayrete, çalışmaya, ilme, irfana devam etmektir. İlim yolcularını, irfan yolcularını tebrik ediyoruz. Rabbim ecirlerini, mükafatlarını, sevaplarını kat kat versin. Rabbim sizlerden, bizlerden, hepimizden razı olsun. Amin, amin, amin.
0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay'ı dinlediniz.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Yatak odasından koltuk takımlarına, genç odasından düğün paketlerine bir ev için gereken her şey tam evde. Üstelik elden taksitle. 0850 242 24 çift 0.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
9: Gülben Erk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
12: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak vakdif fi kulubihim el havfe minke ve enza' min kulubihim el havfe
0: من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
13: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
14: Allah

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Rizayn Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
10: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
11: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
12: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
15: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
19: Özel FM.
20: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
21: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

ABD'nin Irak'tan defolması, Afganistan'dan kovulması gibi midir? ABD Başkanı Donald Trump, Irak'tan defolup gidiyoruz diye bir laf ettikten sonra kendinden önceki ABD başkanlarının Irak konusundaki yanlış politikalarına temas eden bir açıklama yapmıştı. Malum olduğu üzere Trump, her ne kadar sarayda oturuyor olsa da kahve dili kullanmasıyla şöhret bulan biri. Bu da onun karakteristik bir kişiliği. Onun için artık kimse yadırgamıyor. Trump aynı zamanda kendisinin politikalarını haklı çıkarmak ve attığı yeni adımları isabetli göstermek için ülkenin kendinden önceki yöneticilerinin yanlışlarından istifade ediyor. Bu, siyasilerin sıkça başvurduğu bir strateji ve taktiktir. Ama çoğu zaman fazla taşlamadan ve dolaylı bir üslup kullanarak itirazlarını belli etmeye çalışırlar. Trump ise bu konuda da çok açık ve inileyici bir dil kullanmayı tercih ediyor. Evet, ABD aynen Trump'ın dediği şekilde Irak'tan defolup gidiyor. Ama ne yazık ki Afganistan'da olduğu gibi kovularak gitmiyor. Askerlerini tamamen çekmiş olsa da politik tercihlerinin ve Irak üzerindeki çıkarlarının korunacağı bir siyasi altyapı oluşturduktan sonra artık bu ülkede askerlerini tutmanın fazla bir anlamının olmadığına kesin kanaat ettiği için gidiyor. Evet, defolup gitmesine de seviniyoruz. Ama Afganistan'da olduğu gibi kovulup gitseydi daha çok sevinecektik. Ne var ki bu konuda hala bir takım tereddütlerimiz ve ciddi endişelerimiz var. ABD her ne kadar Irak işgaliyle ilgili hesaplarını ve planlarını tam olarak gerçekleştiremediyse de bölgeyi bir fitne kazanına çevirme konusunda başarılı oldu. Sonra bizzat kendisinin fitilini çektiği kargaşalardan ülke üzerinde siyasi ve stratejik baskı araçları oluşturmak için yararlanabildi. Boynuna bir ip takmayı, ayağına da pranga vurmayı büyük ölçüde başardı. O yüzden ABD'nin Irak'taki son askerini de çekmesi bu ülkenin gerçek anlamda siyasi özgürlüğüne kavuştuğunu ve ülkeye hükmedecek siyasi otoritenin artık bağımsız iradesiyle karar verebileceğini göstermez. Bazı yorumlarda Irak'taki mevcut yönetimin ABD ile İran arasında bir denge politikası izleyeceğine dikkat çekiliyor. Tabii bu, Irak'ın şu an karşı karşıya olduğu durum açısından bir maharet olarak lanse ediliyor. Bizim kanaatimize göre ise bu, kuyruğu bir tarafa, yuları diğer tarafa teslim etmek anlamına gelir. Dolayısıyla denge senin kararlarınla değil, bir taraftan kuyruğunu, diğer taraftan yularını çekiştiren güçler arasında uyum sağlanmasını mümkün kılabilecek kararlarla gerçekleşebilecektir. Bu konuda daha şimdiden bazı sorunlar kendini belli etmeye başladı. Normalde ABD askerlerinin tamamen çekilmesiyle eş zamanlı gerçekleştirilecek İran'a yakın duran Şii milis grupların resmi silahlı güçlere entegre edilmesi planı uygulamaya konamadı. Şimdilik belki ABD, Körfez Savaşı'nda içine düştüğü sıkıntı yüzünden ve Irak'ta yeniden kaosun hakim olması suretiyle bölgede hesapların daha da bozulmasına neden olmamak için söz konusu milis güçlerin entegre edilmesi takviminin uzatılmasını kabullenmek zorunda kaldı. Bununla birlikte ABD, Irak üzerinde yaptırım gücünü sağlamlaştırmak amacıyla gerek gördüğünde baskı aracı olarak kullanabileceği bir takım ekonomik bağlantılar oluşturdu. Öyle ki Irak'ın sattığı petrolün parasının ödenmesi bile ABD bankaları kanalıyla gerçekleştirilecek ve Washington ihtiyaç duyduğunda bunu siyasi baskı aracı olarak kullanabilecek. Hepsi bu kadar değil tabii, bu sadece bir örnek. Dolayısıyla Bağdat'ın denge politikası kendi çıkarlarını gözetme prensibine göre değil, başkalarını kızdırmama, onların çıkarlarına ve hesaplarına zarar vermeme prensibine göre şekil almak zorunda olacaktır. Bu durum ABD ile İran arasındaki gerginliğin Irak'ı da bir şekilde etkilemeye devam edeceği anlamına gelir. Böyle bir konumda olmak bir denge politikası izlemeyi zaten zorunlu kılmaktadır. Ama bu politikanın çerçevesini ve sınırlarını sizin kendi çıkarlarınız değil, size hükmedenlerin, hareket alanınızın sınırlarını çizenlerin çıkarları belirleyecektir. Ahmet Varol, Yeni Akit Gazetesi.

Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Bir dakika bilim.
1: Bir yandan geviş getiriyor, bir yandan uyuyabiliyor. Bu özelliğe sahip hayvan Arktik ren geyikleri. Yeni keşfedilen bu özellikleri sayesinde sürekli beslenerek kışa hazırlandıkları kısa yaz döneminde yeterince dinlenebilmiş de oluyorlar. Yapılan çalışmada 4 adet Avrasya tundra ren geyiğinin geviş getirdikleri sırada beyin sinyalleri incelendi. Hayvanların geviş getirirken REM dışı uyku olarak bilinen hafif uyku aşamasında oldukları ortaya çıktı.
0: Bir dakika bilim. Bir dakika bilim.
2: Özel FM 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Yatak odasından koltuk takımlarına, genç odasından düğün paketlerine bir ev için gereken her şey tam evde. Üstelik elden taksitle 0850 242 24 çift 0.
4: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, ete süt ürününden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
11: Cuma gününün bereketi sınırları aşıyor. Savaş, yoksulluk ve imkansızlıklarla mücadele eden mazlum coğrafyalarda bir kap cuma yemeği umuda dönüşüyor. Bu mübarek günde kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bereketin yayılmasına vesile olmak için cuma yemeklerine katkıda bulunabilirsiniz. 0212 523 03 30. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklam.

0: Hazırlayan ve sunan Kemal Akın.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rabbimiz hamdolsun. Yine birlikteyiz. İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı kitabından hadis okumalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 125. ders ve 845. hadiste huzurunuzdayız. Rüya ile ilgili bölüm ile başlamıştık. Geçen hafta hadisleri zikretmiştik. Son bir hadisimiz kalmıştı. Vaktimiz yetmemişti rüya ile ilgili. Bu son hadisimizi de söyleyelim. Daha sonra yepyeni bir konuya, selam bölümüne geçeceğiz. Hadisimiz Ebul Esqa Vasile İbnül Esqa radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Allah ondan razı olsun, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: en büyük iftiralar bir kimsenin babasından başkasına nesep iddiasında bulunması, görmediği rüyayı gördüğünü iddia etmesi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. Buhari'de ve Ahmet bin Hanbel'de geçiyor hadis. Hadisin ravisini Ebul Esqa Vasile İbnül Esqa'yı tanıyalım. Vasile sahabe-i kiramdandır kardeşler. Leys İbni Abdi Menat oğullarına mensuptur. Ebul Esqa onun en meşhur künyesi olup daha başka künyeleri de vardır. Resul-i Ekrem Efendimiz Tebuk gazvesi hazırlıklarını sürdürürken Müslüman oldu ve bu gazveye katıldı. Daha sonra kısa bir süre Peygamber Efendimiz'in hizmetinde bulundu. Kendisi Suffe ehlindendi. Dımaşk'ın, Humus'un ve daha başka şehirlerin fethine de iştirak etti. Sonra da Şam'a yerleşti. Dımaşk'ta vefat eden en son sahabi Vasile'dir. 83 veya 85 Hicri senesinde 78 yıl yaşındayken vefat etti. Bazı kaynaklar onun uzun ömürlerden sayıldığını ifade eder ya da vefat ettiğine 163 yaşında olduğunu söylüyorlar. Peygamber Efendimiz'den 50 hadis rivayet etmiştir. Buhari'nin Vasile'den bir tek rivayeti vardır. O da bu yukarıdaki hadistir. Allah ondan razı olsun. Hadisimize zikredilen 3 husus en büyük yalanlardan ve dolayısıyla en büyük günahlardan sayılır. Bir kimsenin kendi babasını inkar ederek başka bir kimsenin oğlu olduğunu iddia etmesi öncelikle Allah Teala'ya karşı bir iftiradır. Çünkü bunun anlamı Allah beni babamın soyundan değil de falan kimsenin soyundan yarattı demektir. Bunu söylemesinin sebebi babası olarak iddia ettiği kişinin zenginliği, mevki ve makamı gibi şeyler olabilir. Nesebini inkar eden kişi soysuzluğu kabul etmiş olur. Rüyasında görmediği bir şeyi gördüğünü söylemek de en büyük yalanlardandır. Böyle bir kimse öncelikle Allah'ı yalanlamış, Cenab-ı Hakk'ın kendisine göstermediği bir şeyi gördüğünü iddia etmiş olur. Allah'ı yalan çıkarmak, Allah'ın kullarından birini yalan çıkarmaktan daha büyük bir günahtır. Çünkü daha önce geçtiği gibi salih rüya nübüvvetin cüzlerinden biri sayılır. Rüyası hakkında yalan söylemek, uyanırken yalan söylemekten daha büyük ve daha çok fesada sebep olan bir yalandır. Çünkü görmediği bir rüyayı görmüş gibi söyleyen kimse bu yolla insanları kandırmış, kendinde olmayan bir değeri kendine izafe etmiş, başkalarının bakış açıları ve düşüncelerinin bozulmasına vesile olmuş olur. Peygamberimizin söylemediği bir sözü ona izafe etmek de en büyük günahlardan olup Efendimiz böylelerinin cehennemdeki yerlerini hazırlamış kişiler olduklarını bildirmiştir. Çünkü Efendimiz'e yalan isnat eden kimse dinde bir sapıklık ortaya çıkarmayı istemiş olur. Kur'an ve sünnette mevcut olan naslarla yetinmeyerek onlara ilavede bulunmayı veya bunların hilafına bir itikadı, bir ameli veya dini, bir kuralı ortaya koymayı hedeflemiş sayılır. Bunların her biri en büyük yasak ve haramlardandır. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz, bir kimsenin kendisini babasından başkasına nispet etmesi en büyük günahlardandır. Nesebini inkar eden Allah'a karşı da yalan söylemiş olur. Nesebi inkar, soysuzluğu kabul etmek demektir. Bunun ise şer'i ve insani açıdan pek çok zararı vardır. Bu aile müessesesini sarsan en önemli etkendir. Görmediği bir rüyayı gördüm demek büyük günahlardan olup Allah'a karşı yalan söylemek sayılır. Allah'a karşı yalan, kulluğa karşı yalandan daha büyük bir günahtır. Resul-i Ekrem'in söylemediği bir sözü ona isnat etmek en büyük haram ve günahlardan biridir. Böyle bir kimsenin gayesi insanları dinde sapıklığa sevk etmekten başka bir şey olamaz. Dedik ve yeni bir bölüme, selam bölümüne geçtik. Rabbimiz hamdolsun. Evet, selamın ve selamlaşmayı yaygınlaştırmanın fazileti hakkında böyle bir bölüm. İmam Nevevi adeti üzere bu konuda herhalde ayetler var ki ayetleri sıralamış birbiri peşi sıra. Onları okuyalım, daha sonra hadislerimize geçeriz. Estağfirullah. Ya eyyuhallezine amenu la tedhulu buyuten gayre buyutukum hatta testenisu ve tusallimu ala ehliha. Nur suresi 27. ayet. Ey iman edenler, kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermeden girmeyin. Nur suresinde bir sonraki ayetin anlamı şöyle: orada kimse bulamazsanız size izin verinceye kadar girmeyin. Eğer size geri dönün denilirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha temiz bir davranıştır. Bu ayetler bize başkalarına ait evlere girme ve misafir olma gibi önemli bir konuda nasıl davranacağımızın edebini öğretmektedir. Çünkü başkalarının mülküne izinsiz girmek İslam nazarında haram, hukuken de yasaktır. İnsanın kendi mülkü olan, dinen ve hukuken girmeye hakkı bulunan ev içerisine bile başkalarının odalarına habersiz ve selamsız girmek din açısından ve terbiye yönünden yasak kılınmıştır. İnsanın bir eve geldiğini fark ettirmesi, ev halkından içeri girmek üzere izin istemesi demektir. Gerçekte iznin mahiyeti, evin girmeye müsait olup olmadığını öğrenmektir. Herhangi bir eve veya odaya baskın yapar gibi girmek caiz değildir. Ayette geçen istinas kelimesini Resul-i Ekrem öksürerek tekbir ve tesbih ile ev halkını haberdar etmek şeklinde açıklamıştır. Teslim ise Esselamu Aleyküm demektir. Yani o kelimenin manası bu hadiste bu. Esselamu Aleyküm manasına geliyor. Böyle girilmediği takdirde ev sahibinin girmek isteyene karşı her türlü müdafaa hakkı doğar. Çünkü meskenler her türlü tecavüzden ve edepsizlikten korunmalıdır. Cahiliye Arapları birbirinin evine vardıkları zaman mahremiyete saygı göstermez, dünya ve ahiret saadetini temenni etmek olan selamı da bilmezlerdi. Sabahınız hayat olsun veya hayır olsun, aydın olsun, akşamınız hayat olsun gibi. Yani günümüzdeki günaydın, tünaydın gibi sözler. Bu tarz sabahınız hayat olsun, hayır olsun, aydın olsun, akşamınız hayat olsun gibi sözlerdi. Aynı yani garip bir benzerlik var günümüzdeki günaydın ve tünaydınla. Bundan kötü bir şey olmamakla beraber İslam'ın selamının yerini tutmayan anlık temennilerdir. Üstün bir medeniyet olan İslam'ın bize öğrettikleriyle bu güdük medeniyetlerin adetleri olan sözler asla

deyince Allah Resulü ne dedi kardeşler? Ananı çıplak görmeyi arzu eder misin? Cevabını verdim. Evet, anne bile olsa, kendi çocuğum bile olsa tak tak. Kim o? Benim. İsim vererek ya da vermeyerek, neyse önemli değil, o önemli olan şey yani izin isteyerek girilmesi. Allah Resulü çok güzel ifade etmiş. Anneni çıplak görmeyi mi arzu edersin cevabını vermiş. Suyuti Durrul Mensur'unda geçiyor bu hadis. Evet, diğer bir ayeti zikredelim. Estaizu billah. Feiza dakhaltum buyutan fasallimu ala enfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyibatan. Nur 61. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve güzel bir yaşama dileği olarak kendinize, birbirinize selam verin. Müminler kendi evlerine girdiklerinde de aile fertlerine selam verirler. Çünkü selam insanın başkalarına hem dünya hem ahirette saadet dilemesidir. Selamı alan da aynı şekilde dua ve ile mukabelede bulunmuş olur. Durum böyle olunca kişinin kendi aile efradına selam vermesi daha da önem kazanır. Çünkü hatta bu ayet evde kimse olmasa bile giren kimsenin kendi kendine selam vermesi gerektiğine delil getirilmiştir. Bu durumda verilecek selamın "Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin" şeklinde olması gerektiği belirtilir. Evet, bu bağlamda ayetlerimize devam ediyoruz. İsa 86 ile sonra billah. "Ve izâ huyyitum bitahiyyetin fahayyu bi ahsene minha ev rudduha." Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selam verin veya verilen selamı aynen iade edin. Nisa 86. Ayet-i kerimede geçen tahiyye kelimesinin Arap dilinde başka anlamları varsa da İslam'da selam anlamında kullanılmıştır. Kur'an ayetleri bunu açıkça belirtir. Müminlerin cennette birbirlerine iyilik temennileri selamdır. Allah'a kavuştukları günde Allah'ın onlara iltifatı selamdır. Ahzab 44'te belirtildiği gibi. Bilindiği gibi selamın en kısası "Esselamu aleyküm" sözüdür. Kendisine böyle selam verilen kimse bir kelime artarak selamı alır. "Ve aleyküm selam ve rahmetullah" derse işte bu daha güzeliyle selam vermek diye adlandırılır. Bu tarzda selam verme adeti İslam ümmetine hastır. Aşağıda açıklayacağımız hadislerde konuyu daha etraflıca ele almak imkanı bulacağız. Selam aynı zamanda Allah-u Teala'nın güzel isimlerinden biridir. Bu sebeple Müslümanlar selamı ve selamlaşmayı yaygın hale getirmeye çok büyük önem vermişlerdir. Diğer milletlerin selamı çoğunlukla işaretledir. Mesela Hristiyanların selamı elini ağzına koymak, Yahudilerinki birbirine parmaklarıyla işaret etmek veya baş eğip bel kırmak, Mecusilerinki ise eğilmek, cahili Araplarınki ise Allah ömürler versin demek şeklinde olduğu nakledilir. Bu ayet-i kerimeden hareketle ulemamız selam vermenin sünnet, almanın farz-ı kifaye olduğunu hükme vardırmışlardır. Fakat bunun yeri konusunda bazı sınırlar çizmişlerdir. Mesela oyun oynayana, şarkı söyleyene, abdest bozmakta olana, hamamda veya başka bir yerde çıplak bulunana selam verilmeyeceğini, hutbe sesli olarak Kur'an okuma, hadis rivayeti, ilim okutma, ezan ve ikamet esnasında da selam alınmayacağını ifade etmişlerdir. Evet, son ayetimiz Zariyat Suresi 24-25. ayetler. Estağfirullah. "Hel etâki hadîsü dayfi İbrahîmel mukremîne iz dehalu aleyhi fekâlu selâmen kâle selâm." İbrahim'in şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in huzuruna girmişlerdi de selam sana demişlerdi. Kalu selame, kale selam. İbrahim dese de selam demişti. Bu şekilde karşılığını vermişti. Müfessirler İbrahim'in şerefli konuklarının melekler olduğunu ifade ederler. Bu görüşlerini ayetteki el mukramin, ikram edilenler kelimesini açıklayan "lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır" ayetini ne dayandırırlar? Enbiya 26. Buradaki selam kelimesi "sana selam verir, selamet dileriz" anlamındaki Arapça dua metninin kısaltılıp hafifletilmiş ifadesidir. Böylece selamın meleklerin adeti ve İbrahim Aleyhisselam'ın da sünneti olduğunu öğrenmiş olmaktayız.
Evet, hadisimiz, diğer hadisimiz Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu

0: anhuma'dan şöyle dedi. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ın hangi özelliği daha hayırlıdır diye sordu. Allah Resulü ne dedi? Yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir. Bu hadisi daha önce de işlemiştik herhalde. Evet. Edeb-i müfredde işlemiş olabiliriz büyük bir ihtimal. Racülen seyyale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyül İslam hayr kal tut'imut ta'am yani yemek yedirmen ve tekrar selam ala men arafta ve men lem ta'rif. Bildiğin bilmediğin herkese selamı vermendir. Dikkat edin burada tekra'u kelimesi geçiyor. Arapçada hani kara'ya ikra Alak suresinde de ilk ayetinde var ya okumak, selamı okumak olarak tercüme edilmiyor tabii. Selamı vermek manasında demek ki böyle bir kullanım yaygınlığı da var okuma kelimesinin. Okuma kelimesini biliyorsunuz davet etmek manası da var. Hani bazen nikah, düğüne çağırmak için işte Ahmet Beyleri okuduk, onları okuduk ama onlar gelmediler düğünümüze gibi. Yani buradaki okumak aslında Allah Resulüne söylenen o ümmi olan peygambere ilk etapta söylenen İkra bismi rabbikellezî halak yaratan Rabbin adıyla oku dedi. Yani bir kitap da al eline oku manasına değil. Al Allah'ın adıyla al davet et, insanlara yay, bunu anlat manasına gelen, bizim Anadolu'da kullandığımız okumak manasına gelen o kelimeyle de ilişkisini kurmak mümkün olabilir. Şimdi aklıma geldiği için hadisin Arapçasında böyle kelime geçtiği için فَتَقَوْ سَلَامْ عَلَى مَنْ عَرَفْتِ yani tanıdığın kimseye ve benden bir tarih ya da tanımadığın kimseye selamı okumak yani selamı yaymak, selamı vermek gibi bir manası var burada da. Aklıma geldiği için paylaşayım istedim sizinle. Buhari Müslim'de ve Ebu Davud'da geçiyor bu hadisler. Hadis. Resulullah Ekrem Efendimiz'e en çok sorulan sorulardan biri hangi Müslümanın veya hangi İslami özelliklerin daha hayırlı olduğuydu. Peygamberimiz bu sorulara çeşitli cevaplar vermiştir. Bunun sebebi çoğu kere soran kimsenin ihtiyacının ne olduğunu bilmesidir. İslam dininin yeryüzünde sağlamaya çalıştığı temel esaslardan biri insanların birbirine karşı sevgi ve saygı duymalarıdır. Bunun için gerekli ve yararlı olan her şeyi dinimiz teşvik etmiştir. Bunların zıttı olan ve insanların birbirlerinden nefret etmesine, uzaklaşmasına sebep olan şeyleri de yasaklamıştır. Kardeşlik, dostluk, sevgi ve saygı mutlak anlamda hayırdır. İnsanlara yemek yedirmek, selam vermek ve benzeri davranışlar mutlak hayır değil, mutlak hayra vesile olan davranışlardır. Bu sebeple de bu özellikler teşvik edilmiştir. Fakirlere, yoksullara, düşkünlere, aç kalanlara veya eşe dosta yemek ikram etmek, cömertliği ve güzel ahlak sahibi olmalarının göstergesidir. Çünkü açlık insanın hayatta karşılaşabileceği felaketlerin en başta gelenlerinden biridir. Bu sebepledir ki zekat ve sadaka mali ibadet sayılmış ve müminler bu ibadete ısrarla teşvik edilmişlerdir. Zira diğer bütün ibadetlerimizden farklı olarak bu ibadetin sosyal boyutu toplumda dengeyi sağlar, huzur ve güvene katkıda bulunur. İnsanların birbirine sevgi ve saygı duymasında en önemli rolü oynar. Selam, Müslümanların adeta parolasıdır. Birbirini tanımayan insanlar birbirlerine selam verip alınca aralarında ilk anlaşma ve kaynaşma sağlanmış olur. Çünkü her ikisi en büyük müşterekte din kardeşi olma ortak paydasında buluşmuş demektir. Ayrıca selam, dostluğun, kardeşliğin, karşısındakine sevgi ve saygı duymanın, mütevazi davranmanın, insanların kalplerini kazanmanın da ilk basamağıdır. Bu sebeple tanıdık tanımadık her Müslümana selam vermek Efendimizin birçok hadislerinde teşvik edilmiştir. Abdullah bin Ömer'den gelen bir rivayette Peygamberimiz selamı yayınız, fakir ve yoksulları doyurunuz. Böylelikle aziz ve celil olan Allah'ın size emrettiği şekilde kardeşler olunuz buyurmuşlardır. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette imamdan sonra güzel davranışların, imandan sonra güzel davranışların en üstünü insanlara karşı sevgi beslemektir buyurulmuştur. Ne güzel değil mi hadisler, ne güzel akıyor. Evet, hadisten öğrendiklerimiz yemek ikramı dinimizin teşvik ettiği güzel davranışlardan biri olup kalplerin birbirine ısınmasına, sevgi ve kardeşliğin artmasına vesile teşkil eder. İslam cömertliği teşvik etmiş, Cibril ise kınamıştır. Müslümanların birbirlerini tanısına tanımasınlar, selamlaşmaları dini bir vazifedir. Bu anlamda selam vermek sünnet, almak ise farzdır. Selam, dostluğun, kardeşliğin, tevazuun ve insanlarla medeni ilişki kurmanın vesilesi ve ilk adımıdır. Başka hiçbir söz selamın yerini tutmaz, onu asla tam olarak karşılamaz. Evet, bir diğer hadisimiz Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala Adem sallallahu aleyhi ve sellemi yaratınca ona git şu oturmakta olan meleklere selam ver ve senin selamına nasıl karşılık vereceklerini de güzelce dinle. Çünkü senin ve senin çocuklarının selamı olacaktır buyurdu. Adem aleyhisselam meleklere Esselamu aleykum dedi. Melekler nasıl cevap verdi kardeşler? Ve esselamu aleyke ve rahmetullah karşılığını verdiler. Onun selamına ve rahmetullah diye ve rahmetullah'ı ilave ettiler. Evet. Esselamu aleyküm. Bizim selamımız karşıdaki selam nasıl olacak? Ve aleyküm selam ve rahmetullah şeklinde. Buhari ve Müslim'de geçiyor bu hadis. Adem aleyhisselamın ilk yaratılışından cennette olduğunu biliyoruz. Onun yeryüzünde indirileceğini ve bütün insanlığın onun zürriyetinden türeyeceğini Cenab-ı Hak ilmi ezelisiyle bilmekteydi. Çünkü bütün mevcudatı yaratan, onları mükemmel bir nizam içinde idare eden ve neticede her şeyin ne olacağını bilen sadece odur. Bir bakıma insanın ilk öğretilip eğitildiği yer cennettir denilebilir. Çünkü Kur'an ve sünnette Adem Aleyhisselam'ın cennetteki hayatıyla ilgili az sayılmayacak kadar bilgi verilir. Bu öğretim ve eğitim bir bakıma insanın yeryüzünü nasıl cennete çevirebileceğinin bilgisi ve tatbikatı sayılmaz mı? Çünkü insan en güzel bir şekilde yani cennete girmeye layık bir yapıda yaratılmış fakat yaratılışının gayesine aykırı davranarak kendisine cehenneme sürüklemiştir. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a meleklere nasıl selam vereceğini öğretti. Meleklere de selamı nasıl karşılık vereceklerini öğretmişti. Bu yeryüzünde Adem'in çocuklarının nasıl selamlaşacaklarının öğretilmesiydi. Çünkü devam ettirenler onun zürriyetinden gidenlerin mümin ve Müslüman olanları oldu. Çünkü insanların birçoğu peygamberlerin gösterdiği doğru yoldan çıkıp yanlış yola saptılar. Meleklerin Adem Aleyhisselam'ın selamını bir kelime ziyadesiyle karşılık vermiş olmaları ayet-i kerimede geçen bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selam verin. Nisa suresinin yani 86. ayetinin emrinin yerine getirilmesidir. Hadisten kısaca öğrendiklerimizi sıralayalım. Allah Adem Aleyhisselam'ı cennette yaratmıştır. Cennette halihazırda melekler bulunmaktadır. Adem Aleyhisselam'a bazı hususlar cennette öğretilmiştir. Selam önce cennette öğretilmiş olup insanlığın ilk yaratılışına itibaren bütün dinlerde bulunmaktadır. Selamı alırken bir ziyadesiyle karşılık vermek daha faziletlidir. Evet, devam ediyoruz. Ebu Umare Bera bin Azib radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şu 7 şeyi emretti. Hasta ziyaretini, cenazeye iştirak etmeyi, aksırana hayır dilemeyi, zayıfa yardım etmeyi, mazluma yardımcı olmayı, selamı yaygın hale getirmeyi ve yemin edenin yemininin yerine gelmesini temin etmeyi. Buhari'de Müslim'de geçiyor bu hadis. Bu hadisin gösterilen kaynaklarında ve onlar dışındaki muteber hadis eserlerinde farklı rivayetleri vardır kardeşler. Buhari ve Müslim'in sahihlerinden birden çok yerde ayrı ayrı raviler ve değişik metinlerle nakledildiğini görüyoruz. Bu rivayetlerden bir kısmı daha uzun ve muhteva olarak daha değişik, bir kısmı da burada sayılanlar dışında bazı özelliklere yer vermektedirler. Peygamber Efendimizin bu hadiste emrettiği hususlar insanlar arasında iyi ilişkiler geliştirmeye yönelik temel prensiplerden bazılarıdır. Dinimizin beşeri münasebetlere ne kadar büyük önem verdiğini Riyaz-ı Salihin'in pek çok bölümünde bablarındaki ayet ve hadislerde görmekteyiz. Özellikle bu hadiste sayılan bazı prensipler farz, bazıları da sünnet olarak kabul edilir. Zayıfa ve mazluma yardım etmek farz-ı kifayedir. Verilen selamı almak bir kişiye farz-ı ayın, cemaate farz-ı kifayedir. Hasta ziyareti, cenazenin arkasından kabre kadar gitmek, aksiran elhamdülillah dediğinde yerhamukallah diye ona hayır dilemek ve yemin edenin yeminini yerine getirmesine yardımcı olmak sünnettir. Bunlar İslam medeniyeti dışında hiçbir medeniyette itibar kabul, ibadet olarak kabul edilmez. Hadisimizde geçen hususların her biri hakkında daha önce geçtiği yerlerde bilgi verilmişti. Hadisin burada tekrar edilişinin sebebi Efendimizin ümmete emrettiği hususlardan birinin de selamı yaymak olduğu görüşüdür. Bu konuyla ilgili ayet ve hadisler görüldüğü gibi hiç de az değildir. Bu vesileyle Müslümanların tanıdık tanımadık bütün din kardeşlerine karşılaştıkları yerde selam vermeleri gerektiğini, verilen selamın da mutlaka alınması icap ettiğini bir kere daha hatırlamalıyız.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
2: Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2.
2: Hadisten kısaca öğrendiklerimiz, Müslümanların birbirlerinin üzerinde bir takım maddi ve manevi hakları vardır. Bunları yerine getirmeleri onların Müslümanlıklarının gereğidir. İslam dini insanlar arasındaki münasebetlerin gelişmesine ve iyiliklerin yaygınlaşmasına büyük önem verir. Zayıflara ve mazlumlara yardımcı olmak farz-ı kifayedir. Selam vermek sünnet, almak ise farzdır. Selam verilen tek kişi ise selamı alması farz-ayn, bir cemaat ise farz-ı kifayedir. Yani cemaatten bir veya birkaç kişinin selamı almasıyla geri kalanların üzerinden bu farz kalkmış olur. Hastaları ziyaret etmek, cenazenin arkasından kabre kadar gitmek, aksana dua etmek, yemin eden kimsenin yeminini yerine getirmesine yardımcı olmak sünnettir. Devam ediyoruz. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: siz iman etmeyince cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızdaki selamı yiyin. Evet, cennette sadece mümin olanların gireceği, Kur'an'ın bize öğrettiği en önemli itikadi gerçeklerden biridir. Kur'an'dan öğrendiğimiz bir başka gerçek, Cenab-ı Hakk'ın bu hususu peygamberleri vasıtasıyla bütün insanlara bildirmiş olmasıdır. Her peygamberin ümmeti içinde mümin olanlar vardır. Mümin denince sadece Efendimizin ümmetine mensup olanlar anlaşılmaz. Her toplumun içinde o topluma gönderilen peygambere inanan insanlar olmuştur. Bunların her biri mümin diye adlandırılır. Ancak Resul-i Ekrem'in İslam dininin tebliğinden sonra mümin kelimesi sadece Müslümanları ifade eder olmuştur. Çünkü yegane hak din İslam olup bunun dışındaki dinlerin gerçek din ve Allah'ın hoşnut olduğu din kabul edilmeyeceği Kur'an'da açıkça beyan edilmiştir. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Resul-i Ekrem'e kadar gelip geçtiğimiz bütün peygamber aynı ilahi esasları ve itikadi prensipleri tebliğ etmişlerdir. Cennet kafirlere haram kılınmıştır. Cehennem halkı cennet halkına suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz daha bizim üzerimize dökün ne olur diye seslendiler. Onlar da dediler ki Allah bu ikisini kafirlere haram kılmıştır. Araf 50 gibi ayetler bu gerçeği açıkça bize bildirir. Müminler birbirinin kardeşidir. Bu kardeşlik nesep kardeşliğinden daha önde kabul edilir. Bir anne ve babadan olan kardeşler nasıl birbirlerini severler ve himaye ederlerse, din kardeşleri olan müminlerin de birbirlerini aynı şekilde Allah için sevmeleri ve himaye etmeleri gerekir. Sevgi kuru bir sözden ibaret değildir. Seven ile sevilen arasındaki dostluk ve kardeşliğin pek çok gerekleri vardır. Sevginin bu gerekleri ihtiyari olmayıp yerine getirilmesi zorunlu şeylerdir. Bunlar farz, vacip veya sünnet ya da müstahap cinsinden şeyler olabilir. Dolayısıyla müminlerin birbirlerine karşı yerine getirmeleri gereken vazifeler bu sevginin temelini oluşturur. Din kardeşlerine karşı görevlerini yapmayanlar sevginin gereklerini yerine getirmemiş, bu yüzden kamil bir mümin olma vasfını elde edememiş olurlar. İşte müminlerin karşılıklı selamlaşmaları, özellikle aralarında selamı yaymaları bu sevginin sebeplerinden biridir. Çünkü selam, barışıklığın, dostluğun, karşılıklı konuşmaya ve anlaşmaya hazır oluşun ilk göstergesidir. Böyle değilse bile gerçekte böyle olması gerektiğini çağrıştırır. Bu hadisle hareketle büyük muhaddis Tibi'nin de ifade ettiği gibi selamı yaymak sevginin sebebi, sevgi imanın kemalinin ve ilahi kelimetullahın, yani Allah'ın dinini her şeyin üstünde tutmanın ve onu bütün yeryüzüne hakim kılmak için var gücüyle çalışmanın sebebidir. Bu da gerçek müminliktir. Hadisten istifadelerimiz, cennete mümin olanlardan başkası giremeyecektir. Her peygamberin ümmeti içinde mümin olup cennete girecekler vardır. Ancak İslam'dan sonra diğer dinlerin hükmü ortadan kalkmıştır. Müminlerin birbirlerini sevmeleri dini bir mecburiyettir. Karşılıklı sevgi gerçekleşmeden kamil mümin olunamaz. Sevgi kuru bir sözden ibaret olmayıp gerekleri vardır. Sevginin gerekleri müminler arasında yerine getirilmesi icap eden vazifeleri hakkıyla yapmaktır. Müminlerin aralarında selam yaygın hale getirmeleri sevginin önde gelen sebeplerinden biridir. Dedik ve diğer hadisimize geçtik. Ebu Yusuf Abdullah İbni Selam, bu meşhur Abdullah İbni Selam var ya, o, ondan, Allah ondan razı olsun, dedi ki ben Resulullah Efendimiz'i, ey insanlar, selamı yayınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla alakanızı ve onlara yardımınızı devam ettiğiniz, insanlar uyurken siz namaz kılınız, bu sayede selametle cennete girersiniz buyururken işit. Evet, ne yapıyoruz kardeşler? Parolamız Avşus selam ve et'imut ta'am ve silu ve silu erham ve sallu ve nasiyena niyam tedhulü cennete biselam. Yani kafiyede dikkat ediyor musunuz? Tekrar söylüyorum. Avşus selam ve et'imut ta'am ve silu erham ve sallu ve nasiyena niyam tedhulü cennete biselam. Hadisi rivayet eden Abdullah İbni Selam. Olsun kafiyede benden olsun. Tirmizi İbn-i Macide geçiyor bu hadis. Abdullah bin Selam'ı tanıyalım. Künyesi Ebu Yusuf olan Abdullah İbn-i Selam, Yusuf Aleyhisselam'ın neslindendir. Asıl adı Husayn iken Peygamber Efendimiz onun adını Abdullah olarak değiştirir. Allah Resulü böyle isim değiştirmeleri söz konusu yapıyor böyle şeyler. Kendisi Medine civarında yerleşmiş olan Yahudi kabilelerinden kime aitti? Hangi kabileye mensuptu? Evet, tamam, doğru söylediniz. Beni Kaynuka'ya mensuptu. İslam'la şereflenmeden önce Yahudi alimiydi. Ne zaman Müslüman olduğu ile ilgili çeşitli rivayetler varsa da bunlardan en yaygın olanı şöyledir. Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Kuba'ya varınca Abdullah yanına gelmiş ve kendisine bazı sorular yöneltmişti. Peygamberimizin o sorulara verdiği cevaplar üzerine bu cevapları ancak peygamber olan birinin verebileceğini söyleyerek İslam'a girdi. Akıllı adammış gerçekten. Sonra da halası dahil olmak üzere bütün ev halkının İslam'a girmesini sağladı. Peygamber Efendimizin cennetle müjdelediği Abdullah sahabe arasında saygı duyulan biriydi. O Uhud Savaşı'na da katıldı. Yahudi kabilelerinden Beni Nadir'in muhasarasında bulundu ve Beni Kaynuka'dan esir alınan kadın ve çocukların muhafaza edilmesi görevi de kendisine verildi. Hazreti Ömer zamanında Kudüs'ün fethine ve Sasanilerle yapılan Nehavend Savaşı'na iştirak etti. Hazreti Osman'ın evini kuşatan asilere engel olmaya çalıştıysa da muvaffak olamadı. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i öven sözleri vardır. Hazreti Ali'ye biat etmemişti. Fakat ona Irak'a gitmemesi ve Hazreti Ayşe ile mücadeleye girişmemesi yönünde telkinlerde bulunmuştu. Kur'an'da şu ayetlerin onun hakkında indiği, nazil olduğu söylenir. Rahat Suresi'nin 43. ayetti. De ki hiç düşündünüz mü? Eğer bu Kur'an Allah katından ise ve siz de onu tanımamışsanız, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini Tevrat'ta görüp inandığı halde siz inanmaya tenezzül etmemişseniz durumunuz nice olur. Şüphesiz Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez. İnkar edenler Ahkaf 10, bir diğer ayetimiz, bu yanlış söyledim, Ahkaf 10'du, şimdiki söyleyeceğim ayet Rahat 43. İnkar edenler sen gönderilmiş peygamber değilsin diyorlar. De ki benimle sizin aranızda Allah'ın ve yanında kitabın bilgisi bulunanların şahitliği yetişir. Abdullah bin Selam peygamber efendimizden 25 hadis rivayet etti. Bu rivayetlerin bazısı Buhari ve Müslim sahihlerinde yer alır. Kendisi Muaviye'nin hilafeti zamanında 43 yılında Hicri, yani 663 senesinde Medine'de vefat etti. Allah ondan razı olsun. Selamı yayma emriyle kastedilen manayı ve önemini burada, buraya kadar yaptığımız açıklamalarla ortaya koymaya çalıştık. Kısaca tekrar edecek olursak, sesini duyurarak, tanıdık tanımadık her Müslümana selam vermek, verilen selamı mutlaka almak, en önemli vazifelerimiz arasındadır. Önemli vazifelerimizden bir başkası da fakirleri, yoksulları, yetimleri, kimsesiz biçareleri doyurmak ve onların geçimlerine yardımcı olmaktır. Vereceğimiz ziyafetler öncelikle böylelerinin karnını doyurmak ve onların içinde bulundukları sıkıntıları bir nebze olsun hafifletmek yönünde olmalıdır. İhtiyaç duyduğu her şeyi alma, istediğini yeme içme imkanına sahip olanlara verilen ziyafetler meşru ise de faziletli değildir kardeşler. Sıla-i Rahim dediğimiz yakın akraba ve kısımlarla alakayı kesmeme, onları ziyaret etme ve öncelikle kendilerine yardımcı olma dinimizin son derece önem verdiği vazifelerden biridir. Farz namazlar dışındaki nafile ibadetler günün kerahat vakti olmayan her saatinde yapılabilirse de bunlar içinde en faziletli olan gece kılınan namazlardır. Bilindiği gibi bu namazlar Peygamber Efendimiz'e farz, ümmete ise sünnettir. Bu namazın fazileti, vakti ve miktarı ile ilgili bilgiler daha ileriki hadislerde verilmiştir. Gece genelde uyku ve çoğunlukla gaflet vaktidir. Herkes uykudayken uyanık olmak ve insanı Allah'a en çok yaklaştıran namaz ibadetiyle meşguliyet, iman ve İslam'daki hassasiyet ve uyanıklığın gönül ve kalp huzurunun bir göstergesidir. Riya ve gösterişten en uzak olarak ibadet de budur. Bütün bu sayılanları güçleri nispetinde yerine getirenler selamet içinde cennete girmeye hak kazananlar. Evet, hadisten kısaca öğrendiklerimizi ifade edecek olursak, bazı sünnetlerin yerine getirilmesi ve müsaatların yapılması cennete girmeye vesile teşkil eder. Selamı yaymak, fakir, yoksul ve muhtaçlara yemek yedirmek, yakın akraba ile ilişkileri kesmemek, gece ibadetine devam etmek cennete girmeye vesile teşkil eden güzelliklerdir. Evet, bu babla ilgili son hadisi okuyalım. Tufeyl İbni Ömer, Übey İbni Ka'b'ın söylediğine göre Abdullah İbni Ömer'e gelir ve onunla birlikte çarşıya çıkarlardı. Tufeyl sözüne şöyle devam etti. Biz çarşıya çıktığımızda Abdullah eski eşya satan, değerli mal satan, yoksul ve herhangi bir kimseye uğrasa mutlaka selam verirdi. Bir gün yine Abdullah bin Ömer'in yanına gelmiştim. Çarşıya gitmek için kendisine arkadaş olmamı istedi ona. Çarşıda ne yapacaksın? Alışverişe vakıf değilsin. Malların fiyatlarını sormuyorsun. Bir şey satın almak da istemiyorsun. Çarşıdaki sohbet yerlerinde de oturmuyorsun. Şurada otur da birlikte konuşalım dedim. Bunun üzerine Abdullah, ey Ebu Batın, yani Tüfeil iri göbekli bir kişi olduğu için böyle hitap etmiştir. Biz sadece selam vermek üzere çarşıya çıkıyoruz. Karşılaştığımız kimselere de selam veriyoruz cevabını verdim. Yani öyle bir çarşı ki, öyle bir çarşı ziyaret sebebi ki, yani hiçbir insanın aklına ucundan, kıyısından, köşesinden bile geçmez değil mi kardeşler? Yani liste yapmıştır biz alışveriş listesini alacağız diye, ama Abdullah bin Ömer ne yapıyor? Selam vermek için. Öfşü selam beynekum hadisinin gereğini yerine getirmek için. Aslı saadet boşuna ödemiyoruz yani o zamana. İşte selam yaymak için çarşıya çıkıyor sahabi. Böyleydi sahabi yani. Alışveriş için değil. Selam yaymak. Yani hadisin uygulama mecrası. Yani uygulama, pratiğe dökmek için çarşıya çıkıyordu. Öfşü selam beynekum, yani selam yaymak için. Hadisin ravisi Tüfeil İbni Übey İbni Ka'b'ı tanıyalım. Tüfeil, tabi'in tabakasına olup Kur'an'ı en iyi bilen ve en güzel okuyan meşhur sahabi Übey bin Ka'b'ın oğludur. Ebu Batın diye künyelenir. Yani işte batın, yani mide, karın işte sahibi manasında. Yani şişko manasında, şişmanman ya da daha nazik olan obez manasında künyelenir. Böyle anılmasının sebebi göbeğinin büyük olmasındandır. Ensara mensup olan ve hayatı Medine-i Münevvere'de geçen Tüfeil, babası başta olmak üzere birçok sahabeden hadis rivayet etmiş ve güvenli raviler arasında yerini almıştır. Allah ondan razı olsun. Bu hadis mevkuf bir rivayettir. Mevkuf hadisler Resul-i Ekrem'e nispet edilmeden sahabelerin sözü veya davranışı olan ve genelde üzerine herhangi bir şer'i hüküm bina edilmeyen rivayetlerdir. Ancak hükmün merfu veya olan veya merfu olduğu belirtilmemekle beraber sahabilerin arasında yaygın olarak uygulama alanı bulan mevkufların hükümleri farklılık arz eder. Ayrıca fıkıh mezheplerinin konuya yaklaşımları arasında da farklılıklar vardır. Hadis ve fıkıh usulü eserlerinde mevkuf rivayetler ve kıymetler üzerinde etraflıca durulur. Bir rivayet bize Abdullah İbn Ömer'in çarşı pazardaki tavır ve davranışlarıyla ilgili bilgiler vermektedir. Sahabilerden sonra gelen ve çoğunluğu onların çocuklarının oluşturduğu nesil olan tabiler Peygamber Efendimiz'in sünnetini hadisini sahabeden rivayet etmekte kalmamış. Aynı zamanda Kur'an'ın ilk muhatapları olan ve Efendimizin sohbeti başta olmak üzere hayatının çeşitli safhalarında hazır bulunan bu ilk neslin söz ve davranışlarını da zapt edilerek bize ulaşmasını sağlamışlardır. Bu bilgiler İslami bir hayatın fert ve cemiyet planında nasıl şekillenip yaşanıldığı konusunda sonraki nesiller tarafından dikkate alınmaya değer bulunmuştur. Abdullah bin Ömer çarşıya pazara çıktığı zaman orada bulunan esnaf ve tüccarı birbirinden ayırmaz. Eski eşya satsın, yeni mallar satsın, fakir veya zengin olsun bütün Müslümanlara selam verirdi. Onun bu hali Tüfel'in dikkatini çeken önemli hususlardan biri olmuştur. Abdullah bin Ömer alışveriş işleriyle uğraşmaması, fiyatları sormaması, pazarlık yapmaması, pazar yerlerine oturmaması onun çarşı pazara çıkmasına engel teşkil etmemiştir kardeşler. Bu durum insanlarla sürekli ünsiyet etmenin, hoşça geçinmenin ve onları bir şekilde denetlemenin de bir yoludur. Çünkü Tüfeil'in çarşıda ne yapacaksın sorusuna Abdullah'ın biz selam vermek için çıkıyoruz tarzında cevap vermesi bu davranışın da bir vazife olduğu inancını taşıdığını ortaya koymuştur. İnsanlar bazı kimselerin kendilerine selam vermesini önemli sayarlar. Ayrıca selam veren kimseye bir takım hayırlı tavsiyelerde de bulunabilir. Bu da bir vazifenin yerine getirilmesi demektir. Çünkü bunda insanları bir takım günahlardan ve kötülüklerden alıkoyma gayesi vardır. Hadisten öğrendiklerimiz sahabenin söz ve davranışlarını yansıtan mevkuf rivayetlerin de bir değeri vardır elbette. Herhangi bir ihtiyacı olmayan kimsenin insanlarla ünsiyeti devam ettirmek ve onlarla selamlaşmak üzere evinden çıkıp çarşı pazara uğraması güzel bir davranıştır. Selamı yaymak ve insanları hayrı tavsiye etmek de bir görevdir. Bir insanı kötüleme maksadı taşımadan hoş bir isimlendirme sayılmayan künyesiyle anmak caizdir. Ancak kişinin bundan hoşlanmaması durumunda caiz olmaz bu elbet. Evet, yeni bir baba geçiyoruz. Selam alıp vermenin şekli. Selam veren kimse karşısındaki bir tek kişi bile olsa çoğul zamirlerini kullanarak Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diye selam verir. Selam alan da ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü der. Yani aleykümün başına atıf vavı getirir. Yani ve der yani ve aleyküm. Selam bu tarzı verilip alınması müstahaptır. Bu konuyla ilgili hadisimize geçelim. İmran bin Hüseyin radıyallahu anhuma şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve ey selamu aleyküm dedi. Hazreti Peygamber onun selamına aynı şekilde karşılık verdikten sonra adam oturdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Bir başka adam daha geldi. O da Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Peygamberimiz Efendimiz ona da verdiği selamın aynı mukabelede bulundu. O kişi de yerine oturdu. Peygamber Efendimiz 20 sevap kazandı buyurdu. Daha sonra bir başka adam geldi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü dedi. Hazreti Peygamber Efendimiz o kişiye de selamın aynıyla karşılık verdi. O kişi de yerine oturdu. Efendimiz 30 sevap kazandı buyurdu. Ebu Davud Tirmizi'de geçiyor. İmran'ın bu rivayeti Peygamber Efendimiz huzurunda gerçekleşen selam verme ve alma şekilleriyle bunların fazilet açısından kıymetlerini ortaya koymaktadır. Bilinmesi gereken husus. İlk husus, Hazreti Peygamber'in gelen kişilerin verdiği selamların her birinin doğru, geçerli ve caiz olduğunu tasdik ettiğidir. Ancak bu selamlar fazilet açısından birbirlerinden farklıdır. Daha önce de belirtildiği gibi selamın en kısa olanı Esselamu Aleyküm demektir. Bu şekilde selam veren Allah katında 10 sevap yazılır. Bunun üzerine ilave edilen her selam lafzı için 10 sevap ilave edilir. Peygamberimiz kendisine nasıl selam verilmişse öyle mukabelede bulunmuştur. Yani Esselamu Aleyküm diyene ve aleyküm selam şeklinde karşılık vermiş, bunun üzerine arttırana kendisi de aynı şekilde arttırmışlardır. Hadisten öğrendiklerimiz, bir mecliste girilince orada bulunan selam vermek gerekir. Selamın en kısası selamu aleyküm sözüdür. Selam veren kimse Allah katında 10 sevap kazanır. Selam da arttırdı. Her lafız sevabın da artmasına vesile olur. Evet, bir hadis daha okuyabiliriz. Ayşe radıyallahu anh'dan şöyle dedi. Resulullah Efendimiz bana şu zat Cibril aleyhisselamdır, ona sana selam ediyor buyurdu. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatuh dedim. Buhari'de geçiyor Müslim'le birlikte. Bu hadis Buhari Müslim'in bir kısım rivayetlerinde buradaki şekilde ve berekatuh ziyadesi de bazı rivayetlerde ise ve berekatuh olmaksızın nakledilmiştir. Evet, Buhari'nin yukarıda anılan her iki rivayetten sonra Hazreti Ayşe'nin Resul-i Ekrem'e elbette bizim görmediğimizi sen görüyorsun dediği nakledilir. Bilindiği gibi Cebrail aleyhisselam vahiy meleğidir. Melekler yaratılışları gereği sadece Allah'tan aldıkları emirleri tebliğ eder ve vazifelerini eksiksiz olarak yerine getirirler. Meleğin Hazreti Ayşe'ye selam etmesi onun Allah katındaki değerini ve faziletini ortaya koymaktadır. Meleğin verdiği selamın en faziletli sayılan şekli olacağını bilen Hazreti Ayşe ona tam bir selamla mukabelede bulunmuştur. Bu davranışıyla bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selam verin veya verilen selamı aynen iade edin. Nisa 86 ayetin gereğinde yerine getirmiştir. Evet, İslam alimleri bu hadisten harekette gaibin yani görünmeyen veya uzakta olan bir kimsenin bir başkasına selam göndermesinin caiz olduğu, kendisine selam gönderilerini de almasının da farz olduğu kanaatine varmışlardır. Ayrıca bir erkeğin bir kadına selam vermesi konusu da bu vesileyle tartışılmış, fitneden emin olunan hallerde bunun caiz olacağı hükmü benimsenmiştir. Evet, hadisten kısaca öğrendiklerimiz, melekler insanlara selam verebilirler. Ancak insanlar onların selamlarını duyma imkanına sahip değildir. İnsanlar da meleklere selam verirler. Namazların sonunda verdiğimiz selamın meleklere bir selam niteliğinde olduğu ifade edilir. Uzakta bulunan bir kimsenin bir vasıtayla başka birine selam göndermesi caizdir. Bu selama karşılık vermek ise aynen karşımızda bulunan biri imişçesine farzdır. Hazreti Ayşe meleğin kendisine selam vermesi itibariyle Allah katında da faziletlidir dedik ve vaktimize bakıyoruz. Vaktimiz dolmuş. İnşallah kaldığımız yerden devam etmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. Tam 30 sevap almak üzere şöyle ifade edelim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
5: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
12: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
13: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Bir dakika bilim. Dünyanın en küçük kuşu nedir biliyor musunuz? Dünyanın en küçük kuş türü olan arı sinek kuşlarının kütlesi yaklaşık olarak 1 kuruşluk madeni paranınki kadardır. Yaklaşık 2 gramlık kütleleri ve 5,5 santimetrelik boylarıyla arı sinek kuşları Küba'da ve Karayip adalarında yaşar.
1: Bir dakika bilim.
2: Bir dakika bilim.
1: Özel FM 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, bu çocuklar hepimizindir. Onları trafik kazalarından koruyalım.
0: Özel FM 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel efem, özel efem, özel efem, özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
3: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
10: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 21. 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
13: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
14: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir insanı tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. İnsanın doğasında suç işlemeye, günah işlemeye ve iyilik yapmaya karşı bir temayül vardır. İnsan önüne konan iki yoldan mutlaka birisini tercih eder. Suç işlemeye, günah işlemeye, kusur işlemeye müsait olan yolun başı, ortası ve sonuna yakın olan tüm kısımları süslerle süslenmiştir. Yani insana güzel gözükür. Bu ayetlerle de sabittir, hadislerle de sabittir. Diğer yol olan ki Rahman ona Beled suresinde sarp yokuş diyor. Başı, ortası ve sonuna yakın kısımları zorluklarla, isteksizliklerle süslenmiştir. İnsan o zorlukları ve isteksizlikleri gördüğü vakit o yol içinde yer almak istemeyeceğine inanır, öyle zanneder. Ve iki büyük düşmanının birincisi olan şeytan her zaman doğru olan, sırat-ı müstakim olan ama etrafı zorluklarla, neşesizliklerle, keyifsizliklerle, bazen kısmi sıkıntılarla çevrilmiş yola girmemesini ona nasihat eder. Çünkü o yola girdiği zaman insan şeytandan uzaklaşacaktır, Allah'a yaklaşacaktır. Diğer yol ise çok çeşitli süslerle süslendiği için insana ilk başta cazip gelecektir, sevimli gelecektir. Ama oradaki kendisine sunulan, tabiri caizse yemleri yediği vakit, o yemlerin altında yatan o sivri iğne vücuduna, damağına batmaya başladığı vakit gerçeği anlar. Anlar ama artık geri gidemez. Bir kere yakalanmıştır. Böyle durumlarda insanlar başkalarına bunun bir yem, yani bir tuzak olduğunu söyleyemez bile. Zaten söyleseydi insanların çoğu belki oradan içeri girmeyeceklerdi. Bu insanoğlunun doğasına yerleştirilmiş bir fitnedir, yani imtihandır. Böyle olacaktı ki aklını kullanıp düşünüp öğüt alanlarla nefsini kullanıp keyfini kullanıp düşünüp öğüt almayanlar ve keyfine ve hevasına göre yaşamak isteyenler birbirinden ayrılsın. Araf suresinin 76. ayetinde kalmıştık. Şu anda okumaya ve üzerinde durmaya ve konuşmaya çalışacağımız ayetlerde yanlışa ve günaha saplanmış insanların mantalitesini göreceğiz. Felsefesini göreceğiz, inadını göreceğiz ve kendisini uyaran uyarıcılara dik başlılığını göreceğiz. 76. ayet Araf suresinin şu şekildeydi. Müstekbirler, yani büyüklük taslayanlar, kendisini beğenenler. Büyüklük taslamanın psikolojik sebeplerini evvelce programlarda değinmiştik, hatırlayacağınızı zannediyorum. Biz gerçekten o senin inandığını tanımayanlardanız dediler. Kim? Müstekbirler. Neden? Kibirli olanlar. Ne yapardı kibirli olanlar? Yukarıdan baktıkları için kendi dışındaki her şeyi kendisinin altında görürler. Dolayısıyla o alttan kendisine gelebilecek her sinyale burnu havada bir haleti ruhiyede olduğu için doğru bile olsa ona ihtimal vermezler. Bu onların kendilerini çok büyük ve beğenilmesi gereken, takdir edilmesi gereken bir noktada olduğuna olan bir inançtan kaynaklanır. Genelde iç dünyası problemli olan, yani kompleksleri olan insanlar sonradan büyüdüğü zaman, şiştiği zaman çok aşırı müstekbir olurlar. Buraya dikkat. Önceki hayatlarında çok zorluk, sıkıntı çeken, aslında bunun tam karşılığı kompleksler içerisinde olan insanların eline imkan geçtiğinde o insan diğerlerinden çok daha şiddetli müstekbir olur, kibirli olur. Bu aslında o farkında değildir ama geçmiş yılların acısını insanlıktan çıkarma, etrafındaki insanlardan çıkarma hastalığıdır. Acısını çıkartıyordur o zorluk çektiği, kompleksler içerisinde yaşadığı yılların. İşte o şiddetli müstekbirler her şeye gözlerini ve kulaklarını kapamış insanlardır. Öyle insanlara bir elçi de, şimdi okuyacağımız ayette olduğu gibi, elçi de söz söylediği vakit o insanlar buna kulak tıkarlar. 77. ayetten bahsediyoruz. Araf suresinin 77. ayeti. Böylelikle o müstekbirler dişi deveyi öldürdüler. Salih aleyhisselam onlara bu deveye dokunmayın. Bırakın Allah'ın arzında, yani yeryüzünde rahatlıkla otlasın ve sulansın. Yani kendi ihtiyaçlarını gidersin. Onun tabii gelişimini etkilemeyin, müdahale etmeyin diyordu. Tefsirlerde bu bilgileri görebilirsiniz. Böylelikle onlar bir kötülük yapacaklar ya, bir zorluk yapacaklar ya, bir doğru olmayan bir şey yapacaklar ya, dişi deveyi öldürdüler. Neden bunu yaptılar? Çünkü sevimli geldi. Biraz daha derinlere inersek, insan almış olduğu emrin neden zıttını yapmak ister acaba içinde? Kendisine bir şey söylenmiştir, o şey değil de onun aksini neden yapmak ister insan acaba? Bunu yaptığı zaman, en dipleri söylüyoruz, bunu yaptığı zaman itaat etmeyerek kendinden kendine başarılı olduğuna inanır. Bu şekilde başarılı olduğuna ait bir kanaat onda pekişeceği için itaat etmek istemez. Orada deveyi kesmeyin sözüne itaat etmiş olsaydı, kendisinden bir başkasının istediğini yapmış olacaktı. Dolayısıyla nefsine bir başarısızlık gibi gösterecekti bunu. Nefsinin hanelerine eksi olarak kaydedilecekti. Ama o itaat etmeyerek, yani isyan ederek, bir konuda kendi istediğini yaptığını düşünerek başarılı olduğuna inanır. Bu öğrenci için böyledir. Bir işverenin yanında çalışan bir insan için böyledir. Bir yönetici için böyledir. Bir müdür için böyledir. Her üste karşı astın durumu böyledir. Her üste karşı astın durumu böyledir. Bir genel müdürün sözünü dinlemeyerek bir müdür de bazen rahatlayabilir. Bir ortağının sözünü dinlemeyerek bir diğer ortak da rahatlayabilir. Bunlar kendi hanelerine başarı gibi gözükeceğine inandığı için bunu yaparlar. İsyan etmek insana ne yazık ki sevimli gösterilmiştir sevgili dostlar. Ama o sevimlilik vesvesesi, o sevimlilik efsunu o işi işledikten hemen sonra yerini pişmanlığa bırakır. Bazı şeyler yaparız, ilk başta bize çok tatlı, çok yapılması gereken şey gibi gelir. Onu yapmaktan kendimizi alamayız. Ama o şey doğru değilse onu yaptıktan hemen sonra o sevimlilik bir anda buharlaşır, kaybolur gider, yerini pişmanlığa bırakır. Pişman olan şey nefsimizdir. Pişman olan şey, özür dilerim, imanımızdır. Orada isteyen şeyse nefsimizdir. Nefsimizdeki istekler imanın pişmanlık duygusuna yerini bırakır. İmanın aklı başına gelmiştir. İnsan kendisini daha iyi görebilir o duygu kalktıktan sonra. İşte bunun gibi ilk baştaki dürtülere değil, sonradan insan yaşayacağı formata bakması gerekir. Böylelikle o dişi deveyi öldürdüler. İtaat etmediler, yani isyan ettiler. Ve Rablerinin emrine karşı çıkıp dediler ki Salih aleyhisselama, ey Salih, eğer gerçekten, ki bu okuyacağımız ayet format itibariyle dik başlı insanların kendisini aklama, yani savunma mekanizmasıdır. Ey Salih, hani böyle bıyık altından güler gibi, hani bir iş yaptılar ya, bir suç işlediler ya, başlarına hiçbir şey gelmedi. Çünkü suç işleyen bütün insanların altyapısında suç işlediği zaman hemen karşılığını göreceğine ait bir kanaat vardır. O göreceğine ait kanaat gerçekleşmediğinde, yani suç işledikten sonra bir şey olmadığında, ha bak demek ki bir şey olmuyormuş düşüncesi şeytan tarafından ona vesvese yoluyla ilham edilir. İnsan şöyle düşünmeye başlar. Aa, demek ki suç işliyorum, hiçbir şey olmuyor. Olmayacak değil, olacak, o da bunu görecek. Ey Salih, eğer gerçekten gönderilenlerdensen, yani sen bir peygambersen, bir elçiysen bahsettiğin gibi, o vaat ettiğin şeyi bize getir bakalım. Bak biz deveyi öldürdük, hiçbir şey olmadı demeye getiriyorlar. Yani savunma mekanizmaları üreterek kendisini, ya suçlu insanın kendisini üste çıkarma haleti ruhiyesi içerisinde bulunuyorlar. O vaat ettiğin şeyi bize getir bakalım. Ne oluyor, hep birlikte okuyalım 78. ayet. Bunun üzerine o şımarıklıkları, suç işlemekle kalmayıp dik başlılıkları üzerine, bunun üzerine onları dayanılmaz bir sarsıntı tuttu. Ve kendi yurtlarında, kendi evlerinde, mekanlarında, kendi arazilerinde, kendi devletlerinde, kendi yurtlarında, ne dersek diyelim, kendi mekanlarında diz üstü çöke kaldılar. Neden kendi yurtlarında ifadesini burada Allah kullanıyor acaba? İnsanın bu doğasındaki emre karşı itaatsizliğin karşılığını ayet üzere okuyoruz 78. ayette. Bunun üzerine onlara dayanılmaz bir sarsıntı tuttu ve kendi yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. Burada neden acaba kendi yurtlarında, mekanlarında ifadesi var? Bu şundan dolayı sevgili dostlar. Yapılan istatistiki araştırmalar insanın kendisini en güvende, buradaki altın kelimeye dikkat, en güvende görmüş olduğu yer kendi evidir, yurdudur, mekanıdır. O mekanda, o yurtta kendisine hiçbir şey olmayacağına ya da en azından büyük bir şey olmayacağına dair bir kanaat vardır. İşte bu kanaat insan tarafından bir fitne olarak büyütülür. Allah o kanaati yıkmak ister. O yüzden kendi yurtlarında, kendi mekanlarında, kendi evlerinde başlarına bu akıbet geldi der Allah. 79. ayete gelecek olursak. O da onlardan yüz çevirdi. Yani Salih Aleyhisselam da onların yapmış olduğu o terbiyesizlikten, günahtan ve isyandan dolayı onlardan yüz çevirdi. Ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun size Rabbimin risaletini ben tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Ama siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Çok ilginç değil mi? İnsanoğlu gerçekten öğüt almayı sevmiyor. Neden acaba? Neden öğütü sevmiyoruz? Neden nasihat bize hoş gelmiyor? Çok azımız hariç. Bunun en büyük sebebi nedir biliyor musunuz sevgili dostlar? Kendimizin eksik olduğuna dair bir kanaatimizin olmamış olması. Yani nasihat almayı gerektirecek bir halde olmadığımızı düşünüyoruz. Nasihat almayı gerektirecek bir halde olmadığımıza inanıyoruz. Nasihat almamız gerekli halde olduğumuza inansak eksik ve hatalı bir yerde olduğumuzu düşünmeye başlayacağız. Bu duygu da bizi rahatsız eder. Dolayısıyla biz öğütü sevmiyoruz. Bir sebebi de şudur sevgili dostlar. Öğüt veren insan, nasihat eden insan, nasihat etme konumunda olduğu için bizim üstümüze çıkmış sayılır. Öyle zannederiz. Zannederiz ki nasihat eden kişi bizden daha üstün bir şekilde bana bakıyor. Yani sanki havadan bakıyormuş gibi zannederiz. Bu biraz da şeytanın bir fitnesidir. Halbuki öyle değildir. Nasihat eden kişi sizi küçük gördüğü için nasihat ediyor değildir. Bize bir fayda olacak şeyi fark etmiştir. Bir yarar arzu etmiştir. O yarardan siz de istifade edin diye düşünmüştür. O yüzden nasihat ediyordur. Bizi küçük gördüğü ve kendini büyük gördüğü için, yani bilgiçlik taslamak için değil ki. İnsan bunu bir türlü algılayamıyor. İnsan bunun bir türlü böyle olduğunu tasavvur edemiyor. Zannediyor ki ben nasihat almaya muhtaçsam aslında aşağıdayım, o da yukarıda. Yok aslında böyle bir şey. İyilik yapmak isteyen insanın iyilik yapma halleridir bu. İyilik yapmaya çalışıyor. 80. ayete gelecek olursak Araf suresinin. Hani Lut kavmi de şöyle demişti. Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı, çirkinliği yani fahşayı mı yapıyorsunuz? Çok büyük bir suç işlemişti Lut aleyhisselamın kavmi. Kendinden önceki hiçbir ümmetin, topluluğun yapmadığı kadar çirkin bir işi yapmışlardı. Ayette geçecek bir sonraki ayette kadınları bırakıp, yani karşı cinsi bırakıp erkeğe yaklaşıyorlardı şevhetle. Bu çok ağır bir suçtu. 81. ayet. Gerçekten siz kadınları bırakıp şevhetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz ölçüyü aşan azgın bir kavimsiniz. Çok haddi aştınız diyor Allah. Artık bu çok ağır bir suç diyor Rahman. Zaten o yüzden helak oldular. Neden bir insan, özelde de bir erkek insan burada ayette geçtiği için, bir karşı cinsi bırakır da bir erkeğe yaklaşır? Doğrusunu söylemek gerekirse şu ana kadar bir toplum içerisinde hemen hemen her katmandan insanla sürekli ilgi alanımız gereği sohbet etmeye ve soru sormaya çalıştım. Yıllarca, yaklaşık 15-16 senedir. Ama her nedense, her ne hikmetse eşcinsel bir insanla konuşma imkanım hiç olmadı. Belki de Rahman bunu arzu etmedi. O yüzden onların haleti ruhiyesini, psikolojik yapılarını, nerede durduklarını şu ana kadar çözebilmiş değilim. Yani hangi katmandan bir insanı sorarsanız sorun, onlarla ilgili en az bir yarım saat, bir saat, belki detaylı bilgiler aktarabilirim ama eşcinsellerin haleti ruhiyesini, bunu neden böyle yaptıklarını, bundan nasıl bir haz aldıklarını, nasıl bir yerde durup da böyle bir şeyi meşru görebildiklerini bir türlü anlayamıyorum. Nasıl bir haleti ruhiye sahip olduklarını bilemediğim için de bu konuda çok fazla bir şey söylemem de doğru olmaz. Eğer bir gün o insanları da tanıma ve inceleme, onlara çok farklı açılardan çapraz sorular sorma imkanını elde edersem, yine ayetler burada gelirse önümüze, o zaman onları inşallah konuşuruz. Ama şu anda bu ayetle ilgili, bu ayetin kötülüğünün psikolojik altyapısını izah etme konusunda şu andaki bizdeki bilgiler yetersiz. Çünkü bilmiyorum, tanıyamıyorum, öyle bir imkanım olmadı. Ancak karşıdan izlemlemeye çalıştığımda, biraz o konuyla ilgili kültürel bilgileri değerlendirip tartmaya çalıştığımda şu noktayı görebiliyorum sadece. Artık deneyecek bir şey kalmamış. Haz ve zevk alacak bir şey kalmamış. İç yapısı hasta olan, hastalıklı olan insanların denediği ve yaptığı bir işlem olarak gözüküyor karşıdan. Çünkü bu tip yola gitmiş insanların bazı gazetelerdeki röportajlarına baktığımızda artık dünyadaki bütün her şeyden haz aldığını, bir onun kaldığını söyleyebiliyorlar. Bilmiyorum neden böyle. Soru sormadığım için, araştırma yapamadığım için sadece karşıdan gözlemleyebiliyorum. O yüzden dediğimiz gibi bu ayetle ilgili çok da fazla psikolojik altyapı anlamında bir şey söylememiz doğru olmaz. İnsan bilmediği bir şey hakkında konuşmaması daha uygundur kanaatindeyim. 82. ayete geçecek olursak, kavminin cevabıysa, kavminden Lut aleyhisselama bir cevap geliyor. Yurdumuzdan bunları sürüp çıkarın. Neden? Ayet devam ediyor. Çünkü bunlar çokça temizlenen, arınan insanlar. Ne kadar önemli. Çokça arınan insanlar. İşte suçlu ve günahkar insanların psikolojik halet ruhiyelerini anlayabilmek için bu ayet çok önemli. Nedir o? Arınmış insanı sevmemek. Hani bu programlarda vaktiyle evvelce kirli olan insanların temizleri hiç sevmeyeceğinden bahsetmiştik. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Kirli insanlar temizleri sevmezler. Temizlerin kendi mekanlarından uzaklaşmasını isterler. Çünkü onlar kirli olduklarının farkına varırlar temizler ortaya çıkarsa. Temizler olmamalıdır ki, temizlik olmamalıdır ki kendi kirlilikleri normal olsun. Bu onların en büyük handikapıdır sevgili dostlar. İnsanların içinde temizliğe karşı hoşnutsuzluk her istediğini yapamamanın sıkıntısından kaynaklanır. Çünkü temiz olmak, temiz kalmak, düzgün olmak her istenen şeyi yapmayı engeller. İşte nefis ve heva ise tam zıttını arzu ettiği için, her şeyi yapmaya temayüllü olduğu için, her şeyi yapmaya temayüllü olduğu için temizlerden ve temizlikten hoşlanmazlar. Temizlik bunu engeller. Bu onların ciddi bir imtihanıdır ve farkında olsalar da olmasalar da hastalık noktasıdır. Bunlardan uzaklaşın, bunları yurdunuzdan kovun diyordu o Lut kavminin azmış insanları. Sürüp çıkarın bunları diyorlardı. Çünkü bunlar çokça temizlenip iman etmiş insanlardır. Temizlenmiş değil de çokça temizlenmiş olması da dikkate şayandır. Burada kirlenmemek için azami gayret sarf eden insanlardan bahseder. Aslında burada takvadan dolaylı olarak bahsedilir. Bu da bize ayrıca bir derstir ve nasihattir. 83. ayete gelecek olursak, bunun üzerine biz eşi dışında onu ve ailesini kurtardık. Çünkü eşi kalanlarla beraber kalmak istedi. Lut aleyhisselamın eşi kavmi gibi düşünüyordu. Onlara yakındı. Lut aleyhisselamın izinden gitmedi. Bunun üzerine biz karısı dışında onu ve ailesini kurtardık. Oradan onları kurtararak o toplumu helak edeceğini söylüyor Allah. O ve karısı, özür dilerim, o karısı ise helake uğrayanlar arasında geride kalanlarla beraber kaldı. 84. ayetse, ve onların üzerine bir azap sağanağı yağdırdık. Burada çok büyük bir azabın sürekli onların başından aşağı yağdığını anlatıyor. Azap üstüne azap geldi onlara. Çünkü çok büyük bir pislik, günah yapmışlardı. Aynı zamanda isyan ediyorlardı ve aynı zamanda peygamberlerini inkar ederek zora koşuyorlardı. Yeni gelen inancı batıllamaya çalışıyorlardı. Suçlu günahkarların uğradıkları sona bir bak diyor Allah. Onların üzerine sağanak dolusu azap yağdırdık. Suçlu günahkarların uğradıkları sona bir bak işte diyor Allah. 85. ayetse Medyen yani kardeşleri Şuayb'ı, Medyen toplumuna da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb onlara dedi ki, ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Bütün peygamberlerin ortak misyonudur. Neden? Çünkü insanlar Allah'a kulluğu unutup başka şeylere kulluk yapıyorlar. Allah ise peygamberler ve kitaplar göndererek insanları Allah'a kulluğa çağırıyor. Allah'tan başkasına kulluk yapmayın, Allah'a kulluk yapın diyor. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur ki ondan başkasına kulluk yapasınız diyor. Size Rabbinizden apaçık bir belge yani mucize gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun. Burada bütün insanlara nasihat başlıyor. Özellikle de iman sahibi olan insanlara. Size Rabbinizden apaçık bir mucize, belge, işaret, ayet gelmiştir. 85. ayetin ortasından itibaren devam ediyoruz. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun. Neden? Neden insanlar ölçüyü ve tartıyı tam tutma emriyle karşı karşıya gelmiştir? Mesela Allah Teala niye şöyle bir şey demiyor? Kendinize ölçüp tartarken tam tutun niye söylemiyor da başkasına ölçüp tartarken tam tutun diye söylüyor. Çünkü hiçbir akıllı insan, akılsız deliler bunun dışında, hiçbir akıl sahibi insan kendisine ölçüp tarttığında asla eksik yapmaz. Çünkü menfaati var. İşte o menfaat fitnesi başkasına ölçüp tarttığı zaman devreye girer. Orada da kendisini biraz önce seven menfaat hemen öne geldiği için, öne atıldığı için orada da karşı tarafın terazisiyle oynar. Ölçüyü ve tartıyı tam yapmaz. Bunu yaparak o kişi kendi menfaatini karşı taraf anlamadan koruyacağını zanneder. Aslında ateş satın alır da haberi yoktur. Kendi ahiret defterine ateş tartar da haberi yoktur. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun. Burada sadece şu yoktur sevgili dostlar. Hemen yeri gelmişken söyleyelim. İlle ölçülüp tartılan, bakkaldan marketten aldığımız gıda ürünlerini tartan makinalarla ilgili şeyler değildir bu. Mesela bizler bir terziysek, bir elbise dikiyorsak bir insana, o elbisenin inceliklerine biz vakıfızdır. Ama karşıda o elbise siparişini veren insan bunu bilmez. Onun bilmemesinden yararlanarak hileye ve hurdaya kaçarsak ölçüyü ve tartıyı tam yapmayan insanlar sınıfında yer alırız. Bundan şunu kastediyorum. Biliyorsunuz ticari hayatta bir hizmet sektörü vardır, bir de alışveriş sektörü vardır. Alışveriş sektöründe ölçüyü ve tartıyı tam yapmadığınızda zaten insanlar artık uyanık olduklarından bunu hemen fark ederler, istisnalar hariç. Ama hizmet sektöründe yani üretime dayalı sektörde ölçüyü ve tartıyı tam yapmadığımızda insanlar bunu anlayamayabilirler. Bu onlar için normaldir ama biz bunu biliriz. Burada insanın kişisel dürüstlüğü çok ön plana çıkar. Orada insanlar kalkıp da karşı taraftaki bir metaya yani bir paraya göz dikip aldatmaya temayül ederlerse o insanlar ahirette ateş yiyeceklerdir, haberi yoktur. Yani şunu söylemek istiyoruz sevgili dostlar. Bütün üreticiler için bu ayet geçerlidir. Ürettiğiniz her şeyi en iyi şekilde üretin. Hiçbir zaman onda eksiltme yapmayın. O işin hakkı neyse onu verin. Karşıdaki insan, müşteriniz bunu bilmese bile o iş nasıl en iyi yapılacaksa öyle yapın. Eğer bunun dışında bir şey yapıyorsanız, maksatlı olarak bunu yapıyorsanız, kabiliyetinizin yetmemesi bunun dışında, onu da başta söylemeniz gerekir. Benim kabiliyetim bu kadar, benden bundan daha fazla iş bekleme diye başta belirtmeniz gerekir. Eğer bunu belirtmediğiniz halde 10 numara bir iş yapacakmış gibi, mesela bir mobilyacısınız, 10 numara bir mobilya üretecekmiş gibi söz söyleyip de 5 numara mobilya üretip verirseniz, o adam da bunu anlamadığı için onun 10 numara bir mobilya olduğunu düşünürse, vay sizin halinize. Allah bir kulun dürüst ve doğru olmasını ister. O yüzden hiçbir insan, hiçbir konuda, hiçbir kimseyi asla aldatmamalıdır. Hele iman sahibi insan kesinlikle ve kesinlikle bunu bırakın yapamazı aklından dahi geçiremez. Aklından dahi geçirmesinde problem vardır. Bu doğru değildir. Allah ölçüyü ve tartıyı tam yapılmasını istiyor. Yaptığımız her işi olabilecek en düzgün şekilde yapmalıyız. Yeteneklerimizi sonuna kadar kullanarak yapmalıyız. Bir terzi ceketin içerisindeki telayı daha ucuz kullanabilir, daha basit adi bir şey yapabilir, müşterisi bunu anlamayabilir ama o biliyordur ve Allah da biliyordur. O yüzden asla işin hilesine ve hurdasına kaçmamak gerekir. İşin en düzgünü nasılsa onu yapmak gerekir. Eski insanlar bunu yapmıyorlardı, başına iş alıyorlardı. Ama şunu söyleyeyim parantez içi sevgili dostlar. 3-4 senedir esnafı incelemeye çalışıyorum. Pazar esnafından tutun da bütün üreten esnafa kadar. Bir şeyi fark ettim ki bunu zaman zaman esnaf arkadaşlarla da paylaştım ki esnaf kesiminde bir dürüstleşme başlamış. Bu eskiden yoktu. Mesela bir 8-10 sene önce yoktu. Tahtakale esnafı da buna dahil, diğer esnaflar da buna dahil, pazar esnafı da buna dahil. Artık bir şey eksikse, kusurluysa bunu ticaretinin zarar göreceğine bile inansa dürüst bir şekilde söylüyor. Eskiden böyle değildi. Esnaf yalandan uzaklaşmaya başlamış. Ne güzel, ne mutlu. Şunu acizane ben şöyle değerlendiriyorum bu durumu. Bir toplumun bozulmaya başlaması esnaftan başlar. Yani esnaf bozulmaya başlamışsa o toplum yakın gelecekte çok ciddi bozulmaya başlamış demektir. Çünkü alışverişlere katılan yalan, alışverişlerin içerisine giren yalan, yenilen içilen şeylere karışmış yalan demektir. Bu neslin bozulması anlamına gelir. Alışverişlerden çıkan yalan ya da alışverişlere gelen dürüstlük ve doğruluk o yenilen içilen giyilen şeylere de sirayet edecektir. Bu da neslin ve toplumun düzelmeye başladığına işarettir. Ve istatistikler de gösteriyor ki Allah'a hamdolsun şükürler olsun ki Türkiye'de yurdumuzda ciddi bir dindarlaşma eğilimi var. Mesela bundan yaklaşık 1,5-2 yıl önceki bir anketin verilerini söylüyorum. Şu andaki en son anketlere ne kadar uğraştıysam da elde edemedim. %44 namaz kılma, 5 vakit namaz kılma oranı var. Eskiden bunlar %13-14'tü. Biz lise yıllarında 86-87 yıllarında çalışmalara başladığımız vakitlerde %12-13'tü 5 vakit namaz kılma oranı. Şu andaysa toplum dindarlaşmaya başladığı için %44'lere gelmiş. Yani neredeyse yarı yarıya gelmiş. Oruç tutma oranı %87. Zekat verme oranı %67 ya da 65. Orayı tam hatırlayamıyorum. 60 küsür. Yani diğer oranlar da bu şekilde devam ediyor. Bu aslında iyiye işaret, hayra işaret. Bu toplumun düzelmeye başladığına, değişmeye başladığına işaret. Ama unutmayalım ki sevgili dostlar, sadece dindar insanlar dindarlaşmıyor. Yeri gelmişken söyleyelim bir parantez içi olarak, misyonerler de harıl harıl ev sohbetleri yapıyorlar. Şu anda alttan alta ev sohbetleriyle özellikle önce bayanları sonra gençleri Hristiyanlaştırıyorlar. Gizli kiliseler açarak oralarda gizli ayinler düzenliyorlar. Bunların bilgisi bizlere geliyor. Bu şu demektir, onlar bu hızla çalışmaya devam eder. Biz de bir şey yapmazsak 20-30 sene sonra Türkiye'de Hristiyanlık ikinci din haline gelecek. Ve yanlış ve batıl bir Hristiyanlık, yani insanların dini uydurmuş olduğu Hristiyanlık ikinci din haline gelecek. Bu hızlı bir şekilde devam ediyor. Önce para vererek insanları ikna ediyorlar, sonra iş buluyorlar, sonra yalancı başka şeylerle misyonerler hızlı bir şekilde hareket ederek insanları Hristiyanlaştırıyorlar. Ama iman sahibi olan insanlar o eski ev sohbetlerini terk ettiği için şu anda ev sohbetlerinde Kur'an değil İncil okunuyor. Bunu da bir anekdot olarak, dipnot olarak düşmüş olalım. Ölçüyü ve tartıyı tam olarak tutun. İnsanların eşyasını değerinden düşürüp eksiltmeyin. İnsanların eşyasını değerinden düşürüp eksiltmeyin. Ve düzene konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Bu bütün insanlara ve insanlığa bir emirdir aslında. Bozgunculuk çıkarmak, düzeni bozmak, özellikle de ilahi düzeni bozmak, fıtratı bozmak, kargaşa çıkarmak Allah tarafından hiçbir zaman hoş görülmeyen bir şeydir. Özellikle de fıtratı bozarak toplumları bozmaya çalışmak en büyük kargaşadır, en büyük sıkıntıdır ve bozgunculuktur. Bu sizin için daha hayırlıdır diyor ayetin son artık kelimelerine geldik. cümleyi Allah burada bu şekilde ayeti bitiriyor. Eğer iman ediyorsanız, bu sizin için daha hayırlıdır eğer iman ediyorsanız. İman etmiyorsanız zaten bunların hiçbir önemi yok demek istiyor Allah Teala. Burada iman sahibi olan bizlere de ciddi bir nasihat vardır sevgili dostlar. Ciddi bir nasihat vardır. Bu nasihatlere dikkat etmek gerekir. Allah söylüyorsa bu çok önemlidir. Allah Teala'nın söylemiş olduğu bir şey insanlar tarafından eğer ciddiye alınmazsa bu sonuçlarına da katlanılması gereken ama katlanılamayacak katlanılması gereken bir acıyı da beraberinde getirir. Ve o acıya hiç kimse tahammül edemez. O acının ne olduğunu şüphesiz ki hepimiz biliyoruz. 86. ayetse ona iman edenleri tehdit ederek Allah'ın yolundan alıkoymak için ve onda çarpıklık arayarak böyle her yolun başını kesip oturmayın. Hatırlayın ki siz azınlıktayken o sizi çoğalttı. Bozgunculuk çıkaranların nasıl bir sona uğradıklarına bir bakın. 86. ayet. 87. ayetse içinizden bir grup kendisiyle gönderdiğim şeye yani Kur'an'a inanmışken diğer bir grup da inanmadığına göre artık Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. 86. ayete tekrar dönecek olursak sevgili dostlar. Ona iman edenleri tehdit ederek Allah yolundan alıkoymak için ve onda çarpıklık arayarak her yolun başını kesip oturmayın. Bu iman sahibi olan insanların önünü kesmeye çalışan insanlara ciddi bir uyarıdır, ciddi bir hatırlatmadır. İman edenlere neden tehdit gelir? İman edenlerden neden rahatsızlık duyar birileri? Onun üzerinde biraz bahsedelim. Allah yolundan iman edenleri neden alıkoymaya çalışırlar? Bunun bir kısa bir de uzun yolu var. Kısa yolu keyiflerine, düzenlerine, sistemlerine uymadığı için. Uzun yolu ise iman ve onun sonucu olan, uygulaması olan, pratiği olan İslam ciddi bir alternatiftir. İslam hakim olmaya başladığında İslam'ın dışındaki tüm karanlıklar, tüm zulümatlar ışığın bir odaya girdiğinde karanlığın kaçması gibi kaçarlar. Kaçmak zorunda kalırlar. İşte karanlıkların keyfini en çok bu kaçırır. Kendisine ait olduğunu zan ettiği mekanı artık Allah'ın nuru doldurur. İman doldurur ve İslam doldurur. Bu tüm karanlıkların, Kur'an'daki ifadesiyle tüm zulümatın hoşlanmayacağı bir şeydir. Ve bazen o insanlar, iman sahibi olan insanlara yarasa diyebilirler mesela. Halbuki ışıktan hoşlanmayan yarasanın ta kendisidir. Yarasa Allah'ın nurunu sevmez, ışığını sevmez. Gerçek yarasa sever de, mecazen kullandığımız yarasa ışığı sevmez, aydınlığı sevmez. O karanlıkta olduğu gibi karanlıkta kalmak ister. O yüzden imanla uğraşan herkes yok olup gitmiştir sevgili dostlar. Tarih boyunca bu böyledir. İmanla uğraşan herkesin bunu görmesi gerekir. Her kim ki imanla uğraşırsa onun eli yanar. Onun aklı yanar. Onun kendisi yanar. Allah yakar adamı. Bu Kur'an-ı Kerim'in kendi vaadidir. O yüzden iman ve İslam hiçbir zaman devre dışı bırakılamaz. Her ne kadar bunun için çaba sarf edilse dahi, kısmen bazı başarılar alınsa dahi, sonuç ve istikbal anlamında iman hiçbir zaman yok edilemeyecektir. İmanın öyle bir değişik paratoner şekli vardır ki, kendisine giden saldırıları kendisinden karşı tarafa bir bereket olarak geri döndürür. Yani ne kadar üzerine gelinirse o kadar büyür. Bir bereket şekline gelir. Ne kadar çok üstüne gidilirse iman o kadar çok büyür, gelişir ve genişler. Bu imanın doğasında olan bir şeydir. Çünkü imanın arkasında imanın sahibi olan Allah vardır. O Allah ki hiçbir zaman imanını yalnız bırakmamıştır. Bu ayetler ona gider. Peki biz bunu neden biliriz? Biz bunu şundan dolayı biliriz. Her imana sahip olan insana zamana ve zemine göre kısmen ve külliyen tazikler gelir. O tazliklerden çok bunaldığı için zanneder ki kendisi ve inancı yok olacak. Böyle bir şeyin olmadığını Allah bildirmek için bu ayetleri bize bildirir. Böyle bir şey yok. Zihninizden ve kalbinizden bunları atın demek istemektedir ayet-i kerime. Ayetleri bu şekilde okumak gerekir. Allah yolundan alıkoymak için onda çarpıklık arayarak. Bu da ilmi anlamda saldırıda bulunan insanlaradır. İlmi anlamda imana saldırı en çok ateizmden gelmiştir. Ateizm rüzgarı 19. yüzyılda hız bulmuş, 20. yüzyılın son çeyreğinde yani 1960'lı 70'li yıllara kadar hızını keserek tükenmiştir. Şu anda ateizmin rüzgarının güçsüz olmasından dolayı ateizmden imana ve İslam'a herhangi bir ilmi saldırı söz konusu değildir. Bu aslında iman sahibi ve İslam sahibi olan insanlarda doğal bir rehavete ve tembelliğe de yol açmıştır, zihin tembelliğine. Bunun sonucu şu olmuştur, dünyevileşme olmuştur. İman sahibi olan insanlardaki dünyevileşme zihin tembelliğinden, zihnin herhangi bir şeyle çalıştırılmadığından ve hayatına akan dünyevi lezzetleri de tercih etmekten başka bir şeye gitmediğinden dolayı olmuştur. Yani tercih etmeye başlamıştır dünyayı, zihin de zaten ona temayüllüdür. Dolayısıyla o kişi her zaman için başka bir istikamete kaymaya müsait bir hale gelmiştir. Öyle bir kıvama gelmiştir. Her yolun başını oturup kesmeyin. Engellemeye çalışmayın. Çalışsanız da zaten sonuç alamazsınız. Kısmen alsanız da o büyüyerek size geri dönecektir demiştir. Hatırlayın ki burada Allah'a iman sahibi olan insanlara söylüyor. Neden? Umutsuzluğa düşebiliyoruz zaman zaman. Bunu Allah ortadan kaldırmak için söylüyor. Hatırlayın ki siz azınlıkta ve güçsüz iken Mekke'yi kastediyor Allah. Sizi çoğalttı. Medine'ye geldiniz ve çoğaldınız. Bozgunluk çıkaranların nasıl bir sona uğradıklarına bakın. Mekke'de bozgunluk çıkarıp, Medine'de daha sonra bozgunluk çıkarıp, savaşlar yapıp, imanı ve Müslümanları engellemeye çalışan insanların nasıl bir sonuca uğradıklarına bakın. Demek ki biz bunu göremiyoruz ki, demek ki biz bunu anlayamıyoruz ki, demek ki biz bunu hissedemiyoruz ki, Allah bunu ayetle önümüze koymuş. Zaten hissedebilseydik sevgili dostlar, anlayabilseydik belki ayetler bu kadar çok tekrar etme ihtiyacı da görmeyecekti. Bu bizim unutmamızdan, gaflete düşüyor olmamızdan ve kendimize ait sevgiden kaynaklanır. Kendimize olan sevginin her zaman için büyütülmesi, başka şeylere olan sevginin azalması ve eksilmesi anlamına gelir. Buna dikkatinizi bir kez daha çekmek istiyorum. İçlerinden bir grup kendisiyle gönderdiğimiz şeye yani Kur'an'a inanmışken diğer bir grup inanmadığına göre artık Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Allah Teala bazı grupların inanıp bazı grupların inanmayacağını, bunun da akıbet olarak insanlara sonuç itibariyle pek de iyi olmayan şeyler olarak döneceğini söylüyor. İçinizden bir grup kendisiyle gönderdiğimiz şeye yani Kur'an'a inanmışken diğer bir grup inanmadığına göre neden bazıları inanır da bazıları inanmaz? Bunun üzerine biraz konuşmaya ihtiyacımız var. Hepsi Kur'an'la muhatap ama bir kısmı inanıyor, bir kısmı inanmıyor. Hepsi aynı dönemde, aynı çağda yaşamış ama bir kısmı yüz çeviriyor, bir kısmı onu kucaklıyor. Bunun sevgili dostlar en belli başlı sebeplerinden bir tanesi kişinin durduğu yerle ilişkisidir. İnsanların durdukları yer gördükleri açıyı belirler. Bir kez daha söyleyelim. İnsanların durdukları yer gördükleri açıyı belirler. Ve yine insanların baktıkları yer varmak istedikleri yeri belirler. O yüzden herkesin bir açısı vardır. Bir de amacı baktığı yeri hedefi vardır. Kur'an inmiş bile olsa İnsanlar başka yerlere bakıyorlarsa başka yerlerdeki şeyleri görürler. İnanmamalarının en büyük sebeplerinin başında buralar yer alır. Çünkü inandığı vakit inanmanın belli bir maliyeti olacaktır. Bu maliyet inanç sahibi olan yani inanmayı düşünen insanın gözünü biraz korkutur. Zaten insanların içine iman girmeden İman yoğunlaşmadan İslam gelirse, İslam'la ilgili değerlere sahip olmaya başlarsa, İslam'la ilgili değerler onun için önemli olmaya başlarsa, iman altında kalmaya başlıyor demektir. Yani iman güçlenmeden İslam'ın yükünü çekemez. Uzun sözün kısası bu. Bunu ortadan kaldırabilmek için sevgili dostlar, imanın güçlenmesi gerekir. İman eğer güçlenirse o toplumda başka insanlara da tesir eder. Çünkü unutmayalım ki iyilik de kötülük de bulaşıcıdır.

Suresinden hatırlayalım. Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadır diyordu ayet-i kerime. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler deyip orada sure noktalamıyordu kendisine. Nasıl söylüyordu? Hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye edenler, anlatanlar, birbirlerine anlatanlar. Birbirlerine anlatma olmazsa bir kısım insan inanır, bir kısım insan inanmaz. İşte büyük sıkıntıların en büyüğü buradan kaynaklanır. İman sahibi olan insanlar büyük ölçüde kendilerine güvenle beraber kendi işlerini hallettiklerine inanıyorlar. Mesela şöyle bir güncel örnek verelim. Burada radyoda yaptığımız programların bir benzerleri için sağ olsun vakıflar, dernekler çağrıda bulunuyorlar. Diyorlar ki hocam böyle bir seminer var, gelir misiniz? Biz de programımızı ona ayarlayarak o seminerlere gidiyoruz. İnanın bazen haftada 3-4 yere gitme durumu söz konusu oluyor. Şunu gözlemliyorum. Seminere 100 kişi katılıyorsa, bunun 80 tanesi, 85 tanesi bayan, 10 tanesi, 15 tanesi erkek. İlk zamanlar bunu anlayamıyordum, doğrusunu söylemek gerekirse. Neden bayanlar çok, neden erkekler az? Şunu daha sonra fark ettim ki bayanlar dertli olma halini bırakmamışlar. Yani hala bu dini dert edinmişler. Hala bu dinden vazgeçmemişler elhamdülillah. Hala bu dinin öğretisine sempatiyle sıcak bakıyorlar. Erkeklerse, halk tabiriyle söylemek gerekirse, ununu elemiş, eleğini duvara asmış, insan gibi müstanileşmiş. Ona sorsanız, ben bu sohbetlere, bu çalışmalara, bu seminerlere çok gittim, ben öğreneceğimi öğrendim, diğerleri gitsin, ben şimdi ticari hayatın içinde, o dalgalar içerisinde yüzüyorum, şimdi para kazanmayı öğreniyorum, benim hedefim para kazanmak, benim hedefim büyümek, benim hedefim benim mesleğimi yapan insanların ulaşabileceği en son noktaya ulaşmak. Bayanların dünyevileşmesinin geç olmasının sebebi ticari hayata pek girmemiş olmalarından kaynaklanıyor. Onlar ev içerisinde çocuk yetiştirmeyi en büyük eğitim olarak gördükleri için, analık için söylüyorum, en büyük eğitim olarak gördükleri için, ticarete de pek bulaşmadıkları için büyük bir dikkatle ve gözleri yuvasından çıkarcasına dikkatle söylenen sözleri takip ediyorlar. Ama erkeklerimiz pazar günü dahi olsa seminer, oraya gelmiyorlar. Neden? Müstanileştikleri için, yönünü ve yüzünü başka bir yere çevirdikleri için, ticaretin cihadını yaptıkları için, ticaretin tebliğini ve eğitimini yaptıkları için, ticaretin para kazanma kitaplarını, kişisel gelişim kitaplarını okudukları için, büyük şirket nasıl kurulur, büyük adam nasıl olunur kitaplarını okudukları için, rakiplerini geçme ihtirası boğazına kadar geldiği için, pazar günü de olsa hanım sen git, ben evde bacak bacak üstüne atar, programları seyreder, günlük gazetelerimi okurum, sonra yorulur, istirahat eder, dinlenirim demişlerdir. Bir şey söyleyeceğim sevgili dostum. Kimsenin canını sıkmak gibi bir niyetimiz yok. Ama hasta olduğumuz vakit doktor tespitlerini bize söylediğinde doktora kızmayalım. Hiçbir doktor hastasının düşmanı değildir. Hiçbir doktor hastasıyla ilgili tespitleri söylerken onun canını sıkmak istemiyordur. Sadece hastasının fark edemediği şeyleri ona fark ettirmeye çalışıyordur. Dikkat et ey hasta! Bu hastalık seni kansere götürecek. Nasıl ki bu sözü söyleyen doktora kaşlarımızı çatıp Allah senin cezanı vermesin, sen benim moralimi neden bozuyorsun, beni neden kötülüyorsun, bende neden olmayan şeyleri söylüyorsun demiyor isek, şu aciz kardeşinizin de tespitlerini tamamen bir tespit olarak görünüz, başka bir şey değil. Bu toplumu sürekli yakından en ince damarlarına kadar incelemeye ve izlemeye çalışan bir kardeşinizin tespitleri olarak görünüz. Her kademeden insanla sürekli beraber olup onları gözlemlemeye çalışıyorum. Onlara sorular sorup onları farkında olmadan anketlere tutuyorum.
ve çapraz sorular sorarak, aynı soruları farklı zamanlarda sorarak onların farklı

0: cevaplar vermemesine vermemesini sağlamaya çalışıyorum. O verilerle şunları söyleyebiliriz ki sevgili dostlar, gerçekten yüzümüzü başka yere dönmeye başladık. Özellikle erkekler için bunu söylüyorum. Şu anda bayanlarda bu tehlike çok fazla var değil. Ancak bayanlarda şu tehlike var. Onlar da kendisine şu konuda dikkat etmeleri lazım. Bayanlar da kendisini dışarıya güzel gösterme ve başka bayanlarla yarış yapma hastalığına yavaş yavaş yakalanıyorlar. Bunu kıyafetlerinden, davranışlarından ve seçtiği kelimelerinden ve sağa sola gönderdiği alımlı bakışlarından fark edebiliyoruz. Davranışlar ve oturup kalkmalar, giyilen kıyafetler ve seçilen kelimeler birbirleriyle adı konulmamış bir yarış içerisinde olduğunu gösteriyor. O zaman iman ve İslam o kişiye çok da fazla yarar sağlamıyor demektir. Buna dediğimiz gibi acizane bir kardeşiniz olarak dikkat çekmek istiyorum. Ama yine de erkeklerle bayanları yan yana koyduğumuzda bu dine sarılma, bu dini öğrenme ve bu dini dertlenme anlamında şu anda bayanlar erkeklerden oldukça ileride duruyorlar. Bilmiyorum ne zaman erkekler ticaret hastalığından kurtulur da esas büyük ticarete yönelirlerse, küçük dünya kirlerinden kurtulup da büyük ahiret denizine ne zaman dalmayı isterlerse o zaman bu aradaki fark kapanacaktır. Ne mutlu Allah'ı tanıyıp onun dini için mücadele eden, ne mutlu kendisini düzeltip, terbiye edip Allah'a iyi bir kul olmaya çalışanlara diyelim. Burada programımızı noktalayalım. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek dileğiyle ve onu hiç unutmayınız. Selamun aleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
4: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
0: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
6: Dirperek Değerli Retro Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: Yazan İmam Hafız İbni Kesir. Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin, salatu ve selamun ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, Allahümme amin. Değerli kardeşler, değerli Özel FM dinleyicileri, İmam Hafız İbni Kesir rahmetullahi aleyhin Peygamberler Tarihi adlı kitap okuma sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kaldığımız konu başlığımız, değerli kardeşler, konuyla alakalı bazı ayet-i kerimeler şöyledir. Ali İmran suresinin 18. ayetinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: Allah gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve hakim olan ondan başka ilah yoktur. Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder ve onu bilerek indirmiştir. Melekler de şahitlik ederler. Şahit olarak Allah yeter. Rahman çocuk edindi dediler. Haşa, hayır, melekler şerefli kılınmış kullardır. Allah'tan önce söz söylemezler. Ancak onun emri üzerine iş işlerler. Allah onların yaptıklarını ve yapmakta olduklarını bilir. Onların Allah'ın hoşnut olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler. Onun korkusundan titrerler. Bunlar içinde kim ben Allah'tan başka bir ilahım derse, işte onu cehennemle cezalandırırız. Zulmedenlerin cezası böyledir. Gökler neredeyse üstlerinden çatlayacak, melekler Rablerini överek tesbih eder ve yeryüzünde bulunanlar için ondan bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah şüphesiz bağışlayandır ve merhametli olandır. Arşı yüklenen ve çevresinde bulunanlar Rablerini överek tesbih ederler. Ona inanırlar. Müminler için Rabbimiz ilmin ve rahmetin her şeyi içine almıştır. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru diye bağışlanma dilerler. Rabbimiz müminleri ve babalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları kendilerine söz verdiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz güçlü olan, hakim olan ancak sensin. Eğer büyüklük taslarlarsa kendi aleyhlerinedir. Rabbinin katında bulunanlar hiç usanmadan onu gece gündüz tesbih ederler. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Katında olanlar ona kulluk etmekten çekinmezler ve usanmazlar. Gece ve gündüz bıkmadan tesbih ederler. Melekler şöyle derler: bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz sıra sıra duranlarız. Şüphesiz biz Allah'ı tesbih edenleriz. Biz elçiler ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, ardımızda ve bunlar arasında olan her şey O'nundur. Senin Rabbin kesinlikle unutkan değildir. Oysa gerçekten sizin üzerinizde koruyucular var ve şerefli üstün yazıcılar her yapmakta olduğunuzu bilirler. Rabbinin ordularını kendisinden başka hiç kimse bilmez. Onlar adın cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve soylarından salih davranışlarda bulunanlar da adın cennetlerine girer. Melekler onlara her bir kapıdan girip şöyle derler: sabrettiğinize karşılık selam size. Dünya yurdunun sonu ne güzel. Hamd gökleri ve yeri yaratan, ikişer üçer ve dörder kanatlı melekleri elçiler kılan Allah'ındır. O yaratmada dilediğini arttırır. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir. O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve kafirlere zorlu bir gün olacaktır. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar bize ya melekler indirilmeli ya da Rabbimizi görmeliyiz derler. Andolsun ki kendi kendilerine büyüklenmişler, azgınlıkta pek ileri gitmişlerdir. Melekleri gördükleri gün, işte o gün suçlulara iyi haber yoktur. Melekler iyi haber size yasaktır, yasak derler. Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olan kimse inkar etmiş olur. Allah şüphesiz inkar edenlerin düşmanıdır. Ey inananlar! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Görevlileri Allah'ın kendilerine verdiği emirlere baş kaldırmayan, kendilerine buyurulanları yerine getiren pek haşin meleklerdir. Melekler hakkında değerli kardeşlerim, daha pek çok ayet-i kerime vardır. Allah-u Teala melekleri ibadette kuvvetli olmak, kuvvetli yaratılışa sahip olmak ve güzel görünüş, büyük cüsseli olmak ve değişik şekillere girebilme kuvvetinde olmak nitelendirmiştir. Nitekim yine başka bir ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır. Elçilerimiz Lut'a geldiği zaman onlardan dolayı kaygılandı. Göğsünü bir sıkıntı bastı ve bu zorlu bir gün dedi. Kavmi ona doğru koşarak geldi. Onlar daha önceden kötülükler işlemekteydiler. Ey kavmim dedim. İşte benim kızlarım. Bunlar sizler için daha temizdir. Artık Allah'tan korkun ve beni misafirimin önünde küçük düşürmeyin. İçinizde hiç aklı başında olan reşit bir adam da mı yok? Değerli kardeşler, biz tefsirde birçok alimin anlattığı şu hususa değinmiştik ki melekler Lut kavmine yakışıklı gençler suretinde gözükmüşlerdi. Böylece onlar imtihana tabi tutulmuşlardı. Sonuçta Lut kavminin aleyhine hüccet sahibi oldu ve Allah onları aziz ve muktedir birine yakışır şekilde yakalayıverdi. Yine Cebrail aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme değişik şekillerde gelmiştir. Bazen Dihya bin Halife el-Kelbi suretinde, bazen bir bedevi şeklinde ve bazen de üzerinde yaratılmış olduğu asli suretinde gelmiştim. Cebrail aleyhisselam asıl suretinde 600 kanatlı olup her iki kanadının arası doğu ile batı arası kadardır. Peygamber aleyhisselatü vesselam bu suret üzerinde iki defa Cebrail'i görmüştür. Bir defa gökten yere inerken, diğer bir defada Cennetül Mevan'ın yanında bulunduğu Sidretül Münteha'da görmüştü. İşte bu Allah-u Teala'nın şu ayetinde anlatılan durumdur değerli dostlar. Ona bu Kur'an'ı üstün, oldukça çetin bir güç sahibi Cebrail öğretmiştir. Ki o görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen doğruldu. O en yüksek bir ufuktaydı. Sonra yaklaştı derken sarkıverdi. Yani Cebrail sarktı. Biz bunu tefsirde İbn Mesud, Ebu Hureyre, Ebu Zer ve Hazreti Ayşe radıyallahu anhum'dan da bulunduğu birçok sahabeden rivayet etmiştik değerli kardeşlerim. Yine başka bir ayet-i kerimede değerli kardeşler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Nitekim İkisi arasında uzaklık iki yay kadar oldu veya daha da yakınlaştı. Böylece onun kuluna vahyettiğini vahyetti. Yani Allah'ın kulu Muhammed'e vahyetti ve sonra şöyle buyurdu. Andolsun onu bir de diğer inişte görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Değerli dostlar, bütün buralarda kastedilen Cebrail aleyhisselamdır. Biz İsra suresinde İsra hadislerini anlatırken Sidretül Münteha'nın 7. semada olduğunu zikretmiştik. Bir rivayette ise 6. semada olduğu belirtilmiştir. Bu ikisini şu şekilde cem etmek mümkündür.

güzelliğinden ve parlaklığından dolayı hiç kimse onu vasfetmeye güç yetiremez değerli dostlar. Bu görüşler arasında herhangi bir çelişki bulunmamaktadır. Çünkü bu söylenenlerin hepsinin de tek bir halde oluşması mümkündür. Biz daha önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu aktarmıştık. Sonra Sidretül Münteha'yı gördüm. Onun yemişleri testilere, bir rivayette ise hecer testilerine benziyordu. Yaprakları da fil kulakları gibiydi. Onun kökünden ikisi zahir, ikisi de batın dört nehir çıkıyordu. Batın nehirler cennettedir. Zahir nehirler ise Nil ve Fırat'tır. Değerli kardeşler, bu hadis hakkındaki sözler yerin yaratılması ve yerde bulunan denizlerle nehirler bölümünde geçmişti. Bu hadisin bir bölümü de şöyledir. Sonra Beyt-i Ma'mur'u gördüm. Her gün 70 bin melek onu ziyaret etmektedir. Bunlar artık hiçbir zaman ziyaret ve tavaf için oraya dönmezler. Kendilerine sıra gelmez. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselamı sırtını Beytül Ma'mur'a dayamış bir şekilde gördüğünü anlattı. Bu da göstermektedir ki Beytül Ma'mur'un 7. semada konumu Kabe'nin yerdeki konumu gibidir değerli kardeşlerim. Süfyan es-Sevri, Şube ve Ebul Ehvas'ın rivayet ettiklerine göre İbnül Kevva Hazreti Ali bin Ebi Talip radıyallahu anhu'ya Beyt-i Ma'mur hakkında soru sorar. Hazreti Ali radıyallahu anhu şöyle cevap verir. Bu semada bulunan ve kendisine durah denilen bir mescittir. Bu mescit Kabe'nin tam üstünde onun hizasında bulunmaktadır. Bu mescidin semadaki hürmeti Kabe'nin yerdeki hürmeti gibidir. Her gün 70 bin melek onda namaz kılmakta ve bir daha ebediyen oraya dönme fırsatı bulmamaktadırlar. Kendilerine bir daha sıra gelmemektedir. Değerli kardeşler, aynı şekilde bunu Ali bin Rabia ve Ebu Tufeyl de Hazreti Ali'nden rivayet etmişlerdir. Tabari'nin İbni Abbas radıyallahu anhudan rivayetine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Beyt-i Ma'mur semadadır ve ona durah denilmektedir. O Beyt-i Haram gibi olup onun tam hizasındadır. Hatta eğer düşecek olsa Beyt-i Haram'ın üzerine düşer. Ona her gün 70 bin melek girer ve bunlar artık asla onu görmezler. Onun semadaki hürmeti Mekke'nin hürmeti gibidir. Yani Mekke'nin yerdeki hürmeti gibidir değerli kardeşler. El-Affi yoluyla rivayet edildiğine göre İbn Abbas, Mücahit, İkrime, Rebi bin Enes, Süddi ve pek çok kimse de bunun aynısını söylemişlerdir. Katade dedi ki bize anlatıldığına göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Beyt-i Ma'mur'un ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Onlar da Allah ve Resulü en iyisini bilirler dediler. Şöyle buyurdu. O semada Kabe'nin hizasında bulunan bir mescittir. Şayet düşecek olursa Kabe'nin üzerine düşer. Her gün 70 bin melek onda namaz kılar. Oradan çıktıkları zaman artık sonsuza kadar oraya dönmezler. Dahhak'ın iddia ettiğine göre orayı kendilerine El-Hin denilen ve iblisin, Allah'ın laneti onun üzerine olsun, kabilesinden bir taife melek imar etmektedir. Dahhak dedi ki Beyt-i Ma'mur'un hizmetçileri ve bakıcıları bunlardandır. Şüphesiz en iyisini Allah bilir. Diğer bazı alimler de şöyle dediler. Yeryüzü ehli her sene hac etmekle, her vakit umre yapmakla ve her an tavaf ve namaz ile Beyt-i Atik'i, Kabe'yi imar ettikleri gibi her semada da bir beyt bulunup o semanın melekleri onda ibadet etmekle ve nöbetleşe orayı ziyaret etmekle onu imar ederler. Said bin Yahya el-Emevi el-Megazi

isimli kitabının başında dedi ki, bize Ebu Ubeyd Mücahid'den şunu aktardı. Beyt-i Haram'ın 7 kat gökten ve 7 kat yerden mukabili de haramdır. Bu beyt 14 beytten sadece biridir. Her bir semada ve her bir yerde de bir beyt vardır. Şayet bunlar düşecek olsalar birbirlerinin üzerine düşerler. Sonra Said bin Yahya Abdullah bin Amr radıyallahu anh'un şöyle dediğini aktardı. Muhakkak Beyt-i Haram'ın miktarı 7 kat gökte de haramdır. Şüphesiz ki Beyt-i Makdis'in miktarı 7 kat gökte de mukaddestir. Nitekim şairlerden biri şöyle demiştir. Muhakkak ki semayı yükselten zat bizim için direkleri daha kuvvetli ve daha uzun bir beyt bina etti. Dünya semasında bulunan beytin ismi Beytül İzzet'tir. Buradaki meleklerin önde gelenin ismi İsmail'dir. Buna göre Beyt-i Mamur'a her gün giren ve bir daha girme sırası sonsuza kadar kendilerine gelmeyen 70 bin melek sadece 7. göğün sakinlerinden olan meleklerdir. İşte bundan dolayı Allahu Teala şöyle buyurdu. Senin Rabbinin ordularını ondan başkası bilmez. İmam Ahmet Ebu Zer radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ben sizin görmediklerinizi görüyor, duymadıklarınızı duyuyorum. Sema çatırdadı. Zaten çatırdamakta da haklıdır. Çünkü semada her dört parmak yerinde muhakkak bir melek secdede bulunmaktadır. Şayet siz benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız ve yatakların üzerinde kadınlardan hanımlarınızdan da lezzet almazdınız. Muhakkak yüksek yerlere çıkar feryat ederek Allah Azze ve Celle'ye sığınırdınız. Ebu Zer radıyallahu anh dedi ki Allah'a yemin olsun ki ben budanan bir ağaç olmayı isterdim. Bu hadisi Tirmizi ve İbn-i Mace de rivayet etmiş. Tirmizi hasen, garip olduğunu belirtmiştir değerli kardeşler. Yine bu hadis mevkuf olarak Ebu Zer radıyallahu anh'dan da rivayet edilmektedir. Ebul Kasım et-Tebarani Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan rivayet ettiği Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. 7 kat semavatta bir ayağın, bir karışın ve bir elin kaplayacağı yer yoktur ki orada kıyamda bulunan veya secdeye varmış ya da rükû etmiş bir melek bulunmasın. Kıyamet günü olunca bunların hepsi şöyle derler. Biz sana hakkıyla ibadet edemedik. Ancak biz herhangi bir şeyi de sana şirk koşmadık. İşte değerli kardeşler, bu iki hadis göstermektedir ki 7 kat gökte bulunan her yer meleklerle doludur. Onların ibadetleri çeşit çeşittir. Onlardan kimileri sürekli kıyamda, kimileri sürekli rükuda, kimileri devamlı secdede ve kimileri de ancak Allah'ın bileceği başka çeşit bir ibadet halindedir. Onlar Allah'ın onlara emrettiği ibadet, tesbih, zikir ve amellerinde daimidirler. Onlar için Rableri katında makamlar vardır. Ve nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Melekler der ki bizden her birimiz için belli bir makam vardır. Biziz o saflar halinde dizilmiş olanlar. Gerçekten biziz. Biziz o tesbih edenlerde. Gerçekten biziz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına meleklerin Rableri katında saf tuttukları gibi saf olur musunuz buyurdu. Sahabeler de melekler nasıl saf olurlar dediler. Şöyle buyurdu. İlk safları tamamlarlar ve safta birbirlerine kenetlenirler. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Biz üç şeyle insanlardan üstün kılındık. Yeryüzü bize mescit yapıldı ve toprağı da bizim için teyimimde temizleyici kılındı. Bizim saflarımız meleklerin safları gibi yapıldı. Yine melekler
Kıyamet gününde Rab Celle Celaluhu'nun huzuruna saf saf gelirler. Allahu Teala'nın buyurduğu gibi değerli kardeşlerim. Rabbinin buyruğu geldiği ve melekler de dizi dizi durduğu zaman. Aynı şekilde Rableri Azze ve Celle'nin önünde saf saf dururlar. Nitekim başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün, Rahman'ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar. Konuşacak olan da doğruyu söyleyecektir. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim, bu ayet-i kerimede geçen ruhtan maksat Adem oğullarıdır. Bu İbnül Abbas, Hasan ve Katade'nin de görüşüdür aynı zamanda. Bundan maksadın şeklen Adem oğullarına benzeyen meleklerden bir grup olduğu da söylenmiştir ki bu da İbn Abbas'ın, Mücahid'in, Ebu Salih ve Ameş'in görüşüdür. Şabi, Said bin Cübeyr ve Dahak'a göre ise bundan kastedilen Cebrail'dir. Yine bundan maksadın bütün mahlukat kadar olan Ruh isimli bir melek olduğu da söylenmiştir değerli kardeşlerim. Ali bin Talha İbni Abbas'tan şunu aktardı. O gün ruh ayakta duracak. Bu yaratılış bakımından meleklerin en büyüğü olan bir melektir. Ve yine İbni Cerir et-Tabari Abdullah bin Mesud'un radıyallahu anh'unun şöyle dediğini nakletti. Ruh dördüncü semadadır. Göklerden, dağlardan ve meleklerden daha büyüktür. Her gün 12 bin tesbih getirmektedir ki Allah bu tesbihlerin her birinden bir melek yaratır. Kıyamet gününde tek başına bir saf olarak gelir. Bu rivayet gerçekten çok gariptir değerli kardeşler. Tabari'nin rivayetine göre İbni Abbas radıyallahu anh dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ın öyle bir meleği vardır ki şayet ona gökleri ve yerleri tek bir lokmada yut denilse bunu yapar. Onun tesbihi şöyledir. Allah'ım her nerede olursan seni tenzih ederim. Bu da gerçekten garip bir hadistir. Bunun mevkuf olması da muhtemeldir değerli kardeşlerim. Değerli kardeşler, biz arşı taşıyan meleklerin sıfatı hakkında Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan nakletmiştik. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Arşın taşıyıcısı olan meleklerin birinden bahsetmem için bana izin verildi. Onun kulak yumuşaklığı ile omzunun arası 700 yıllık mesafedir. Bunu Ebu Davud ve İbni Ebi Hatim rivayet ettiler. İbni Ebi Hatim'in lafzı şöyledir. Bir kuşun 700 yıllık uçma mesafesi kadardır. Cebrail aleyhisselamın sıfatı hakkında dehşete düşüren haberler varit olmuştur. Allahu Teala şöyle buyurdu. Ona çetin güçler sahibi öğretti. Bu ayetin tefsirinde dediler ki onun çetin güçlerinin bir örneği şudur. O Lut kavminin şehirlerini ki 7 taneydi. İçinde bulunan topluluklarla beraber ki bu topluluklar takriben 400 bin kişiydiler değerli kardeşler. Bunların yanında bulunan hayvanlar ve diğer canlılar, bu şehirlerde bulunan araziler, iş yerleri ve evler ile birlikte, evet bütün bunları tek bir kanadı üzerinde kaldırarak semanın ufkuna kadar yükseltti. Öyle ki melekler onların köpeklerin havlamalarını ve horozlarının ötüşlerini dahi duydular. Sonra da orayı ters çevirerek altını üstüne getirdi. İşte çetin güçler sahibi budur. Allah-u Teala'nın o büyük bir yaratılışa sahiptir sözünden maksat ise onun güzel ve parlak bir yaratılış sahibi olmasıdır. Nitekim başka bir ayette Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Şüphe yok ki o çok şerefli bir elçinin getirdiği sözüdür. Yani Allah'ın elçisi olan Cebrail kerimdir. Güzel bir görünüm sahibidir. Büyük bir güç sahibidir. Onun şiddetli bir gücü ve büyük bir kuvveti vardır. Arşın sahibinin nezdinde yüksek bir mevki sahibidir. Yüce arşın sahibi olan Allah'ın katında
onun yüce bir mertebesi ve pek büyük bir makamı vardır. Üstelik orada kendisine itaat edilendir. Meleği Âlâ'dan ona itaat edilir. Oldukça emindir. Çok büyük bir emanet sahibidir. Bundan dolayı da Allah ile peygamberleri arasında elçi olup onları içinde doğru haberler ve adil kanunlar bulunan vahyi indiren melek o oldu. Daha önce de naklettiğimiz üzere Resulullah aleyhissalatü vesselam değişik sıfatlarda geliyordu. Resulullah onu Allah'ın onu yaratmış olduğu şekil üzere iki defa görmüştü. Tam 600 kanadı vardı. Nitekim İmam Buhari Eş-Şeybani'den şunu rivayet etti. Ben Zür Rahimullah'a şu ayeti sordum. Nitekim ikisi arasında uzaklık iki yay kadar oldu veya daha da yakınlaştı. Böylece onun kuluna vahyettiğini vahyetti. Dedi ki Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh bize şunu haber verdi. Muhakkak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 600 kanadı olduğu halde Cebrail'i gördü. İmam Ahmed Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'un şöyle dediğini rivayet etti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Cebrail'i asıl suretinde gördü. 600 kanadı vardı ve her bir kanadı ufku kaplamıştı. Onun kanatlarından ancak Allah'ın bileceği miktarda rengarenk yakut ve inciler saçılıyordu. İmam Ahmed'in rivayetine göre Abdullah bin Mesud radıyallahu anh dedi ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ben Sidretül Müntaha'nın üzerinde Cebrail'i gördüm. 600 kanadı vardı. Hadisin senedinde değerli kardeşler bulunan Hüseyin dedi ki ben Asım bin Behdel'e onun şeyhi kanatların miktarını sordum. Bana haber vermedi. Onun arkadaşlarından biri bana haber verdi ki her bir kanat doğu ile batı arasını kaplayacak kadardı. Bu üç hadisin isnadı da kuvvetli ve sahihtir. Bunları sadece İmam Ahmed rivayet etmiştir değerli kardeşlerim. Yine İmam Ahmed Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'dan rivayet ettiği Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Cebrail incilerle süslenmiş yeşil elbiseler içinde bana geldi. Bu hadisin isnadı da sahihtir. İbn-i Cerir dedi ki Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu onun gördüğünü gönül yalanlamadı ayeti hakkında şöyle dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam Cebrail'i üzerinde ipekten iki elbise olduğu ve gök ile yer arasını doldurmuş olduğu halde gördü. Değerli kardeşler bu hadisin isnadı da kuvvetli ve sahihtir. Sahihayn'da Mesruk'tan rivayet edildiğine göre dedi ki ben Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanındaydım. Dedim ki Allahu Teala şöyle buyurmuyor mu? Andolsun o peygamber onu apaçık bir ufukta görmüştür. Andolsun onu bir de diğer inişte görmüştü. Ayşe radıyallahu anha şöyle cevap verdi. Bu ümmetten bu konuda Resulullah'a ilk soran benim. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak bu Cebrail'den başkası değildir. Resulullah Cebrail'i kendisinde yaratıldığı sıfat üzere sadece iki defa görmüştür. Onu gökten yere inerken ve gök ile yer arasını doldurmuşken gördü. İmam Buhari'nin rivayetine göre İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Cebrail aleyhisselama bizi ziyaret ettiğinden daha fazla ziyaret edebilir misin dedi. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Biz elçiler ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, ardımızda ve bunlar arasında olan her şey O'nundur. Senin Rabbin kesinlikle unutkan değildir. İmam Buhari İbn Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam hayır hususunda insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu da Cebrail ile buluştuğu zaman Ramazan'da olurdu. Ramazan'ın her gecesinde Cebrail ile buluşur, karşılıklı Kur'an okurlardı. İşte bu esnada Resulullah hayır hususunda
gönderilen rüzgardan daha da cömertti. İmam Buhari İbn-i Şihab Ez-Zuhri'nin şöyle dediğini rivayet etti. Ömer bin Abdülaziz ikindi namazını biraz geciktirdi. Urve bin Zübeyr ona dikkatini çekerim ki Cebrail inip Resulullah'a imamlık ederek namazı kıldırmıştı. Ona namaz vakitlerini hatırlatıyor. Bunun üzerine Ömer ne dediğinin farkında mısın ey Urve dedi. Urve dedi ki Beşir bin Ebi Mesud'un şöyle dediğini işittim. Ebu Mesud'dan işittim ki şöyle diyordu. Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Cebrail gelip bana imamlık yaptı. Ben de onunla birlikte namaz kıldım. Sonra yine onunla birlikte namaz kıldım. Sonra tekrar onunla beraber namaz kıldım. Sonra bir daha onunla birlikte namaz kıldım ve sonra yine onunla beraber namaz kıldım. Parmaklarıyla tam 5 vakit namazı sayıyordu. İsrafil aleyhisselamın sıfatı, değerli kardeşlerim, İsrafil arşı taşıyan meleklerden biridir. Rabbinin emriyle 3 defa sura üfürecek olan odur. Bunlardan birincisi uyarı ve korku üfürüşü, ikincisi ölüm nefası, üçüncüsü de diriliş üfürüşüdür. Bu konu Allah'ın güç, kuvvet vermesi ve güzelce muvaffak kılmayla yeri geldiğinde bu kitabımızda da açıklanacaktır değerli kardeşlerim. Sur, kendisine üfürülen bir boynuzdur değerli kardeşlerim. Bu boynuz, borazanın her bir boğumu, dairesi, gök ile yer arası kadardır. Allah'ın diriliş için üfürmesini emredeceği zaman, kulların, ruhlarının yeri de bu borazanın içinde olacaktır. O üfürdüğünde ruhlar parıldayarak çıkacaklar ve Rabbi Allah Azze ve Celle şöyle buyuracak. İzzetime ve celalime kasem ederim ki her bir ruh dünyada mamur kıldığı bedene dönecektir. Böylece ruhlar kabirlerde bulunan cesetlere aynen zehirlenen kimsenin bedeninde zehirin sızıp ilerlemesi gibi girip yavaş yavaş ilerleyecektir. Bunun üzerine cesetler dirilecek ve kabirler yarılıp kabirlerden çıkarak hızlıca mahşer yerine gidecekler. Bunun da tafsilatı yeri geldiği zaman yapılacaktır inşallah değerli kardeşlerim. İşte bundan dolayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Borazanın sahibi onu ağzına almış, yüzünü çevirerek yukarı kaldırmış ve kendisine izin verilmesini beklerken ben nasıl olur da nimetlenebilirim? Dediler ki ey Allah'ın Resulü peki biz ne diyelim? Şöyle buyurdu. Deyin ki Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Biz sadece Allah'a tevekkül ettik. Bu hadisi Ahmed ve Tirmizi Atiye el-Affi yoluyla Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan rivayet ettiler. İmam Ahmed Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah surun sahibini anlattı ve şöyle dedi. Onun sağında Cebrail, solunda ise Mikail bulunmaktadır. Hafız Ebul Kasım Taberani İbni Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah Cebrail ile birlikte bir yerde yürürken birden semanın ufku yarıldı ve İsrafil çıka geldi. Salınarak yeryüzüne yaklaştı ve bir melek olarak Peygamber aleyhissalatü vesselamın önünde dikiliverdi. Şöyle dedi, ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, Allah sana kul peygamber olmak ya da kral peygamber olmak arasında tercih yapmanı emrediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki, Cebrail eliyle bana işaret ederek mütevazi ol dedi. Ben de onun bana nasihat ettiğini anladım ve kul peygamber dedim. Bunun üzerine o melek semaya yükseldi. Ben ey Cebrail aslında ben bu hususta sana sormak istedim. Fakat senin öyle bir halini gördüm ki sormama ihtiyaç bırakmadı. Bu kimdir ey Cebrail dedim. Cebrail şöyle cevap verdi. Bu İsrafil aleyhisselamdır. Allah onu yarattığı günden beri ayaklarını aynı hizada tutarak
onun huzurundadır. Asla gözünü kaldırıp yukarı bakmaz. Onunla Rab arasında 70 tane nur, perde vardır. Bunlardan hangisine yaklaşacak olursa hemen yanar. Onun önünde bir levha vardır. Allah göklerin ve yerin işleri hususunda bir emir verdiği zaman o levha yükselip onun alnına değer ve o da bakar. Şayet bu benim işim ise bana emreder. Mikail'in işi ise ona emreder. Ölüm meleğinin işi ise ona emreder. Ben ey Cebrail, senin sorumluluğun nedir diye sordum. Dedi ki ben rüzgar ve orduların sorumlusuyum. Ben Mikail neyin sorumlusudur dedim. O bitki ve yağmurdan sorumludur dedi. Bu defa şöyle dedim. Peki ölüm meleği neyden sorumludur? Cebrail ruhları kabz etmekle sorumludur dedi. Ve şöyle devam etti. Ben İsrafil'in kıyametin kopması için indiğini zannettim. İşte senin bende gördüğün halde kıyametin kopmasından korktuğundandı. Bu hadis bu yolla gariptir değerli kardeşlerim. Sahih-i Müslim'de varit olduğu üzere Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam gece namaz için kalktığı zaman şöyle diyordu. Ey Cebrail'in, Mikail'in ve İsrafil'in Rabbi, gökleri ve yeri yaratan, gaybı ve şehadet alemini bilen Allah'ım, ihtilaf ettikleri hususlarda kulların arasında hükmeden sensin. Beni kendisinde ihtilaf edilen hakka izninle hidayet eyle. Çünkü sen dilediğini dosdoğru yola ulaştırırsın. Sur hadisinde geçtiği üzere sura üfürmesi için öldükten sonra Allah'ın ilk dirilteceği kişi İsrafil olacaktır. Muhammed bin Hasan en-Nakkaş dedi ki İsrafil meleklerden ilk önce Adem'e secde edendi. Bundan dolayı levh-i mahfuzun sorumluluğu ile mükafatlandırıldı. Bunu Ebul Kasım es-Süheyli kitabında hikaye etti. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail ve Mikail'e düşman olursa, burada Cebrail ve Mikail'i meleklere affetmesinin sebebi bu ikisinin şeref ve yüceliklerini özel olarak belirtmektedir değerli kardeşlerim. Cebrail daha önce de geçtiği üzere büyük bir melektir. Mikail'e gelince o yağmur ve bitki işleriyle görevlendirilmiştir. Onun Rabbi Azze ve Celle'nin katındaki makamı çok yücedir. O mukarreb meleklerin önde gelenlerindendir. İmam Ahmed Enes bin Malik radıyallahu anh'ın Resulullah'tan şunu naklettiğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama sordu. Neden acaba Mikail'i hiç gülerken görmüyorum? Cebrail şöyle cevap verdi. Mikail ateş, cehennem yaratıldığından beri hiç gülmedi. İşte Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadislerde isimleri açıkça belirtilen melekler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ey Cebrail, ey Mikail ve İsrafil'in Rabbi olan Allah'ım duasında zikredilen meleklerdir. Cebrail ümmetlere tebliğ edilmesi için Resullere hidayeti getirendir. Mikail yağmur ve bitki işlerinden sorumludur. Bu dünya diyarında bulunan bütün rızıklar bu ikisine bağlıdır. Mikail'in yardımcıları olup Rabbinin emriyle onlara her ne emrederse yaparlar. Rab Celle Celaluhu'nun istediği şekilde rüzgarları ve bulutları evirip çevirirler. Hatta bize rivayet edildiğine göre gökten inen her bir damla yağmuru beraberinde bulunan bir melek onu yeryüzüne takdir edilmiş olan yerine koyar. İsrafil sura üfürmekle memurdur. Onun üfürmesiyle kabirlerden çıkılır ve diriliş gününde hazır bulunur. Böylece şükredene mükafatı, nankör olana da cezası verilir. Bunlardan birinin günahı affedilmiş, gayet ve çalışması teşekkür karşılığını bulmuşken, diğerinin ameli saçılmış toz haline gelmiş ve o ahı figan ederek
ölümü istemiştir. Cebrail aleyhisselamın indirmesiyle hidayet, Mikail aleyhisselamın sorumlu olduğu şeyle rızık ve İsrafil aleyhisselamın memur bulunduğu şeyle zafer ve ceza hasıl olur. Ölüm meleğine gelince Kur'an-ı Kerim'de ne de sahih hadislerde onun ismi açık bir şekilde belirtilmiş değildir. Bazı haberlerde Azrail şeklinde isimlendirildiği varit olmuştur. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: de ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizin hayatınıza son verecek, sonra da Rabbinize döndürülmüş olacaksınız. Onun bazı yardımcıları olup kulun ruhunu cesedinden çıkarırlar. Ruh boğaza dayanınca ölüm meleği eliyle onu alır. Ölüm meleği ruhu alınca bir göz açıp kapamak kadar dahi onun elinde bırakmadan hemen alır, ona yarışır kefenlere sararlar. Nitekim bu husus Allah-u Teala'nın "Allah iman edenleri dünya hayatında ve ahirette sapasağlam sözle sebat içinde kılar. Zalimleri de şaşırtıp saptırır. Allah dilediğini yapar." Ayet-i kerimesinin tefsirinde genişçe açıklanmıştır değerli kardeşlerim. Sonra bu melekler ruhu alıp göğe yükselirler. Eğer salih ise göğün kapıları açılır. Yok değilse göğün kapıları kilitli kalır ve o da yeryüzüne atılır. Ve yine En'am suresinin 61 ve 62. ayet-i kerimelerinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "O kulları üzerinde kahredici kahhar olandır. Size koruyucular gönderiyor. Sonunda sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman elçilerimiz onun hayatına son verirler. Onlar bu işte ne eksik ne fazla kusur etmezler. Sonra da gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Haberiniz olsun, hüküm yalnızca O'nundur ve O hesap görenlerin en süratli olanıdır." İbn Abbas, Mücahit ve daha pek çok kimse dediler ki, ölüm meleğinin önünde yeryüzü bir leğen gibidir. Ondan dilediğini alır. Bize anlatıldığına göre insanın ameli nasıl ise ölüm melekleri de ona göre ruhunu kabzetmeyle gelirler. Eğer mümin ise ona güzel yüzlü, beyaz elbiseli ve hoş kokulu melekler gelir. Yok eğer kafir ise bunun tam zıttı olur. Bundan yüce Allah'a sığınırız değerli kardeşlerim. Değerli Özel FM dinleyicileri, değerli dostlar, bu haftaki kitap okuma sohbetimizi inşallah burada noktalamış olalım. Rabbim okuduklarımızdan anlamayı ve anladıklarımızdan da salih amellerde bulunmamızı nasip etsin. İnşallah haftaya yine bu saatte Allah'ın izniyle sizinle beraber olmak ümidiyle sizleri Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Yazan İmam Hafız İbni Kesir. Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir.
0: Özel efendim. 103.2

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanallazi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa allazi barakna havlehu linuri

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Suriye'nin Irak'tan defolması, Afganistan'dan kovulması gibi midir? ABD Başkanı Donald Trump, Irak'tan defolup gidiyoruz diye bir laf ettikten sonra kendinden önceki ABD başkanlarının Irak konusundaki yanlış politikalarına temas eden bir açıklama yapmıştı. Malum olduğu üzere Trump, her ne kadar sarayda oturuyor olsa da kahve dili kullanmasıyla şöhret bulan biri. Bu da onun karakteristik bir kişiliği. Onun için artık kimse yadırgamıyor. Trump aynı zamanda kendisinin politikalarını haklı çıkarmak ve attığı yeni adımları isabetli göstermek için ülkenin kendinden önceki yöneticilerinin yanlışlarından istifade ediyor. Bu, siyasilerin sıkça başvurduğu bir strateji ve taktiktir. Ama çoğu zaman fazla taşlamadan ve dolaylı bir üslup kullanarak itirazlarını belli etmeye çalışırlar. Trump ise bu konuda da çok açık ve inileyici bir dil kullanmayı tercih ediyor. Evet, ABD aynen Trump'ın dediği şekilde Irak'tan defolup gidiyor. Ama ne yazık ki Afganistan'da olduğu gibi kovularak gitmiyor. Askerlerini tamamen çekmiş olsa da politik tercihlerinin ve Irak üzerindeki çıkarlarının korunacağı bir siyasi altyapı oluşturduktan sonra artık bu ülkede askerlerini tutmanın fazla bir anlamının olmadığına kesin kanaat ettiği için gidiyor. Evet, defolup gitmesine de seviniyoruz. Ama Afganistan'da olduğu gibi kovulup gitseydi daha çok sevinecektik. Ne var ki bu konuda hala bir takım tereddütlerimiz ve ciddi endişelerimiz var. ABD her ne kadar Irak işgaliyle ilgili hesaplarını ve planlarını tam olarak gerçekleştiremediyse de bölgeyi bir fitne kazanına çevirme konusunda başarılı oldu. Sonra bizzat kendisinin fitilini çektiği kargaşalardan ülke üzerinde siyasi ve stratejik baskı araçları oluşturmak için yararlanabildi. Boynuna bir ip takmayı, ayağına da pranga vurmayı büyük ölçüde başardı. O yüzden ABD'nin Irak'taki son askerini de çekmesi bu ülkenin gerçek anlamda siyasi özgürlüğüne kavuştuğunu ve ülkeye hükmedecek siyasi otoritenin artık bağımsız iradesiyle karar verebileceğini göstermez. Bazı yorumlarda Irak'taki mevcut yönetimin ABD ile İran arasında bir denge politikası izleyeceğine dikkat çekiliyor. Tabii bu, Irak'ın şu an karşı karşıya olduğu durum açısından bir maharet olarak lanse ediliyor. Bizim kanaatimize göre ise bu, kuyruğu bir tarafa, yuları diğer tarafa teslim etmek anlamına gelir. Dolayısıyla denge senin kararlarınla değil, bir taraftan kuyruğunu, diğer taraftan yularını çekiştiren güçler arasında uyum sağlanmasını mümkün kılabilecek kararlarla gerçekleşebilecektir. Bu konuda daha şimdiden bazı sorunlar kendini belli etmeye başladı. Normalde ABD askerlerinin tamamen çekilmesiyle eş zamanlı gerçekleştirilecek İran'a yakın duran Şii milis grupların resmi silahlı güçlere entegre edilmesi planı uygulamaya konamadı. Şimdilik belki ABD, Körfez Savaşı'nda içine düştüğü sıkıntı yüzünden ve Irak'ta yeniden kaosun hakim olması suretiyle bölgede hesapların daha da bozulmasına neden olmamak için söz konusu milis güçlerin entegre edilmesi takviminin uzatılmasını kabullenmek zorunda kaldı. Bununla birlikte ABD, Irak üzerinde yaptırım gücünü sağlamlaştırmak amacıyla gerek gördüğünde baskı aracı olarak kullanabileceği bir takım ekonomik bağlantılar oluşturdu. Öyle ki Irak'ın sattığı petrolün parasının ödenmesi bile ABD bankaları kanalıyla gerçekleştirilecek ve Washington ihtiyaç duyduğunda bunu siyasi baskı aracı olarak kullanabilecek. Hepsi bu kadar değil tabii. Bu sadece bir örnek. Dolayısıyla Bağdat'ın denge politikası kendi çıkarlarını gözetme prensibine göre değil, başkalarını kızdırmama, onların çıkarlarına ve hesaplarına zarar vermeme prensibine göre şekil almak zorunda olacaktır. Bu durum ABD ile İran arasındaki gerginliğin Irak'ı da bir şekilde etkilemeye devam edeceği anlamına gelir. Böyle bir konumda olmak bir denge politikası izlemeyi zaten zorunlu kılmaktadır. Ama bu politikanın çerçevesini ve sınırlarını sizin kendi çıkarlarınız değil, size hükmedenlerin, hareket alanınızın sınırlarını çizenlerin çıkarları belirleyecektir. Ahmet Varol, Yeni Akit Gazetesi.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta nialikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel efem. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 62. sayfasında yer alan 3 numaralı alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Bu sayfada, sayfa 62'de, sayfa başında 3 numaralı alıştırmada şöyle bir talimat var. Sug esma'ez-zamani vel-mekani minel ef'alil-atiyeti. Aşağıdaki fiillerin ismi zaman ve isim mekanlarını elde et anlamında bir talimat var. Elif sütununda yer alan ya da hemze sütununda yer alan fiillerin ismi zaman ve ismi mekanlarını elde etmeye çalışalım. Sa'a, yes'a, bu fiilin ismi zaman, ismi mekanı mes'a şeklinde olmalı. Sa'a fiilinden sonra gelen fiil leha fiili. Leha yelhu, ismi zaman ismi mekan sıyırısı melha. Tekrar ediyorum, melha. Rama yermi fiilinin bizden istenen sıyırısı merma. Merma. Eva yevi fiilinin bizden istenen ismi zaman ismi mekan sıyırısı meva. Me'va. Bu maddenin son fiili nefa yenfi fiili. Nefa yenfi, ismi zaman ismi mekanı menfa. Menfa. Gerek burada yer alan fiillerin gerekse elde ettiğimiz sıyırlarının anlamları için sözlüklerinize müracaat edebilirsiniz. Sol tarafta yer alan ba sütununa bakalım. La'ibe yel'abu, İsmi zaman ismi mekanı mel'abun. Onun altında yer alan fiil ta'ime yat'amu, mat'amun. Tabaha yatbuhu, matbahun. Ka'ade yak'udu, mak'adun. Hece'a yehce'u, mehce'un. Eğer dikkatinizi çektiyse, hemze başlığıyla verilen sütunda yer alan fiiller aksam-ı seb'anın nakıs kısmına giren fiiller, nakıs fiiller. Ba sütununda verilenlerse salim fiiller. Aralarında böyle bir fark var. Cim maddesiyle kaydedilen fiiller kâne yekûnu mekânun. Bu sütunda yer alan fiillerin ecvef fiiller olduğuna dikkat ederim sevgili öğrencilerim. Kâne yekûnu mekânun, kâme yekûmu mekâmun, tâfe yetûfu metâfun, zâra yezûru mezârun. Tekrar ediyorum. Makamun, matafun ve mezarun. Dal maddesinin bulunduğu bölüm sol sütun. Merra yemurru memerrun. Merra yemurru memerrun. Bu fiilin aksam-ı seb'adan mudaaf fiil sınıfına girdiğine dikkat edin. Merra yemurru ve bunun altında kaydedilen halle yehullu, karra yekarru, hatta yehuttu fiillerinin aksam-ı seb'adan mudaaf fiil sınıfına girdiğine dikkat edelim. Halle yehullu mehallun, karra yekarru mekarrun, hatta yehuttu mehattun, ki yaygın olarak kullanılan biçimi mahattatun. Evet, mahallun, makarrun, mahattun veya mahattatun şeklinde ismi zaman ve ismi mekanları elde edilir. Ha maddesinin bulunduğu bölümde misal fiiller sıralanmış. Velede yelidu, verade yeridu, vakafe yekifu ve vada'a yada'u. Velede yelidu fiilinden elde edilen ismi zaman ismi mekan sıyğısı mevlidun. Velede yelidu mevlidun, verade yeridu mevridun, verade yeridu mevridun, vakafe yekifu mevkifun ve son olarak vada'a yada'u mevdi'un. Vada'a yada'u mevdi'un. Bu sayfada kaydedilen son madde vav maddesi. Vav maddesinde kaydedilen fiiller raca'a yerca'u, sarafe yasrifu, arada ya'ridu ve celese yeclisu. Bu fiillerin de vav maddesinde kaydedilen bu fiillerin de sayfanın üst kısımlarında ba maddesinde kaydedilen fiiller gibi salim fiiller oluşuna dikkat edelim. Raca'a yerce'u ismi zaman ismi mekanı merci'un. Sarrafe yasrifu masrifun. Arada ya'ridu ma'ridun. Ve son olarak celese yeclisu meclisun. Evet sevgili öğrencilerim, bu sayfada sayfa 62'de yer alan çalışmayı tamamladık. Karşı sayfaya, sayfa 63'e bakalım. Bu sayfada sayfa 63'ün başında 4 numaralı alıştırmayı okuyalım. İstahric mimma ye'ti esma'ez-zamani vel-mekani vezkur vezne kulli vahidin minha vel fi'lellezi uştukka minhu. İstahric, çıkar. Mimma ye'ti esma'ez-zamani vel-mekani, aşağıda gelenlerden ismi zaman ve ismi mekanları çıkar, elde et. Vezkur vezne kulli vahidin minha, ve onlardan her birinin veznini de söyle. Vel fe'lellezi uştukka minhu, ve bu ismi zaman ve ismi mekanların kendisinden elde edildiği fiili söyle. Evet, ne istendiği anlaşıldı zannediyorum. Örnekler üzerinde uygulayalım. Bir numaralı cümle. Yukalu huve minni bi mer'en ve mesma'in, ey bi haythu erahu ve esma'u kelamehu. Şöyle denir. Huve minni bi mer'en ve mesma'in, ey yani bi haythu erahu ve esma'u kelamehu. Ben onun sözünü gözümle görüp kulağımla duyuyorum. Ya da ben bunun olduğu yeri gözümle görüp kulağımla duyuyorum. Gözümle gördüm, kulağımla duydum şeklinde bir anlam var. Burada geçen mer'en ve mesma'in, bu kelimelerin ismi zaman, ismi mekan olduğunu görüyoruz. Mer'a, ra'a fiilinden ismi zaman, ismi mekan. Mesma, semi'a fiilinden İsmi zaman, ismi mekan. Evet sevgili öğrencilerim, bu cümlede geçen mer'a ve mesma ismi zaman ismi mekanlarının vezinlerini söylememiz gerekirse mer'a mef'alun vezninde, mesma ise yine aynı şekilde mef'al vezninde. Mer'a ismi zaman ismi mekanı ra'a fiilinden, mesma ismi zaman ismi mekanı ise semi'a fiilinden türemiş, elde edilmiş. Evet, alıştırmanın ne istediğine tekrar dönelim. Aşağıda verilenlerden ismi zaman ve ismi mekanları çıkar, tespit et ve bunların her birinin vezinlerini söyle. Yani mef'al vezni üzere mi gelmiş, mef'il vezni üzere mi gelmiş, bunları tayin et. Ve son olarak da وَالْفَلَلَّذ۪ي اُشْتُقَّ مِنْهُ bu ismi zaman ve ismi mekanların kendisinden türetildiği fiilleri bul. Bir numaralı cümlede mer'a ve mesma kelimeler üzerinde durduk. İki numaralı cümle gâle teâlâ, Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyurmuştur. Burada kitabınızda inne mev'idekumus subhu şeklinde bir kayıt var. Eleyse subhu bi garib şeklinde devam ediyor ayet-i kerime. Ve Hud suresinin 81. ayet-i kerimesi olduğu kaydedilmiş. Ellerinizde bulundurduğunuz mushaf-ı şeriflerden kontrol edecek olursanız Hud suresinin 81. ayet-i kerimesinde inne mev'idekum es-subhu şeklinde bir ayetin yer almadığını, ayetin doğru şeklinin inne mev'idehum es-subhu şeklinde olduğunu görürsünüz. Demek istediğim şu ki burada kaydedilen mev'idekum kelimesindeki küm zamiri yanlışlıkla yazılmış. Bu zamir küm değil, hum olmalı. İnne mev'idehum şeklinde olmalı. İnne mev'idehum es-subhu, onlara vaad olunan azap sabah vaktidir. Eleyse subhu bi garibin, sabah yakın değil mi anlamında bir ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimede mev'idehum ibaresiyle kastedilen anlam şudur: Lut aleyhisselamın kavmi için gerçekleşmiş olan azap burada kastedilmektedir. İnne mev'idehum es-subuhu, onlara vaad olunan azap sabah vaktidir. Bu ayet-i kerimede konumuzu ilgilendiren bölüm mev'id kelimesi. Mev'id kelimesi ismi zaman ismi mekandır ve ade ya'idu fiilinden elde edilmiştir. Ve ade ya'idu fiili aksam-ı seb'anın misali vavi sınıfına girer. Üçüncü cümlede yine bir ayet-i kerime var sevgili öğrencilerim. Ve kâle leqad kâne li sebe'in fî meskenihim âyetun cennetâni an yemînin ve şimâlin. Bu ayet-i kerime de Sebe suresinde 15. ayet-i kerime olarak yer alıyor mushaf-ı şerifte. Evet, لَقَدْ كَانَ لِسَبَئِنْ ف۪ي مَسْكَنِهِمْ آيَتٌ, andolsun ki Sebe halkının oturduğu yerde de, yerlerde de bir ayet vardır. جَنَّتَانِ عَنْ يَم۪ينٍ وَشِمَالٍ, evleri sağdan ve soldan iki bahçelidir veya iki bahçeliydi. Okumuş olduğumuz bu ayet-i kerimede bizi ilgilendiren bölüm mesken kelimesi. Ayet-i kerimenin لَقَدْ كَانَ لِسَبَئِنْ ف۪ي مَسْكَنِهِمْ آيَتٌ bölümünde yer alan mesken kelimesi ismi zaman ismi mekan bir sıyığa ve sekene yeskunu fiilinden elde edilmiş ki bu fiil sekene fiili aksam-ı seb'anın salim sınıfında yer alan bir fiil. Dördüncü cümlede yine başka bir ayet var. Ve kâle kad alime kullu unâsin meşrabehum, her bir topluluk içeceği yeri bilmişti anlamındaki bu ayette her bir topluluk içeceği yeri bilmişti anlamındaki bu ayet-i kerimede konumuzla ilgili olan bölüm meşrab kelimesi قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ meşrabehum içecekleri yer anlamında bir ismi zaman ismi mekan sıgası ve bu sıga şeribe yeşrabu fiilinden türemiş elde edilmiş. Bu fiil şeribe fiili sahih ve mutel fiiller başlığı altındaki konuda sahih fiil sınıfına giren bir fiil. 5. cümle ve kâle ve yine Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Eleyse fi cehenneme mesvel lil kafirine. Evet, bir önceki okuduğumuz ayet-i kerime Bakara suresinin 60. ayet-i kerimesi olarak kaydedilmiş kitabınızda. Şu okuduğum eleyse fi cehenneme mesvel lil kafirine ayet-i kerimesi ise Ankebut suresinin 68. ayet-i kerimesi. Kafirler için cehennemde bir konaklama yeri mi yok anlamında bir ayet. Kafirler için cehennemde bir konaklama yeri mi yok? Evet, burada yer alan, bu ayet-i kerimede yer alan mesva kelimesi seva fiilinden elde edilen bir ismi zaman ismi mekan sıgası ve bu fiil seva fiili aksam-ı sebanın nakıs fiil sınıfında. Buraya kadar okumuş olduğumuz ismi zaman ve ismi mekanları ifade edecek olursak mer'a mesma birinci cümlede, ikinci örnekte mev'et kelimesi, üçüncü örnekte mesken, dördüncü örnekte meşrab ve şu an okuduğumuz son örnekte mesva kelimeleri ismi zaman ismi mekan sigayı ifade eder. Mer'a kelimesinin ve mesma kelimesinin mef'al vezninde olduğunu ifade ettik. Mev'id kelimesinin vezninin mef'il olduğunu söylemediysek söylemiş olalım. Mev'id kelimesinin vezni mef'ilun. Üçüncü örnekte geçen mesken kelimesinin vezni mef'al. Dördüncü örnekteki meşrab kelimesinin vezni yine mef'al. Son okuduğumuz 5. örnekte yer alan mesva bu kelimenin vezni mef'al. Vezinlerini bu şekilde ifade etmiş olalım. 6. örnek ve kâle yine bir başka ayet-i kerime. Mâ lekum min melce'in yevme izin. Mâ lekum min melce'in yevme izin. Şura suresi 47. ayet. O gün sizin için sığınılacak bir yer yoktur anlamındaki bu ayet-i kerimede melce kelimesi lece'e fiilinden ismi mekandır. İsmi zaman, ismi mekandır. Melce sığınma yeri diye tercüme edilir. Lece'e fiili aksam-ı seb'anın sahih fiil sınıfına girer. Bu ismi zaman ismi mekan sıgası malumunuz olduğu gibi mef'al vezni üzere gelmiştir. 7. örnekte bir hadisi şerif kaydedilmiş. An Ebi Hurayrate radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuşlardır. Men qama min meclisihi thumma raca'a ileyhi fehuve ahakku bihi ravahu muslim. Men qama min meclisihi, kim oturduğu yerden kalkarsa thumma raca'a ileyhi ve sonra tekrar dönerse fehuve ahakku bihi, oturduğu yere kalkıp da gittiği sonradan döndüğü yere oturmaya en hak sahibi olan kendisidir. Yani birisi yerinden kalkar da oturduğu mecliste bulunduğu yerden kalkar sonra oraya tekrar dönerse kalktığı yere oturmaya en çok hakkı olan kendisidir. Bu hadis-i şerifte yer alan meclis kelimesi mef'il vezninde celese fiilinden bir ismi mekandır ve konumuzu ilgilendiren kelime bu kelimedir. Meclis kelimesi ismi zaman ismi mekandır. Celeseden elde edilmiştir. Mef'il veznindedir. Celese aksamı sebanın sahih fiil sınıfına girer. Evet efendim, 5. alıştırma ne istiyor bizden, ona bakalım. 4. alıştırmayı tamamlamış bulunuyoruz. İstahric ma fid dersi min esma'i zemani vel mekani ve zkur vezne kulli vahidin minha vel fe'lellezi ştukka minhu. Evet, size serbest çalışma olarak tevdi edeceğimiz bir alıştırma bu. İstahric ma fid dersi min esma'i zemani vel mekan. Derste geçen ismi zaman ve ismi mekanları çıkar, tespit et. وَذْكُرْ وَزْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا ve her birinin, her bir ismi zaman ve ismi mekanın veznini söyle. وَالْفِعْلَ الَّذ۪ي اُشْتُقَّ مِنْهُ ve bu ismi zaman ve ismi mekanların kendisinden elde edildiği, kendisinden türetildiği fiili de beyan et, söyle anlamında bir talimat var bu alıştırmada. Ben bunun üzerinde durmayacağım, bunu size serbest çalışma olarak tevdi ediyorum. Siz derste geçen ismi zaman ve ismi mekanları okuyun, tespit etmeye çalışın. Hocam hangi ders demezsiniz artık, alıştığınız kitabınızın üslubuna. Kitabınızın 59. sayfasında kaydedilen Eddersus Sadis 6. ders başlıklı ders kastediliyor. Buradan gerekli çalışmayı yaparsınız. Evet sevgili öğrencilerim, kitabınızın 64. sayfasında kaydedilen Eddersus Sabi'a 7. ders başlığına kadar geldik. Programımızın gelecek bölümünde inşallah bu dersi ele alacağız. Bir sonraki bölümde Eddersus Sabi'a 7. ders başlığında görüşmek, buluşmak ümidiyle fi emanillah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: 6 milyar 810 milyon civarında insanın yaşadığı bir dünyada benim kimliğim nedir ve nelere dayanır? Beni ben kılan ve aziz eden kimliğim ne olmalıdır? Kimlik, insanın bedeninden, cesedinden daha ehemmiyetlidir. Beden, ceset her canlıda bulunur. Ama kimlik sahibi olmak biz insanlara astır. Ben, Hazreti Adem'in iki oğlundan, kendisini öldürmek isteyen kardeşi Kabil'e, "O Kabil, seni mutlaka öldüreceğim," demişti. Öbürü Habil, "Allah ancak muttakilerden kurbanı kabul eder," demişti. Habil, Kabil'e demişti ki,
1: "Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur,"
0: diyen Habil'im. Haksız yere adam öldürmek ve kardeş katili olmaktansa ölmeyi seçebilenim. Ben, Kabil gibi yanlışını ve kötü niyetini başkasına fatura etmeyen, tersine dinin emirlerine riayet edenim. Ben, Allah'a baş kaldırmayan ve yaratılış serüvenine boyun eğenim. Ben, Nuh Aleyhisselam'ın gemisini inşa eden işçi ve o gemiye binen kişiyim. Aklımı vahyin önüne koyarak peygambere itiraz etmeyenim. Ben, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği tevhide inanan muvahhidim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarlarken o ateşi söndürmek için su taşıyan, saki ve gözyaşı döken taraftarıyım. Yuh size ve Allah'tan gayrı tapındıklarınıza diyebilen inanmış dava adamıyım.

mutmain olmak için aklını zorlayan ve sonunda Allah'ın emirlerine teslim olanım. Ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin kurduğu tuzağa razı olmayan kardeşiyim. Hile ve hüdaya bulaşmayanım. Yüce Peygamber Yusuf Aleyhisselam'a teklifte bulunan Aziz'in karısına, Rabbim, ben zindana bu kadınların beni kendisine davet ede geldikleri şeye tercih edenim diye verdiği cevabıyım. Ben Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı verdiği savaş yeriyim. Sihri ve sihirbazlığı yok sayan irfan ve itikat ehliyim. Irmaktan geçerken suyu tatmayan itaatkar askerim. Sen ve Rabbin savaşın, biz buracıkta oturanlarız diyenlerden beriyim. Buzağı ilah edinmeyenlerden, kendilerine sunulan yüce davayı hazmedememiş köle ruhlu değilim. Köleliğin adını değiştiren isimlendirmeleri sezebilenim.

kafa köleliğine isyan ederim. Modaya kapılan züppe entelektüel değilim. Gaybe inanan ve peygamberi sınamayanım. Ben Eyyub Aleyhisselam Sabri'yim. Ben peygamberler kervanının sonuncu ve hepsinin varisi Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun

Peygamberler kervanının sonuncusu ve hepsinin varisi Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlısıyım. Onun bir beşer olduğunu bilir ve fakat beşerliği benim beşerliğimle aynı olmadığının farkında olan bir müminim. Ben, peygamberin getirdiği Kur'an'ın bugün için ve tüm zamanlar için geçerli olduğuna inanan ve tüm insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu şeksiz gümansız kabul edenim. Ben, Kur'an'ı hayat rehberi edinen ve onun nurlu yolunda yürüyen bir yolcuyum. Ben, peygamberin kutlu davası için kendini Allah yoluna adayan ve bu uğurda dünya güçlerini hiçe sayan bir inanç sevdalısıyım. Ben, bir ırka mensubum fakat ırkımın özelliklerini bayraklaştırmayanım. Kavmiyet davasını gütmeden cahiliye olduğuna iman edenim. Ben Filistinliyim, Habeşliyim, Doğu Türkistanlıyım, Cezayirliyim, Mısırlıyım, Faslıyım, Tunusluyum, Bosnalıyım, Çeçenistanlıyım. Ben Zenciyim, Esmerim, Sarıyım, Kızılım, Arabım, Türküm, Kürdüm, Farisiyim, Çerkezim, Lazım, Beloçum, Peştunum, Tacikim, Özbekim.

0: Sasani İmparatorluğunu yıkan o asil komutanın dediği kişiyim. Ben liberallerin peşine takılan bir türedi değilim. Ben kendi benliğimin farkında olanım. Benliğimi davamın içinde eritebilenim. Ben toprak damlarda büyüyen ve toprak kadar mütevazi olanım. Ben Allah'a isyan edenin karşısında gazaba gelen ve her varı yok sayanım. Ben kin bağlamam ama tarihi de unutmam. Yüce ruhumla affedenim. Bu affımı istismar edenin ebabil kuşu gibi tepesine çökenim. Ben zekamı bir taklitçiliğe kurban etmeyenim. Atalarımın yanlış aktarmacıklarını sorgulayanım. Ben fetret insanı değilim. Yarı batıcı, yarı İslamcı bir galat olmaktan kurtulan yolunu çizebilen müminim. Ben bu çağda yaşayan, çağın hastalıklı ruhunu fark eden ve o hasta ruh ve ruhlarla mücadele edenim. Ben de malım da çocuklarım da bana verilen bir lütuf olduğunu bilenim. Bunları bana verene göre yerli yerine koyabilirim. Ben bu dünyanın, bu ülkenin sahibiyim. Allah'ı, insanın da, eşyanın da yaratıcısı ve yaşatıcısı olduğunu asla unutmayanım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, Rabbimize şükürler olsun. Yine bir Sahih-i Buhari dersindeyiz. 6282 no'lu hadisi şerifi okuyoruz. Bu hadisi şerifte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt teyzesi Ümmü Haram'ın evinde öğle istirahatinde bulunduğunu, bir müddet uyuduğunu görüyoruz. Ve uyandıktan sonra gördüğü rüyayı süt teyzesiyle paylaştığını görmekteyiz. Kalel müellif el-İmamul Bukhari'yü rahimahullah ve rahimena ma'ah haddesena İsmail kal haddeseni Malik an İshak ibni Abdillah ibni Ebi Talha an Enes ibni Malik'in radiyallahu anhu ennehu semi'ahu yekul. Enes bin Malik anlatıyor. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İza zehebe ila Kuba, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kuba tarafına gittiğinde yedhulu ala ümmi haramin binti milhane, Ümmü Haram binti Milhan'ın evine giderdi. Fetut'imuhu, Peygamberimizin süt teyzesi Ümmü Haram ona ikramda bulunurdu. وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ السَّامِتِ, Ubade bin Samit'in nikahı altındaydı. Ubade bin Samit'in eşi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt teyzesi Ümmü Haram, öğleden sonraları Peygamberimizi misafir ediyordu. فَدَخَلَ يَوْمًا فَاَطْعَمَتْهُ فَنَامَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir gün Kuba taraflarındaki evine gitmiş ve Ümmü Haram'ın ikram ettiği yemeği yemiş, sonra uyumuştu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sümme steykaza yadhaku, gülerek uyandı. Kalet fekultum ma yudhikuke ya Resulallah. Ümmü Haram diyor ki, ey Allah'ın Resulü, seni böyle güldüren, sevindiren nedir? Fakal nasun min ummeti, ümmetimden bazı kimseler uridu aleyye guzaten fi sebilillah, Allah yolunda mücahit olarak bana arz olundular. Yerkebune sebece hazel bahr, onlar gemilere biniyorlardı. Muluken alel esirrati evkale misdel muluki alel esirra, tahtlarına oturmuş hükümdarlar gibi. Şekke İshak, tahtlarına oturmuş hükümdarlar olarak veya hükümdarlar gibi ifadesini hadis-i şerifi rivayet eden İshak böyle bir tereddütle nakletmişti. Ev sahibesi sevgili Peygamberimizin süt teyzesi Ümmü Haram anlatmaya devam ediyor. Dedim ki Üd'ullâhe en yec'aleni minhum, beni onlardan kılması için Allah'a dua et dedim. Sümme vada ra'sehu fena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra başını yine koydu, yine uyudu. Sümme steykaza yadhak, yine gülerek uyandı. Fekultu ma yudhikuke ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, seni böyle güldüren nedir dedim. قال ناس من أمتي أرض علي غزاة في سبيل الله, ümmetimden bazı kimseler Allah yolunda mücahitler olarak bana arz olundu. يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة, tahtlarındaki hükümdarlar olarak veya tahtlarındaki hükümdarlar gibi denizde, gemilerde cihad ettikleri bana gösterildi. Kultu fekultu, Udullâhe en yec'aleni minhum. Ya Resulallah, Cenab-ı Hakk'ın beni onlardan kılması için dua et dedim. Kal enti minel evvelin, sen ilklerdensin buyurdu. Fe rakibetil bahra zemane Muaviye. Gerçekten Muaviye radıyallahu anh zamanında Ümmü Haram donanmaya katıldı. Fe suriat an dabbetiha, gemiden indiğinde Kıbrıs'ta bineğinden düştü ve şehit oldu. Heyne haracet minel bahri fe heleket, denizden çıkıp karaya geçtiklerinde bineğinden düşmüş, vefat etmiş ve şehitler kervanına o da katılmıştı. Evet, Kıbrıs'ta bugün Rum kesiminde Hala Sultan'ın kabri var. Hale Sultan, Hale teyze demektir. Hatta ülkemizde bazı bölgelerde teyzeye hala denmektedir. Arapça ifadeye uygun. Hala Sultan Ümmü Milhan radıyallahu anha Ubade bin Samit'in eşidir. Ubade bin Samit de Akabe beyatinde bulunan Müslümanlardan, Medineli Müslümanlardan biri. Ümmü Haram radıyallahu anha bu cihat ordusuna, bu donanmaya katılmış ama karaya geçtiklerinde Kıbrıs'ta atından düşüp şehit olmuştu. Mücahide hanımlardan biri, aynen kız kardeşi Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym gibi, o da mücahide hanımlardan biriydi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den dua istemiş. Peygamberimizin de duası makbul olmuştu. Bugün mübarek gecelerde, özel günlerde, bayram günlerinde Kıbrıs Rum kesiminde Hala Sultan'ı ziyaret etme imkanı verilmektedir. Kıbrıs'ın fethedilmesinin sebeplerinden biri Peygamberimizin süt teyzesinin ve yine Kıbrıs'ta Türk kesiminde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin ashabından bazı mücahitlerin bulunması önemli sebeplerden biri. Evet, Kıbrıs Hala Sultan'ın orada bulunması sebebiyle Osmanlılar tarafından fethedilmiştir. Rabbim inşallah Kıbrıs'ın tamamının bir İslam beldesi olduğu günleri görmeyi de nasip eder. Babul Cülus Keyfe ma teessara. Yeni bir başlık. Nasıl kolay olursa, nasıl hoşunuza giderse o şekilde oturmanız serbesttir. Bu noktada herhangi bir problem yok. Böyle bir başlık koymuş müellifimiz. Haddesena Ali ibn Abdillah kal haddesena Süfyan an-Zuhri an-Ata ibn Yezid el-Leysi an Ebi Sa'idin Hudri radıyallahu anh kal nehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem an libseteyni ve an bey'ateyn. Ebu Sa'idin Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz iki giyim şeklini ve iki alışveriş şeklini yasaklamıştı. İçtima lissammai, bir insanın omuzlarına bir elbise alıp o şekilde bulunması, vel ihtibai fi thawbin vahid, veya bir elbiseye sarmalanıp iç elbise giymeksizin bu şekilde giyinmeyi Efendimiz hoş karşılamamıştı. Ancak haçta ve umrede erkekler iki parça ihrama bürünürler. İç elbise giymemeleri şarttır. Hac mevsimi dışında bu şekilde bir elbiseye sarmalanıp ya baştan aşağı bir elbise veya tek bir parça elbiseye sarmalanıp iç elbise giymeksizin oturmayı, böyle bir giyim tarzını hoş karşılamamış. Çünkü bu giyim tarzında insanın açılması, diz kapağıyla göbeğinin arasında görünme ihtimali bulunmaktadır. Vel mulâmeseti vel munâbede, iki alışveriş şekli de haramdır. Mulâmese, dokunmak şartıyla, karanlıkta dokunmak şartıyla yapılan bir alışveriş. herhangi bir şeye karanlıkta dokunuyorsunuz, ben bunu aldım diyorsunuz. Yani onu tanımadan, görmeden karanlıkta yapılan dokunma, mülamese, dokunma ile yapılan bir alışveriş. Vel munabede, o da atma şeklinde, bunu sana veriyorum, ben de aldım diyorsunuz. Bakmadan, incelemeden bir kumaş parçasını veriyor. Sonra her iki alışveriş şeklinde bir takım itirazlar, belirsizlikler söz konusu. Ticarette Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ortaya koyduğu iki kural vardır. Biri dürüstlük, diğeri şeffaflık. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki in sadaka ve beyyena burike lehuma fi beyihima. Bir ticari işlemde her iki taraf dürüst olursa, doğru sözlü olursa, açık sözlü olursa, şeffaf olursa Allah onların ticaretine bereket verir. Dürüstlük ve açık sözlülük. İki ana kural. O günde, bugün de, yarın da geçerli. Ve in kezeba ve ketema muhikat bereketü beyihima. Eğer her iki taraf yalan söylerse ve gerçeği gizlerlerse alışverişlerinin, ticaretinin bereketi ortadan kalkıyor. Babu men naca beyne yedeyin nas ve lem yuhbir bi sirri sahibihi fe izâ mâte akhbara bihi. Arkadaşına toplum içerisinde özel bir sır veren kişi ve bu sırrının vefatından sonra açıklanmasını isteyen kişi. Güzel bir rüya gördüm diyorum. Ama bu rüyayı kimseye anlatma. Ve bu rüyayı anlatan kimsenin vefatından sonra açıklıyorsunuz. Rüya olmasın, gösteriş olmasın, şöhret olmasın veya bir başka manada. Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Hazreti Fatıma'ya verdiği bir sır var. Bu sırla ilgili hadis-i şerifi okuyoruz. Haddesena Musa an Ebi Avanete kal haddesena Firas an Amir an Mesruk haddesetni Aişet Ummul Müminin. Hazreti Aişe validemiz anlatıyor. Kalet inna kunna ezvacen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem indehu cemian lem tugader minna vahidetun. Biz peygamberimizin hanımları bir aradaydık. Fe akbelet Fatımetu aleyhisselamu temşi. Hazreti Fatıma yürüyerek geldi, peygamberimizin kızı. La vallahi ma tahfa mişyetuha an mişyeti Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Yemin ederim ki onun yürüyüşü peygamberimizin yürüyüşünden hiç ama hiç farklı değildi. Babasına benziyordu Hazreti Fatıma'nın yürüyüşü. Felemma ra'aha rahhabe ve kâle merhaben bibneti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu güzellikle karşıladı. Sevgili kızım, hoş geldin, merhaba dedi. Sümme eclesehe an yeminihi ev an şimalihi, sağına veya soluna onu oturttu. Sümme serraha, sonra ona bir sır verdi. Özel olarak onunla konuştu. Febeket buke'en şedida, Hazreti Fatıma çok ama çok ağladı. Felemma ra'a huznaha sarra'a saniye. Onun üzüldüğünü gören peygamberimiz ikinci bir sır daha verdi. Fe iza hiye tadhaku, Hazreti Fatıma sevindi, gülmeye başladı. Fe kultu leha ene min beyni nisaihi, ben peygamberimizin hanımları arasındaydım. Onların arasındayken dedim ki hassaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bis sirri min beynina sümme enti tebkin. Peygamberimiz bizim yanımızda sana özel bir sır verdi. Sonra ağlamaya başladın. Felemme kâme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem se'eltuha amme sârraki.

benim, Hazreti Ayşe validemiz diyor, benim senin üzerinde bir hakkım varsa Allah aşkına söyle, sana verdiği sır neydi? Kalet emmel en fena'am. Şimdi bu sırrı verebilirim. Fe akhbaretni kalet heyne sarrani fil emril evveli fe innehu akhbarani enne Cibril'e kâne yu'âriduhu bil Kur'an kulle senetin marra ve innehu kad âradani bihil âmen marrateyn. Bana dedi ki Cebrail aleyhisselam her yıl Kur'an-ı Kerim'de o güne kadar inen ayet-i kerimeleri bana arz ediyordu. Ama bu defa iki defa arz etti. وَلَا اَرَا الْاَجَلَ اِلَّا قَدْ اِكْتَرَبْ. Ve ben öyle görüyorum ki ecel yaklaştı. فَتَّقِ اللّٰهَ وَاسْبِر۪ي. Benden sonra takva sahibi bir Müslüman olarak devam et ve sabret. فَاِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ اَنَا لَكِ. Ben sana çok güzel bir selefim. Yani benim çizgimi devam ettir. Kalet febekeytu bukai ellezî ra'eyti. Gördüğün şekilde ağladım. Felemma ra'a ceza'i sarrani's-sâniye. Benim endişemi, üzüntümü görünce bana ikinci defa bir sır verdi. Kale ya Fatime ela terdayn en tekuni seyyidete nisa'il mu'minin av seyyidete nisa'i hâzihil ümme. Bu ümmetin hanımlarının hanımefendisi, müminlerin hanımefendisi olmaktan memnun olmaz mısın? Buna razı olmaz mısın dedi. İkinci verdiği sır bu. Fakhrun nisa, hayrun nisa, seyyidetu nisa'il mu'minin. Hazreti Fatıma'nın lakapları, isimleri. Fakhrun nisa, kadınların övünç kaynağı. Hayrun nisa, kadınların hayırlısı. Seyyidetu nisa'il mu'minin, müminlerin hanımlarının efendisi. Veya seyyidetu nisa'i hâzihil ümme, bu ümmetin hanımefendisi, hanımların efendisi Fatıma-tü Zehra'nın lakabı. Demek ki kalabalık bir grup içerisinde bir kimseye özel sır verilebilir. Konu Peygamberimizin vefatı, konu Peygamberimizin kızının fazileti, konu özel bir sır verilmesi. İmam Buhari'nin metodu her üç konuda bu hadis-i şerifi zikretmesidir. Hadis-i şerif hangi konularla ilgili ise aynı hadis-i şerif ama farklı tariklerle, farklı ifadelerle İmam Buhari nakletmektedir. Cenab-ı Hak illa men irtaza min rasul. Razı kıldığı elçisi müstesna ifadesiyle gaybı peygamberine bildirebileceğini ifade buyurmuştur. Dolayısıyla Allah'ın bildirdiği gaybi haberleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine nakletmiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda biri şiir okuyordu. Aramızda yarın ne olacağını bilen peygamber var deyince dur dedi Peygamberimiz. Ben yarın ne olacağını bilemem. Rabbim bildirmedikçe bilemem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerin büyük bir kısmı gaybi haberlerle, gelecekteki haberlerle, fiten haberleriyle ilgilidir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin birçok amellere karşılık verilecek ecir ve mükafattan söz etmesi yine gaybla ilgilidir. Peygamberimizin cennetle müjdelenmiş kimselerin isimlerini vermesi ve sen cennetliksin demesi, falan cennetliktir diye ifade kullanması yine gaybla ilgilidir. Genel hatlarıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz yarın ne olacağını gaybı bilemez. Nitekim Yahudiler geldiler,

0: Ruh nedir diye sordular. Yarın gelip cevap vereyim dedi. Ertesi gün bana bu konuda bir şey indirilmedi dedi. Günler sonra ayeti kerime geldi. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا. Sana ruhtan sorarlar. De ki ruh Rabbimin yarattığı bir varlıktır. Size ilimden pek az bir şey verilmiştir. Psikoloji ruh bilimi demektir. Ama ruhun varlığını incelemez. Ruhun tezahürlerini inceler. Öğrenme, idrak etme, gülme, ağlama gibi psikolojik bir takım özellikler ruhun özellikleridir. Psikoloji ruhun bu özelliklerini, tezahürlerini inceler. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا. İşte size ilimden pek az bir şey verilmiştir ifadesi psikolojiyle ilgilidir. Yani bizzat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ancak vahiy noktasında bilgiler verildiğini burada tekrar görmekteyiz. Ama bu vahiy iki kısımdır. Bir kısmı vahiy-i metludur. Okunan Kur'an-ı Kerim şeklindeki vahiy. İkincisi vahiy-i gayr-i metludur. O da hadis-i kutsiler ve hadis-i nebeviler şeklinde verilmiştir. اِنَّ اللّٰهَ اَوْحَا اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوا. Allah bana vahyetti, mütevazi olun diye. Böyle bir ayet-i kerime yok. Hatta la yebgî ehadun ala ehad ve la yefkar ve la yefkara ehadun ala ehad. Hiç kimse hiç kimseye karşı böbürlenmesin, gururlanmasın, hiç kimse hiç kimsenin hakkını tecavüz etmesin. Evkema kâle Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, dolayısıyla burada sünnet-i seniyyenin büyük bir kısmının vahiy olduğunu, büyük bir kısmının da vahiy kontrolünde olduğunu biliyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e biri geldi. Ya Resulallah, in kateltü ve kutiltü fe eyne ene diye sordu. Hus savaşında ben çarpışırsam ve öldürülürsem yerim neresi? Efendimiz el cennet dedi. Cennettir dedi. Kaç adım attı? Çağırın, geriye çağırın dedi. İlle deyin. Ancak kul hakkı hariç. Çünkü Cebrail aleyhisselam geldi, bunu ilave et dedi. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin kendiliğinden bir şey konuşması mümkün değil. Gelecekle ilgili verdiği haberler sahih haberler olma şartıyla Allah'ın izniyle gerçekleşecektir. İstanbul'un fethini haber verdi, gerçekleşti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Roma'nın fethini haber verdi ve bir gün Roma'nın fethi de inşallah gerçekleşecektir. Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği gaybi haberleri Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ümmetine bildirmektedir. Cenab-ı Hakk'ın bildirmediği gaybi haberleri bilmesi mümkün değildir. Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimizin verdiği gelecekle ilgili haberleri inkar etmek demek, hadislerin büyük bir kısmını inkar etmek demektir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi, Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi ve en son güneşin batıdan doğması kıyametin büyük alametlerindendir. Bunların tamamı gerçekleşecektir. Ama bu konuda kıyamet alametleri söz konusu olduğunda bizim ilkemiz şu hadis-i şerif olmalıdır. İn kâmetil kıyâme ve fî yedi ehadikum fesîle fel yagrisha. Sizden birinizin elinde bir fidan olduğu halde kıyamet kopacak olsa onu diksin. Kıyamet koparken birinizin elinde fidan olduğunda o fidanı diksin. Bu hadis-i şerif hadis alimleri tarafından iki ayrı şekilde mütalaa edilmiştir. gerçekten bir fidan aldınız, fidanı dikeceksiniz, deprem oluyor, bir takım problemler var deseler de siz o fidanı dikin. Hakiki manası, bir de mecazi manası, Müslüman kıyamet kopacak olsa bile başladığı hayrı, güzellikleri, iyilikleri, ikramı tamamlamalıdır. Bize düşen Mehdi'yi beklemek değil, bize düşen Hazreti İsa'nın aleyhisselamın nüzulünü beklemek değil, bize düşen kıyameti konuşmak değil, hizmete, gayrete, çalışmaya, ilme, irfana devam etmektir. İlim yolcularını, irfan yolcularını tebrik ediyoruz. Rabbim ecirlerini, mükafatlarını, sevaplarını kat kat versin. Rabbim sizlerden, bizlerden, hepimizden razı olsun. Amin, amin, amin.
1: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: والرضوان واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان.
1: Erdem yolcusuna öğütler. İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
2: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
1: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

0: Zafer'e.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efem. Özel efem. Cansu

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Пірда кілька білім.
1: Arının yaz aylarındaki ömrü yaklaşık 6 hafta ve bütün ömrü boyunca ürettiği bal yalnızca bir çay kaşığının 12'de 1'i kadar. Üstelik 1 kilogram bal için arıların toplam uçuş mesafesi yaklaşık 90 bin kilometreyi bulabiliyor. Bu, dünyanın çevresini 2 kereden fazla dolaşmak demek. Ama arıları asıl şaşırtıcı yapan sadece çalışkanlıkları değil. Bir arı, kovandan kilometrelerce uzakta bulduğu besin kaynağının yönünü ve uzaklığını, kovana döndüğünde yaptığı özel sallanma dansıyla diğer arılara aktarabiliyor. Dansın yönü, güneşin konumuna göre besinin hangi tarafta olduğunu, dansın belirli özellikleri ise yaklaşık olarak ne kadar uzakta bulunduğunu bildiriyor. Bilim insanları bu olağanüstü iletişim sistemini deneylerle defalarca ortaya koydu. Üstelik araştırmalar, genç arıların bu dansı başka arıları izleyerek öğrenebildiğini de gösteriyor. Yani küçücük bir arının birkaç haftalık hayatında uçuş, yön bulma, öğrenme, hafıza ve iletişim iç içe. Belki de arılar bize şunu hatırlatıyor. Doğada küçücük görünen canlıların dünyası sandığımızdan çok daha büyük.
0: Bir dakika bilim.
2: Bir dakika bilim.
3: Özel FM 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bütün günahların sebebi dünya sevgisidir. Bütün fitnelerin sebebi de zekat ve vergileri vermemektir.
0: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.